0: Terörle mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
0: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
2: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
3: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
0: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik Gediatri Polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
4: Radyo Radar 91.8.

Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sus.

aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum diye ardından.

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Quetta Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok, sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün güne açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radar 90'lar.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra viyaletindeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasını ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğümüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektür anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik Gediatri Polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altını artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat-7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğümüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altını artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik Gediatri Polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Çik çik çik çik çik. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörlük.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
3: Benim
1: param o da benim.
3: O da benim.
1: Senin param. Senin paran o da benim.
3: O da benim.
1: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
0: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar geldi?
1: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
0: Tamam.
1: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
0: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta 5. yılda sizlerle birlikteyiz ve yeni bir güne merhaba dedik. Rabbime çok şükür bugün de uyanmayı nasip etti ve koşa koşa sizlere ulaştık ve yetiştik. Bugün geliş saatim itibariyle trafikte ciddi bir yoğunluk yoktu, birazcık rahattı. Yağmur yaş olmayınca biraz daha herhalde rahatlıyoruz, öyle gibi görünüyor. İstanbul'a dönmeye başladık. Yağışlar varsa, hava kapalıysa, ola ki hava durumunda ya da yol durumunda birazcık problem varsa otomatik olarak şehir trafiğinin kilitlendiği bir Kayseri haline dönmüş olduk. Ama bugün güzeldi. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Ali İbrahim Öztürk ve teknik masamızda Sayın Merve Eselsoy bizlerle birlikte olacak. Ali Beyciğim günaydın.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Dün maç varmış, benim haberim yok. Yine yenilmişiz.
0: O kadar iddiasız bir Türkiye milli takımımız var ki artık Dünya Kupası'ndan bu tarafa yokuz.
3: Yani ben futbolla ilgilenen biri olarak futbol maçımızın milli maçı olduğundan benim haberim yok.
0: Evet.
3: Zaten araya, yenilmişiz.
0: Araya bir Uluslar Ligi diye ara format çıkarttı.
3: İki haftadır liglerde oynanıyor.
0: Tabii ki. Şimdi Uluslar Ligi'ndeki hikayemiz şuydu. Lig sayısı artınca gelir ve gider artıyor. Hani buradaki hareketlilik artıyor. Böyle bir format icat edildi. Yani bizim içerimizde yeni bir lig kurulması gibi. Yani orada da oynuyoruz, burada da oynuyoruz, bir de burada oynuyoruz, bir de burada oynuyoruz. Aslında her şey para üzerine kurulu bir sistem ama bizim milli takımımız ne yazık ki son kaç aydır Dünya Kupası'nda
3: Haziran'dan
0: bu tarafa tat vermez işler peşinde. Hiç yok. Bir önceki maçı seyretme şansım olmuştu. Arda Güler dışında sahada neredeyse futbolcu yok. Azim mücadele takım ruhu yok. Bunu bazı uzmanlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun üzerinde yapılan operasyonlara da birazcık benzetiyor. Tabii ne olduğunu bilmek mümkün değil ama futbol sever olarak ve milli takım sever olarak keyif almadığımız maçtı. Ben de ilk yarısını bir miktarını seyrettim. İkinci yarıyı takip etmedim bile. Yani kötüydük. Kötü gidiyordu ve kötü oynuyorduk işin açıkçası. Ki İtalya'ya evimizde yenilmişiz. Gidip de evinde İtalya'ya ağlamak güzel bir macera olabilirdi ama ilk yarı o tadı vermiyordu. 3-1'de mağlup olmuşuz. Hayırlı olsun. Uluslar Ligi'ndeki tek golümüzü attık herhalde dün akşam.
3: Evet. Tek golümüzü kim attı? Ona bakmadım. Her neyse. Sonuçta gelenden gidenden 3 tane 4 tane yedik. Bitti.
0: Tabi baklavasını.
3: Değil mi? Acaba diyorum Montella... Şimdi belki de iyi bir teknik direktördür. Ona bir şey de diyemem ama belki bir lig takımını yönetebilecek kapasite ama milli takım dediğin zaman acaba yani oradaki futbolcular o milli duygular için bak zamanında yıllarca kendimi
0: Fatih Terim vardı değil mi?
3: Kendimi bildim bileli futbol oynadım. Ya futbolcu gazla çalışır. Şimdi o gazı o milli duyguyu vermezsen olay gazozuna dönüyor.
0: Cümleyi değiştirir mi? Türk insanı gazla çalışır.
3: Türk insanı evet. Türk insanı her gazla çalışır. Fatih Terim ya da onun gibi Fatih Terim olsun diye söylemiyorum ama en azından onun gibi o futbolculara o milli duyguyu verecek, gaz verecek. Ya bir anda insan performans futbolda %100 değişir.
0: Bir
3: sadece psikolojiyle.
0: Bir Arda, bir Burak filan olabilir
3: ya,
0: değil mi
3: tabii
0: mesela?
3: Tabii ki yani o an bir gaz verecek, yok, bir çok, kızacak, çok, öt
0: çok,
3: diyecek.
0: Çok teknik anlamda da altyapı anlamında da çok o noktada değiliz. Yeni nesil ve yeni jenerasyon dedik. İşte Kenanlar, Ardalar vesaireler dediğim sadiseydi ama takımın tekniği ve teknik altyapısı itibariyle ve eksiklerimiz itibariyle İşte atıyorum Arda olmadığında ne yapacağızın cevabını dün yine görüyoruz.
3: Şimdi milli takımda oynayan futbolcuların yarısı hatta yarıdan fazlası yurt dışında büyük liglerde. Ya biri Juventus'ta oynuyor, biri Milan'da oynuyor, biri Real Madrid'de oynuyor, biri işte bilmem nerede oynuyor. Futbolcu olarak baktığın zaman her biri de maşallah iyi futbolcular ama şeye benziyor. Malzeme çok iyi ama iş ahçıda biter değil mi? Aynı yemeğe koy, aynı malzemeye koy. Biri parmaklarını yedirir, öbürü kusturur tabiri caizse.
0: Biz futbolu da, sporu da başka bir yerden. Madem açtın ufacık gideyim ve çıkayım sonra para piyasasına hadi, geçelim. Futbolu da sporu da sporun diğer branşlarında profesyonel yapmıyoruz. Gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Yani futbolda altyapımıza baktığın zaman misal Kayseri Spor bu sezon itibariyle birincilikte inşallah başarır yeniden Süper Lig'e dönebilir. Altyapıya ne kadar yatırım yaptığımızı, gençleri ne kadar eğittiğimizi, ne kadar fazla futbolcu çıkarttığımızı bir sorgulamak lazım bu bir. İki, bizdeki futbolcu özellikle dört büyüklere, üç büyüklere gidip de popüler olmaya başladığında hayatla ilişkisini kesiyor. Yurt dışında hadise böyle olmuyor. Yani mesela Arda'yı düşün, burada da güzel topçuydu teknik anlamda ama fizik gücü, kondisyonu, çalışma azmi farklıydı. Şimdi Madrid'e gidiyor. Adam 6 ay oynayamadı doğru düzgün. Yani ara ara şimdi bakıyorsun kütür kütür oynuyor. Demek ki biz buradaki futbol endüstrimizi, altyapımızı bir değerlendirmemiz lazım. Bizim ülkemizde bu işlerin her birisi ne yazık ki üzülerek söylüyorum para için yapılıyor. Yani net para için yapılıyor. Başka hiçbir derdimiz yok. Ve parayı bulduktan sonra da profesyonellik kısmını çöpe atıyoruz. 80 milyon, 88 milyonluk bir ülkede futbol oynarsanız ve futbolculuk yaparsanız milyon eurolarla maaş alırsanız çok da kendinizi geliştirmeye ihtiyacınız kalmıyor. Yani bu rahatsız zaten diyorsun. Klasmanda bu. Türkiye'de bunu kabul etmiş. Şimdi Avrupa'ya çıktık ne oluyor? Burada bir tereddütümüz var. Yurt dışına gittik işte milli maçlarla. Burada tereddütümüz var. Oturuyoruz birbirimizi seyrediyoruz. Mesela sloganları güzeldi. Türkiye voleybol ülkesidir diye bir sloganları vardı kızların biliyorsun. Kızı voleybol takımımız dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Uluslar Ligi şampiyonu. Bak şampiyon olup olup geliyorlar. Milli takım kadar ya da milli takımın geliri kadar gelirlerden bahsetmiyoruz. Yani hesabı iyi yapmak lazım. Doğru yerden de görmek lazım. Futbol endüstrisi olarak çok doğru bir yerde değiliz. Geçtik. TFF başkanı bugün yarın istifa eder mi diye beklerken dün Devlet Bahçeli'nin TFF başkanına gönderdiği çiçek. Ardından verilen cevapla karşı karşıya kalıyoruz. Siyaset bu işin içerisinde mi? Görünür şartlarda değil. Ama görünmez şartlarda, algılanan şartlarda mesajlar ve sübliminaller anlamında her şey siyasetin elinde. Futbol Federasyonu'nda sen bizim adamımızsın. Ora karşı taraf istemiyor. Buraya operasyon çekiliyor. Ülkede futbol keyfi kalmadı. Yani bu hafta sonunda Fenerbahçe Galatasaray derbisi olsa Ali'cim sadece herhalde gazozuna filan oturur izleriz yani. Ne yapıyorlarmış filan diye. Bak çünkü hakemden emin değilsin. Hakem raporları çıkıyor. Giren çıkan para rakamları giriyor çıkıyor. Anlatılıyor görülüyor. Şimdi algısı ve itibarı rezil olmuş bir hakemlik camiası var. Hakikaten kim ya açıkladı? Geçen Galatasaray mı açıkladı? Başka bir Beşiktaş mı açıkladı? Hatırlamıyorum. Ligler iptal edilebilir mi? Tatil edilebilir mi? Bu liglerin tadı kalmadı. Kapatalım kardeşim bu ligi denebilir mi? Artık bu noktaya kadar geldik işin açıkçası. Bu kadar insanların haysiyetsizleştirildiği, sürecin sektörün haysiyetsizleştirildiği başka bir dönem görmedik. Ve burada şu açıklamayı yapanlara böyle garip garip bakıyorum. Efendim bizim elimizde değil TFF kulüpler arasında şu şekilde seçiliyor filan. Peki siyasi mesajların içine, taraf tutmaların içine, dönüyorum bu kadar paranın, bu kadar hengamenin döndüğü yerde kontrol mekanizmasının içine, bizde hiçbiri yok. Ha fon krizi, ha futbol krizi, ha hukuk krizi, nereden bakarsan bak ne yazık ki aynı nokta.
3: Maalesef her birinde de ayrı ayrı yolsuzluklar, evet. Usulsüzlükler. Kiminde makam, kiminde para. Bir bakıyoruz Yasin Kol işte tutuklanmasına evet. Karar verildi.
0: Tutuklandı evet.
3: Mesajlaşmalar, ne bileyim maç başlıktan 10 dakika sonra hesabından para giriş çıkışları. 135 milyon liralık hareket var ya. Ya bu adam
0: savunmasını yapmış. Bana hakaret edenlerden şey alıyordum. Tazminat alıyordum. Avukatım gönderiyordu.
3: Tabii.
0: Vallahi bilmem.
3: Biz de yedik.
0: Vallahi bir ya çok şey biliyoruz değil de.
3: Laşkalaşma.
0: Şimdi geçen bir gazeteci açıklama yapıyor. Hakikaten çok özür diliyorum ama ne yazık ki bak bugün şimdi iki tane daha belediye operasyonundan bahsedeceğiz. Gazetecilerle alakalı süreci anlatanlarla alakalı eğer kanuni bir bağımsızlığınız ve dokunulmazlığınız yoksa milletvekili filan değilseniz riskin ucundasınız. Her an herkes size bir taarruzda bulunabiliyor. Taarruz bazen karşılık buluyor. Bazen yedi ceddinize küfür edenler dışarıda gezebiliyor. İlginç bir ülke olduk. Yani bunun kötü tarafını söyleyeyim mi? Bunlar aşılabilir Halil'ciğim. Yani mesela bu adaletteki süreç, adaletle alakalı yaşadığımız süreç ya da bu
5: hukuki demeyeyim de siyasi hukukla alakalı yaşadığımız süreci atlatabiliriz ama vatandaşın gözünde hukukun ve memleketin itibarını yeniden nasıl toparlayacağız? Buradan da çok fazla artık emin değilim. Çünkü konuşabildiğin sınırlar belli, söyleyebileceğin şeyler belli. Daha fazlasını yaptığında eğer birileri kafaya taktıysa bu bir suç unsuru. Yok birileri kafaya takmadıysa işte sessiz sedasız devam ediyorsun. Yıllarca bunu konuştuk. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Yıllarca abilerimiz, eşlerimiz, dostlarımız, bizi sevenler ya sizin ulusalda olmanız lazım dedi. Hep bize sağ olsunlar, işleri güçleri rast gelsin. Bizi bir şeye benzettikleri için, yaptığımız işi sevdikleri için, benimsedikleri için, bu şehrin evladı olduğumuz için belki de bunu hep söylediler. Ama sonuca bakıyorsun, şu an yerelde bile bazen sınırlarda zorlanıyoruz. Allah var ki yereldeki yöneticilerimiz bu anlamda birazcık daha insaflı ve vicdanlı. Ulusalda şu konuştuğumuz şeyleri konuşmuş olsaydık belki hikaye başka bir yere çıkardı. Etki alanınla da alakalı. Bunun için zorlanıyoruz. Ülkenin itibarını kurtarmak için de bu zorlanmayı bitirip gerçekten adil, gerçekten eleştirilebilen, eleştirinin karşısında toparlanabilen süreç ve mekanizmalar oturmamız lazım. Futbol Federasyonu'ndan SPK'ya kadar, SPK'dan BDDK'ya kadar birçok anlamda sancımız var. Şu an önümüze çıkanları görüyoruz, önümüze çıkmayanlar geride duruyor. Misal veriyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde de misal olsun diye söyledim, yanlış anlamasın. Ya da Deniz İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde de belki benzeri sıkıntılar var ama henüz haberimiz yok. Bunu atıf olsun diye söylemiyorum, misalen verdim. Yani işte kurumlar, kuruluşlar üzerinde hala aynı sıkıntı var. Ve güvensizliğimizi, sıkıntılarımızı oluşturan nokta da bu. Yani her bir kurum içerisinde ya ne yapıyoruz kardeşim denilebilecek noktadayız. Onun için iyi bir iktidar için çok net söylüyorum. Her şeyden önce konuşabilen iyi bir muhalefet, bunun da daha ötesinde, muhalefetten bile daha ötesinde, serbest ve özgürce taraf olmadan, birilerinden yemlenmeden, birilerinden para alıp köpeklik yapmadan, tabiri caizse yani para aldık şuraya ısır, para aldık buraya saldır demeden meydanda durabilecek merkez medyalara bizim net bir şekilde ihtiyacımız var. Bu Türkiye'nin kronik problemlerinden bir tanesi, birkaç tanesi ve bunları aşmadan da memleketten çok fazla bir şey çıkabileceği kanaatinde değilim. Çünkü sen anlatamadın, ben anlatamadım, muhalefet konuşamadı, muhalefet konuşacaktı, içeri girdi, içeri girmedi, partisi dağıldı, o olmadı, buradan bu etkili çıktı. Tamam, sen sahipsizsin, full serbestsin, ne istersen istersen yapabilirsin. Sonuç, karşımıza çıkan sonuç, memleket elden gidiyor. Çocuklarımızın geleceğini kaybediyoruz. Sadece bunu fark etmek dileğiyle. Efendim, para piyasasıyla şöyle bir startımızı verelim. Anlamdan geçmiş olmayalım. An itibariyle dolar kuru 49 lira 13 liradan 13 kuruştan. Euro ise 55 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Altının onsunda geriye yönelik kısmi hareket var. 4136 dolar şu an itibariyle altının ons fiyatı. Brent petrolde ise sınıra yaklaşan, 100 dolar sınırına yaklaşan bir seviye var. Bir miktar düşüş var. 100.33 dolar şu an itibariyle Brent petroldeki fiyat. Hala yüksek mi? Hala yüksek. Dün itibariyle Borsa İstanbul %1.42 oranında yükselişe geçmiş. 12.443 puanda da şu an itibariyle Borsa İstanbul hareketine devam etmiş oluyor. Şimdi para piyasasını başka bir noktaya bırakıp aslında fon krizi ve fon krizi yansımalarına bakacağız. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi gönüllü olarak ödeme yapacağını bildirmiş. İstanbul'da yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusu üzerine hesaplarında bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için 7 bankaya yazı gönderilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Başvurular incelendi ve tutarın Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılmasının izin verilmesi istenmiş ve soruşturmalarda hala devam ediyor. Şimdi burada devlet bir gönüllülük esası gibi bir fon hesabı oluşturdu. Fondan para kazandım ama ben soruşturma da geçirmek istemiyorum. Ben bundan rahatsızım. Ben bu parayı iade ettim diyenler için bir hesap numarası var. O hesabı gönderdiğiniz anda hukuki süreci ne olur bilmiyorum ama bir iyi niyet göstergesi olmuş olacak her şeyin ötesinde. Soruşturmada evet siz bunu yapmıştınız ama vazgeçtiniz olacak. Kaç kişi bunu yapar? Kaç kişi bu parayı kaçırmadı? Şimdi 2 trilyon para siyasi bir hadiseniz olmasa ya da bunu hareketlendirmiş olsaydınız şimdiye kadar cezası ne olacak? Yurt dışına kaçırır mıydınız bu parayı? 2 trilyon. Ben kaçırırdım. Fatma Hanım erdemlik yapmış ya da kaçıramamış. Ben kaçırırdım kardeşim. 2 trilyon
3: değil, 2 milyar.
5: 2 milyar. Pardon, özür olsun. 2 milyar.
3: 2 trilyon deyince çok büyük bir
5: para. Artık sıfırlar, mıfırlar, altılar, üstler hepsi yeniden geldi. Biz bizim ağzımız ne diyor haberimiz yok yani. O kadar berbat haldeyiz ama ben kendi adıma söyleyeyim. Bu kadar parayı kazandım. Bu operasyonu yaptım. 2 milyar para. Ben vermezdim yani şahsen.
3: Yani 50 milyon doları biraz geçiyor dolar bazında.
5: Müthiş bir rakam.
3: Çok büyük bir para. Yani Amerika'da gitseniz, Japonya'da gitseniz, İngiltere'de gitseniz hayatının sonuna kadar refah içinde ve lüks içinde yaşayabilecek kadar büyük bir para. Çok evet. Büyük bir para. Hani şey bile alır. Siyasi, sığınma, vatandaşlık, şu bu. Her bir şeyi alabilecek kadar.
5: Alır, ada alır, köy alır, hepsini alır yani. Fon soruşturmasındaki son durum bu sevgili dostlar. Bu arada İzmir Bayraklı Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyonlar yapılmış. İzmir Bayraklı Belediyesi'nde eski başkan dahil 40 kişiye gözaltı kararı uygulanmış. Aralarında eski belediye başkanı da var. Süreç ve işle alakalı geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı var. Sandal dahil 45 şüpheli de gözaltına alınmış. Neymiş efendim? Sayıştay müfettişinin Bayraklı Belediyesi'nin bir önceki dönem yapmış olduğu harcamalarla ilgili inceleme ve teftiş raporlarına ilişkin operasyon başlatıldığını söylemiş. Melahak'ın aktardığına göre belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal'ın da sorumlu olduğu çok sayıda harcama ve satın alma işlemleri ilişkin mükerrer fatura düzenlendiği, ödemeler yapıldığı ileri sürülüyormuş. İzmir Bayraklı operasyonu yapılmış oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ne de operasyon yapılmış. Şimdi belediye operasyonları ile meşhur ülkeyiz şu an itibariyle. Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklanmış. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 13 kişi de tutuklanmış. Neymiş efendim? Bu kadar. Hepsi bu. 28 şüpheli gelmiş toplamda. Savcılık ifadesi tamamlanmış. 17'si tutuklama talebiyle gönderilmiş. 11 adli kontrol şartıyla gönderilmiş. 13 şüpheli de çıkarılıklı mahkemede tutuklanmış. 4 şüpheliye daha adli kontrol vermişler. Buradan
3: Eyüp Sultan'a geçen hafta operasyon
5: kamu yapıldı. Kamu kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olma suçlarından diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan işlem yapılmış. Buyurun.
3: Eyüp Sultan'a geçen hafta operasyon yapıldı. Gözaltılar o zaman vardı. Bazıları tutuklandı, bazıları
5: tutuklama adli kontrol. Tutuklama mı şimdi olmuş? Peki
3: doğru. Adli kontroller vardı. Ya belediyede daha önce de konuştuk. Bu kadar yetki belediyelere, bu kadar inisiyatif vermek ne kadar doğru? Hangi belediye olursa olsun. Partiler üstü konuşuyorum. Belediyenin görevi kaldırım, altyapı, üst yapı. Bu kadar. Cenaze hizmetleri, sosyal donatılar. Bu kadar. Belediye hizmetleri görevi bunlar değil mi? Ana olarak. Peki işin içine imar girdiğinde, işin içine ruhsat girdiğinde işin rengi
5: kocaman bir
3: niyeti bozuyor. Ve konuşulan rakamlar en küçük ilçe belediyesi için bile büyük paralar. Niyeti bozan için yol var. Kafası çalışan için örtbas var. Çalışmayan için de paylaşımı düzgün yapamayan için de birbirini şikayet etmeler var. Ama işin özünde hırsızlığa çok fazla
5: alan var.
3: Alan var çok fazla. Peki bu alanı daraltmayı biz niye düşünmüyoruz hiç acaba?
5: Peki bu alanı daraltmak yerine şimdi bu bir ihtimal Halil'ciğim masada duruyor. Hani mesela belediyelerin yetki ve bütçe alanlarını azaltabilir miyiz? Şurada masada duruyor. ama bunu azaltmak yerine bunun denetimini, mekanizmasını, cezalandırılmasını daha net, daha keskin ve daha bu suçlar ortaya çıkmadan yapsak nasıl olur? Bu bir ihtimal. Bak şimdi ruhsat meselesi dedin. Her bir belediyenin kendisine ait bir yemek yeme yöntemi var. Ve bazı yöntemler bazı belediyeler tarafından kullanıldığı için yol olmuş. Bazıları iyi olmuş. Bazıları anlamsız olmuş. Mesela basit bir şey söyleyeceğim. Sen de içinde olduğun için biliyorum. Şimdi Kayseri'ye bir bakalım. Kocasinan, Melikgazi, Talas merkezdeki 3 ilçemiz ve de Büyükşehir Belediye'miz var. Talas'ta gidip yaptırabildiğiniz işi Kocasinan'da yaptıramıyorsunuz. Kocasinan diyor ki efendim kanunen ve hukuken bunu yapamam diyor. Ama Talas yapıyor.
3: Parasını verirsen yaptırırım diyor.
5: Şimdi misal veriyorum dükkanların önüne şu an yaşadığımız için söylüyorum. Bende de öyle bir işletme var. Dükkanın önüne adam binanın altına dükkan yapacağım diyor yola çıkıyor. 30 metre 40 metre 50 metre kare dükkan yapıyor. Belediyeye belli bir bildirim ve alanla o dükkan 500 metre kare oluyor. Bu Talas'ta mümkün. Kocasinan'da mümkün değil. Melikgazi'de mümkün değil. Melikgazi'de başka bir uygulamada mümkün. O da Talas'ta mümkün değil. Şimdi bir, kural ve kaidenin esnediği alanları ve kural yapısını bir bilmemiz gerekiyor. İki, belediyeler, bakın dün yine Talas olsun konu, Talas Belediye Meclisi'nin gündemindeydi bu. Neydi gündeminde? Hatırlıyorsun Halil'cim. Talas Paraşütçüsü'nü hatırla. Camiyi hatırla. Camiden yukarı doğru giden ve park yapılan, köpeklerin filan da gezilebildiği park yapılan bir alan vardı. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alan. Belediye diyor ki biz burayı villa parseli yapalım. Yeşil alanı. Bu tarafta işte birçok kurum, sivil toplum kuruluşu vesaire ve hatta bakanlık daha girmiş içeri. Olmaz, yanlış yapmamanız lazım diyor. Şimdi dün meclisteydim, özellikle Talas Meclisi'ne gittim. Kemalettin Cengiz Tekinsoy meclis başkanlığını yaptı. Başkan Bey muhtemelen cenazedeydi, Oğuz Bey'in. Bu arada Allah gani gani rahmet eylesin. Sevdiğimiz, şehrin sevdiği Sayın Oğuz abimiz hayatını kaybetti. Dün cenazesi vardı, Allah rahmet eylesin. Şimdi o da cenazede olduğu için muhtemelen Kemalettin Bey yaptı. Muhalefeti itiraz ediyor. Diyor ki efendim bizimkiler topu taca atmış, büyükşehire göndermişler yeniden diyor. Komisyon diyor ki yok, topu taca atmadık. Topu taca atmak değil, biz baktık işte bunun şuna itiraz edilmesi lazım, buna edilmedi, belediyelerin gelire ihtiyacı var. Şimdi 50 bin metrekare, biz buna villa parseli yaparsak bir 60 tane 70 tane villa sığdırır mıyız 500 metrekarelik yerlerden, yolu parkı vesaire dahil buna? İşte çok rahat.
3: 80-100 yani tane sığdırırsın.
5: 50 bin metrekarenin 35-40 bin metrekaresini rahatlıkla villa parseli yapar mıyız?
3: En az 70-80 tane villa sığar.
5: 40 bin metrekareyi yapsak şu an itibariyle oradaki metrekare fiyatı 20 bin TL. O bölgenin raiş metrekare fiyatı hemen 20 bin TL. Lazım.
3: Kaç para? 800 mi yapıyor?
5: 800 milyon para yapar. 800 milyon para yapar. Şimdi belediye diyor ki gelire de ihtiyacımız var. Yani belediye kaynak da oluşturmalı diye bakıyor. Bir taraftan çevreye, sağlığa, yeşil alana dair bakıyorsun. Çok normal değil. Muhalefetin ya da kurumların, işte bunun içerisinde Mimarlar Odası vesaire de var yanlış bilmiyorsam, itirazı var. Yapmayın kardeşim diyor. Şimdi orada villa parseli olarak yapılacak. Çıkışın içerisinde. Şimdi belediye tarafından bakıyorsun para lazım diyor. Diğer taraftan bakıyorsun çevrem, yeşil alanım gidiyor, ne yapıyorsun diyor. Ve yanında da meşhur o dere yatağı var ya, dere yatağının yanı biliyorsun. Yani orası enteresan bir yer, sel yolu diye geçer. Aynen, birazcık ıslah edildi kendince ama yarın bir gün Allah kesin ösürgesin. Erciyes'ten, Kranardı'ndan vesaire de daha önce sel yaşandı. Büyük bir yağmur, büyük bir felaket geldiği anda paketsin yani, o kısımda yok. Şimdi İldem'in girişinde yaşadığımız hadise gibi. Şimdi dönelim, hangisi doğru diye bakıyorum. Yanlış anlamayın, para ihtiyacımız niye var önce bir sorgulayalım. Şimdi belediyenin para ihtiyacı var. Niye var?
3: Harcamaları var.
5: Şimdi belediyenin normalde para ihtiyacını merkezi bütçeden alacağı pay, çevre temizlik vergileri vesaire, ruhsat payları, vırtlar zıtlarla çözmüş olması lazım. Belediyeler bunun için kuruluyor. Doğru mu? Yani düşünsene, bir kurum kuruyorsun. Adı Sağlık Bakanlığı oluyor. Sağlık Bakanlığı'na diyorsun ki parayı kendin bul. Nasıl yani? Parayı kendin bul. Merkezden para yok diyebiliyor musun? Demiyorsun. Yani belediye ve hizmet alanı, o devletin işi.
3: Doktorların para alması lazım hasta başı.
5: Şimdi hikaye böyle olduğu için belediyelerin niye paraya ihtiyacı var kısmını şuraya koyacağım. Birazdan konuşalım bunu. Ama paraya ihtiyacımız var diye her şey legal midir? Olmayacak işlerin olması, verilmeyecek ruhsatların verilmesi legal midir? Mesela diyoruz ki belediyenin paraya ihtiyacı var. Bunu buradan çözmemiz lazım. Çözüyoruz. Benim paraya ihtiyacım var. Belediyenin paraya ihtiyacı var diye baktığımız yerlerde bunu daha önce yaşadık. Bunu şehri yönetenler çok çok iyi biliyor. Müteahhit gidiyor, diyor ki ben 8 kat yapacaktım ama 14 kata çıkartmak istiyorum diyor. Mevzuatta yeri bulunmuş işin. 14 kata müsaade ediyoruz bu adama. 8 kattan 14 kata çıkartmak için binasını ya da metrajını vesairesini, her neyse. Bir ara formülle adama diyoruz ki tamam 10 milyon sen para öde. 10 milyonu belediye alıyorsa neyse diyeceğiz. Dün de konuştuk, deprem yönetmeliği vesaire açısından da bir sıkıntı var ama hadi geçtik. 10 milyonu belediye alacaksa tamam diyoruz ama biz bunu daha önce şöyle yaşadık. Bunun götürü 3 milyonunu 5 milyonunu Kayseri Spor'a ver diyebiliyoruz. Dedik mi? Bu şehirde onlarca yüzlerce kez dedik bunu.
3: Buyur. 10 milyon hesap çıktı. Dedik ki 3 milyonu Kayseri Spor'a ver. Tamam. Kalan 7 milyon? Onlar bağış bunu nereye veriyoruz?
5: Bağış makbuzuyla teslim edebiliyor. Şimdi o aşamaya
3: nereye
5: geleceğim.
3: Nereye teslim ediyoruz?
5: Şimdi o aşamaya belediye.
3: Yani kimin kasasına giriyor?
5: Belediye. Belediye bağış makbuzuyla veriyoruz onu.
3: Belediye bağış
5: diye geçiyor. Tabii belediye bağış makbuzuyla geçebiliriz. Ama bak burada şu problem var. Bizim kendi stratejimizde hep vardır ya, farenin geçtiği yerden fil de geçer. Şimdi
3: geçer, ejderha da geçer.
5: Sen 3 milyonu buraya ver, 5 milyonu buraya getir demeye başladığında yarın bir gün başka bir iş var. Bir vakfın işi var, bir derneğin işi var, bir hayır işi var, bir etkinlik işi var. Mustafa'nın işi var, Halil'in işi var. Bunu da buraya ver, bunu da buradan hallet demeye başladın. Şimdi düşünsene, karşı tarafa karşı istersen 20 milyon alabilecek gibi gücün var. Sen bunu 10 milyona fix diyorsun, 15 milyona fix diyorsun ama bunun misal veriyorum 3'ünü belediyeye yatır, kalanını şunlara şunlara şunlara ver diyorsun. Çalıyorlar demiyorum. Çalıyorlar demem için Halil'cim evramın elimde olması lazım.
3: Gözümle de görmem lazım, ispat lazım.
5: Tabii ki bu iftiraya girer, Allah esirgesin. Ama bakın, sizin dün de konuştuk. Sizin görmediğiniz yerde aşağıda birileri bu operasyonu yapıyor. Ben Halil'e diyorum ki Halil'cim şunu hallet de nasıl halledersen hallet diyorum. Halil bugün onu hallediyor. Yarın kendi derdini hallediyor. Yarın Merve'nin derdini hallediyor. Yarın diğerinin derdini hallediyor.
3: Robin Hood gibi adam mı? Hallederim.
5: Şimdi o zaman farenin geçtiği yerden fil de geçiyor. Hadi. Şimdi belediyenin bütçeye ihtiyacı var kısmına yeniden dönüyorum. Belediyenin niye bütçeye ihtiyacı var? Şimdi kardeşim, personel sayınız fazla. Bunu hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Kamudaki personel sayısı ve verimlilik kat sayısı çok düşük. Personel sayısı çok yüksek. Geçen gün anlattım mı bilmiyorum bir yerde. İsmi de lazım değil, selam olsun. Düzgün bir arkadaş, bir kamu görevlisi. İşte biz dedik ki özel sektörde yapılan işi 10 kişiyle yapıyorlar. 3 kişiyle yapılan 10 kişiyle yapıyorlar. Ben dedim ki ne 10 kişisi, 30 kişiyle yapıyorlar. O da dedi ki 100 kişiyle yapamıyorlar dedi. Şimdi bak, yapıyorlar ayrı, yapamıyorlar ayrı. Personel sayısının fazla olması sizin daha efektif iş yapmanız anlamına gelmiyor. Şimdi belediyenin içindekiler, kamu kurum ve kuruluşlarının içindekilerin, bunların hakkaniyetle duranların her birisi bunun farkında. Bu bir ziyan ve zul. Şimdi saat 10.30'a kadar kahvaltı ve çay molası verebilen bir kurumdan performans falan bekleyemezsin. Yo, ben salladım masayı, deprem yok. 10.30'a kadar giden, yani çayını kahvesini içti, her şey hayatına rahat devam ediyor. 10.30'dan sonra işe başlıyorduk acaba deyip 12'de öğle arası veriyoruz. 12'den sonra geldiğimizde bir ona baktık, bir buna baktık, akşam karta basmaya yer arıyoruz.
3: 4'te mesai bitiyor.
5: Şimdi belediyenin en büyük kaynak ihtiyacı neresi? Bir, personel. Bunu zamanında Haseki bir açılış programında söylemişti. Bizim zamanımızda 12-15'lerde personel ihtiyacı 20'lerden neyse, şu an %50'ler %60'ları buluyor. Personel sayımız fazla. Gelin düşürün. Mesela EYT gibi bir furyada böyle birimizde imkan vardı. Tazminat vesaire diyorsun ama çıktı adam, alma yerine yenisini. Birimlerden kaydır. Olmaz. Şunun dayısının oğlusun, namzasının oğlu. Şurada da iş var, şurada da iş ihtiyacı var. Herkes bir tarafa geliyor. Şimdi geçen gün burada mı oldu? Fuar 38'de oldu. Hadi yeriyle söyleyelim. Koca Sinan Belediyesi'nde iş alımı var diye bir furuya çıkmış. Herkes Koca Sinan Belediyesi'ne saldırıyor. Aman iş alınacakmış, bizimkini de al, bizimkini de al diye. Başkan Bey bizzat söyledi. Dedi ki işe alacak bir yerim yok. Hani yıl içerisinde alıyoruz ayrı bir hadise. İhtiyaç oluyor. Bir yerde bir ihtiyaç oluyor, ayrı diyoruz. Lazımsa gönderecekseniz temizlik işlerinde açığımız var. Belediyenin temizlik işleri birimde açığımız var. Çalışacaksa buyursun gelsin.
3: Anne ama şimdi
5: ama benden, a kardeşim ben masada istiyorum, sandalyede istiyorum, şuradan da yetki istiyorum. Yok diyor. Bak, temizlik işlerinde yerim var. Buyursun gelsin. Buyursun gelsin. Mesela işte atıyorum iş makinesi operatörü aradılar ve bulamadılar bir dönem. Niye? Belediye veriyor atıyorum bugünün parasıyla 60 bin lira. Dışarıda alıyor adam 90 bin lira. Gelmek istemiyor. Var mı imkanın, ruhsatın, belgen vesaire? Çık gel. Şimdi sen alıyorum dediğinde kimse senden emek vereceği, zahmet vereceği yeri istemiyor. Rahat bir iş olsun. Kravatımı, gömleğimi takayım. Güzel elbiselerimi, kadınlar için elbiselerimi, kıyafetlerimi şıkır şıkır giyeyim. Tık tık tık tık tık gideyim. 10'a 11'e kadar çayımı, kahvemi, kahvaltımı yapayım. Ondan sonra 1-2 saat çalışıyormuş gibi yapayım. Müdürüme şirinlik yapayım. Başkanıma şirinlik yapayım. Daire başkanıma şirinlik yapayım. Akşamüstü de tık tık tık. Bana bir şey diyen olursa da oturayım, gerekirse alayım. Ya da torpilim kimse onu alayım. Hikaye bitti. Şimdi yine aynı yere döneceğim. Sizin bu kadar personel ihtiyacınız var mı? Bunu bir hesap edin. 2. Gereksiz harcamalarınızı hesap edin. Gereksiz harcamalarınız. Şimdi biz gereksiz deyince şöyle, efendim konser yapıyorlar. Konser de bir ihtiyaçtır arkadaşlar. Bir şehrin, bir alanın rahatlaması için konser de bir ihtiyaçtır. Sponsor da yapabilirsin, büyük yapabilirsin, yerel sanatçıya destek verebilirsin, hiçbir şey yapmayabilirsin. Bunu bir hesap edin. 2. Usulsüz ve gereksiz yaptığınız işleri bir hesap edin. Yani bir yere asfalt döküyoruz, 3 ay sonra bir daha döküyoruz ise... Burada da kamu parasının, kamu malının bedavadan ve gereksiz yere harcanması var. Bunları da hesap edin. Tasarrufunuzu hesap edin. Ondan sonra dönün deyin ki bizim hala paraya ihtiyacımız var. Paraya da ihtiyacınız varsa siz memleketi lütfen parsel parsel satmayın. Bakın bu sadece Kayseri üzerinde değil. Ankara'da da hatırlıyor musunuz? Melik Gökçe'yi. Ne istediler de vermedik. Parsel parsel yediler. Demediler mi birbirlerine? Bunu FETÖ zamanında söylediler. FETÖ parsel parsel aldığı için kabahatli de bugün müteahhit Halil aldığı için, Hasan aldığı için kabahatsiz mi? Normal mi yani her şey? Alana bir bak ya Halil. Yeşil alan diye gördüğün, alan diye gördüğün vesaire yaptığın her şeyi operasyon yapıyoruz. Niye? Merkezdeki değerli dediğimiz alanlar bitti. Değersiz alan oraya da kim altyapı götürecek? Sen ben selameti. Şu an bakın Koca Sinan, Büyükşehir, Melikgazi, Talas, Hacılar. Bunların her birisi arsa, villa parseli, ticari parsel ilanı çıkıyor. Geçtiğimiz yıldan bu tarafı bir bak, her biri en az yıl içerisinde 8, 10, 20 tane ilan çıktı. Satıyoruz diyor. Satıyoruz ya. Sahibinden sattık. Niye? Bütçeye para lazım. Bütçeye artı veri lazım. Bütçe niye eksi de? Bütçede niye para yok? Ya da biz herhangi bir X belediyesi için bu kadar satışa rağmen biz niye hala faizle para kullanabiliyoruz? Oturup bunların cevabını bir verelim. Bu bize şunu katıyor Halicim. Borcumuz vardı, yaptık. Usulsüzlüğe yer açtık. Ya da memleketin arsasını, payını, parselini satmak için kendimize yer açtık. Düzen böyle, yapacak bir şey yok. O zaman birinin yapacak bir şey yoksa devletin yapacak bir şey olmalı. Ve şu an bu belediyelere yapılan operasyonda da detaylarını bilmiyorum. Şahısları da tanımıyorum. Ama rahatsız olmuyor musun bu kadar belediye operasyonunun yapıldığı yerde? Rahatsız olmuyor musun bir vatandaş olarak? Hangi partinin olduğuna bakmaksızın söylüyorum. Rahatsız olmuyor musun? Şimdi oldu ya, zannetmiyorum böyle bir konjektür yok ayrı bir hadise. Oldu ya, yarın bir gün iktidar değişti. Yeni gelen iktidar da eski belediyelere, şu anki AK Parti belediyelere, gel kardeşim siz böyle böyle diyordunuz, sen de şunların bir hesabını ver dedi. Eskisiyle yenisiyle 20-30 belediyeyi daha ele aldık. Nereye kadar gidecek? Senin tespitin çok doğru. Yetkisini mi azaltıyoruz? Kanuni yaptırımını mı yükseltiyoruz? Bu işler yapılmadan mı çözüm buluyoruz? Gelin yapın. Buyurun hadi meydan. Şimdi dün Şahin Bey'le de ayaküstü de lafladık, oturduk da. Severim de, Allah var Sayın Şahin Ülker'i, dinliyorsa da selam olsun. Zamanında bir dosya getirdi rapordan. Dedi ki şu kadar doğrudan temin kullanıyorsunuz. Gün ortalaması şu kadar doğrudan temin. Gün ortalaması o zaman kaçtı? 2000 küsür filan herhalde doğrudan temin sayısı. Doğrudan temin dosyasıyla satın alma yapıyorsunuz. İhale sürecini deliyorsunuz dedi. Buyurun. Şimdi her şeyin normal legal bir fiyatında olduğunu varsay. Bak her şeyin. Hiç problem yok. Ya biz fiyatında almışız zaten. Zaten böyle yapınca uzuyordu. Biz daha uygun aldık demiş olsam bile. Kanuni alanda sıkıntı var. Şimdi buradan muhalefet mantığında ya da bunu muhalefet yapıyor olsaydı gözümüzü alıp buradan inceleme, soruşturma, vırt zırt vesaire çıkabilir miydik? Çıkardık. Belediye başkanı değilse de aşağıdaki ekibi gözaltına alabilirdik. Yapılsın diye söylemiyorum ben sakın. Öyle bir derdim yok. Ben şehrimdeki belediyelerin özellikle belediye başkanları özelinde hakkaniyetli olabildiğini düşünüyorum. Yüzleri arkaları. Ha, ekipleriyle alakalı her birinin kendi ekibinin içlerinde bazı parçalarda tereddütüm var. Kendileri de zaten bunları biliyor. Beyan ediyoruz, konuşuyoruz da. Ama bu başka bir partinin cumhurbaşkanı olduğu, iktidar olduğu bir dönemde olmuş olsaydı şu anki sistemde bunu da yok etmiş olabilirdik. O zaman bunun yaşanmaması için bu tedbiri önden baştan temiz olarak alacaksın. İhaleye fesat karıştıramayacak, irtikap yapmayacak, çalamayacak, ruhsat problemlerini parasal ve rüşvetsel kısımda çözdürmeyecek ve bunu bir sisteme bağlayacaksın. Kanuni müeydiye bağlayacaksın, harca bağlayacaksın, harcın üstünü isteyemeyecek, kanunun üstünde bir şeyin ruhsatını vermeyecek ya da iptal edemeyecek. Elinde sopayla gezemeyecek.
3: Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığımız yok mu?
5: Var.
3: Ne iş yapıyor?
5: Evet, bakıyor çevreye işte.
3: Çevreye bakıyor. Peki tüm Türkiye'deki hem çevre hem imarla alakalı il müdürlüklerinde var. Bu ruhsat işlemleri yapılamaz mı? Belediyeden aldık. Ben biraz önce söylediğimin hala arkasındayım. Hı-hı. Belediyelerin en büyük rant geliri, rant da demeyeyim, geliri diyelim, imarla alakalı kısımlar. Doğru evet. mu? Bir tarafı tarlayı imara açabiliyorsun, tersini yapabiliyorsun, villa parseli yapabiliyorsun, yeşil alan yapıyorsun. Her şey senin elinde. Şimdi her şey senin elindeyse Hazreti Ömer adaletini beklemek ne kadar doğru? Bak partiler üstü konuşuyorum. Kayseri için de konuşmuyorum. Hı-hı. Tüm Türkiye'deki en ufak ilçe nere? Herhalde bizim özvatan en ufaklardan biridir herhalde değil mi? 3000-4000 evet. nüfusu bir yer. Yani iki tane apartmanda yaşayan insan sayısı kadar bir yerde de bir ilçe kurmak ne kadar doğru? O da ayrı mesele ama. Herhangi bir yerdeki bir en ufak ilçeyi düşün. Bu kadar elinde imkan var ve sen diyorsun ki buna Onun da bir çevresi var, arkadaşı var, baskı var, siyasi baskı var. Diyorsun ki hakkaniyetli ol. E bu adama da para da lazım. Birileri diyor ki şu adamı diyor halli işe al. Öbürü diyor ki işi şuna ver. E şimdi şuradan para lazım. Bu adam da çaresiz, el mahkum. Bak her şey iyi niyetle başlasa bile Mustafa, bir süre sonra, bir yıl, iki yıl sonra çaresizlikten bu sefer işte biraz önce konuştuğumuz tarlayı parsel yapmaya dönüyor. 8 katı 14 katı çıkarmaya, aradaki o 6 kat 4'er dairede 24 dairenin çarpanıyla beraber 5 milyon 10 milyon başka yerlere aktarabiliyor. Bak adam çok iyi niyetli, böyle vatan millet aşkıyla, hizmet aşkıyla geldi, 2 sene sonra bozulur. Bu kadar baskının.
5: Bozulmazsa ne olur anlatayım sana Bilal'cim.
3: Bu söyle şimdi, peki.
5: Bak dedik ki ok gibi bir adam getirelim belediyenin başına. Tamam. X belediye, Y belediye problem değil. Bu adam zinhar bozulmasın. Et diye süt diye millete zinhar para pul yedirmesin. Ve dimdik dursun. Memleketi de korusun. Tamam.
3: Var mı öyle bir adam?
5: Dur. Şimdi sürekli saldırı, sürekli taciz, siyasi tehdit, süreçsel tehditle karşı karşıya kalmak zorunda. Şimdi önümüzdeki 2-2,5 yıl sonrasında seçimler var. Belediye seçimleri. Memduh Bey devam etmiyorum dedi. Ya da merkez devam etmesin dedi. Ya da Memduh Bey bırakıyorum dedi. Ya bak bunların her birisi olabilir.
3: Devam ediyorum da diyebilir.
5: Ya o da olabilir. Değiştireceğimizi fantazisiyle gidiyorum. Bunu değiştirelim. Tamam bir adam bulalım. Şimdi bu adam öyle bir adam olacak ki bizim isteğimiz vatandaş tarafında dümdüz olsun, dimdik olsun, işini düzgün yapsın, her şeyi halletsin. Ama şimdi siyasi alandan, siyaset dışı alandan, iş dünyası alandan sürekli talepler var. Tabii. Abi bizim bir de ne şura vardı halleden mi diye başlıyor. Oradan bakana, eski bakana, eski cumhurbaşkanı isim vermeden söylemediğime bakmayın. Yani kimin ne talep ettiği anlamında söylemiyorum. Genel merkezden genel başkan yardımcısı vesaire herkesin bir akraba ve network'ü var. Bir tane şunun işi var diyor. Şimdi onu mu yapsak bunu mu yapsak? Hadi. Ben burada belediye başkanları biliyorum. Şimdi adını söylemeyeyim, işi varmasınlar. Yani o zamanki grup başkanı vesaire telefon açıyor. Bu benim yeğenim işe alınacak diyor. Almıyorum diyor. Kaç baba yiğit yapabilecek bunu? Kaç baba yiğit yapabilecek ya?
3: Binde biri.
5: Yani düşünsene. Ya. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da özel kalemi telefon açıyor. Belediye başkanı Halil olsun. Halil'cim şu benim yeğenim, buna yardımcı ol. Bu işe alınacak iyi bir yere diyorsun. Sen de bu bana yaramaz ve ben bunu şu an almıyorum diyorsun.
3: Cumhurbaşkanı aradı.
5: Şimdi bunun riskine cephede karşı karşıya kalıyorsun. Şimdi siyaset buradaki kamusal alandan elini çekmeden hiçbir şey olmaz. Şimdi mesela seçime giriyorsun, seçime ya da işe girmeden önce düşün, yani işi yok, çocuğun işi yok vesaire yok. Hakkaniyet, KPSS vesaire diyorsun, torpili bulduğun anda sen de o taraftasın. Ve siyaset bunu rüşvet olarak vatandaşa teslim ediyor. Ve bunun içinde buna müsait bir altyapı var. Sadece burada mı var? Şimdi bu partiler üstü konuşuyorum bunu. İstanbul'da olmadı mı aynı hadise? Ankara'da olmadı mı? İzmir'de olmadı mı aynı hadise? Ya, tillah oldu.
3: Ya özellikle 70'li 80'li yıllarda bak bizim Yeşilçam'da izlediğimiz aslında her
5: hikayeye
3: biri
5: gerçek. Döndük.
3: Her evet. biri gerçektir oradaki izlediğimiz. Seçimler zamanı, seçim vaadi, gece kondulara ruhsat verilmesi daha birkaç sene önce imar barışı diye başımıza gelmedi mi?
5: Birkaç sene geçti biraz da.
3: 3 sene, 4 sene. Birkaç sene dediğimde bu. Sonra o depremde bazıları yıkılmadı mı?
5: Evet.
3: İmar başladı. Ya sen bir kamyonun istihap haddi 20 tonsa, 20 tonluk kamyona 30 ton, 40 ton yük atarsan dingili kırar. Şimdi 3 katlı bir binanın üzerine 2 kat daha çıkarsan onun temeli 3 kata dayanıklı. 2 kat daha çıkarsan üzerine bir 20 ton daha atarsan o bina en ufak bir sallantıda çöker. Bir işin parasal boyutu var Mustafa. Bak. Bir imar barışı denen belirli harçlar yatırılarak alınan bir var. Belge var. Bir de Allah esirgesin en ufak bir depremde yerle bir olup i̇mar, hayata ve camına
5: imar, imar, imar barışının şanssızlığı üzerine çok geçmeden deprem olmasıydı. Ama yarın bir gün şu an mesela devletin imkanı olsa bir imar barışı daha çıkartır. Ya da benzeri bir şey çıkartır. Niçin? Yok yok sadece oy değil. Para da lazım.
3: Ya hem oy
5: para
3: hem
5: da
3: para.
5: Lazım.
3: Tabii.
5: Yani şimdi fon krizinde yani devlete bütçe yükü var mı? Yok gibi görünüyor. Ama piyasaya toplam yükü var mı? Var.
3: Var
5: şimdi nasıl çözeceğiz bunu?
3: Para lazım.
5: Yani milyar dolarlardan bahsediyoruz Ali'cim. Az paralar değil. Tabii. Milyar dolardan bahsediyoruz. Yani ufak tefek filan değil. Şimdi büyük rakamlar kardeşim. Devletin elinde para var mı? Olmadığını sen de ben de biliyoruz. Yani tamam bir sistem sürdürüyorlar. Bak işleri rast gelsin. Devletin işi çok zor. Bu kadar vergi, bu kadar baskı, yani faize gidenler, diğerine gidenlere filan hesap ediyor. Emeklinin, memurun maaşı ödediklerine için vallahi tebrik etmek lazım. Nasıl başarıyorsunuz ya hakikaten. Aferin filan demek lazım. Şu konjektürde. Ama şimdi buradaki rakamları ya da buradaki oluşan darboğazı ya da sıkıntıyı çözmek için yarın bir imar barışı lazımsa.
3: Yani. Şimdi bak, cümlenin sonu. Bu kadar yetki veriyorsun, bu kadar baskı var. O onun tanıdığı, bu bunun emmisinin oğlu.
5: Evet.
3: Sonra birine he diyor, birine yok diyor derken artık iş kontrolden çıkıyor. Senin atıyorum X bir belediye için 300 kişilik normalde yapılacak bir kadro sana oldu 3000 kişi. Ya da 1000 kişi, 1500 kişi. Ya bunların her biri zaten şu an bir belediyelerde en düşük maaşlar herhalde 60 bin lira civarından başlıyor.
5: En az.
3: Bunun sigortası, yediği içtiği bilmem ne istediğin zaman 70-80 bin lira. Çarpı 1000 kişi aylık 7 milyon lira veya 70 milyon lira ilave sana yük. Her biri senin hizmet aksını olumsuz yönde etkiliyor mu? Etkiliyor. Bu sefer senin bütçenin %50'den fazlası personel maliyet olursa sen
5: hizmete yerin kalmıyor.
3: Hizmete yerin kalmıyor. Yerin kalmayınca ne oluyor? Paraya ihtiyacım var.
5: Kaynak
3: olsun. Para içinde haydi ben nereden kaynak bulurum?
5: Neyi satarım?
3: Neyi satarım? Kat yüksekliğini nasıl ayarlarım? Bahçeleri nasıl imara çeviririm? Dert dava bu. Bak yine iyi niyetten gidiyorum. Bak art niyet söylemiyorum. Hep iyi niyetten yaklaştım. Farkında mısın? Çalma, çırpma, bilmem
5: hiçbir
3: ne.
5: Şey yok.
3: Sadece bu siyasi ya da etrafın baskısı, iş dünyasının baskısıyla nerelere geldiğimizin sistem kendini kilitledi.
5: Doğru. Şimdi bugün satacak,
3: bir de, çok özür
5: bugün satacak bir de, yerim var. Yarın biterse ne yapacağız bir de?
3: Bitmez. Onu hallederler. Daha evet. Çok.
5: Üstüne arsa yukarı çok, doğru satarsın.
3: Yukarıda.
5: Doğru.
3: Aya kadar kaç kilometreydi? 700 bin kilometre miydi? Neyse. Aya çıkarsın. Kadar orada bir yer var. Peki bunlar hepsi iyi niyetle sistem kilitledi. Döndük. Dolayısıyla yine para. Niyeti bozdu. Ulan dedi bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bir daha belediye başkanı mı seçileceğim? Önümde kaldı şurada 3 sene. Hadi niyeti bozduktan sonra var ya Allah.
5: Tut da bağla.
3: Tut da bağla. Şeytan en yakın dostu. O kadar çok fazla götürecek alan ve yer var ki. O kadar fazla.
5: Harikası.
3: Mustafa bak. Aklını alamayacak da bak ben çok özür dilerim. 2018, 2019, 2020. Adana, Mersin, Osmaniye'de çalışırken hep belediyeler iç içeydi.
5: Şimdi oraya
3: neler
5: geçmeden.
3: Neler döndüğünü öyle bir biliyorum
5: oraya,
3: ki.
5: Oraya geçmeden ben bunu fonla birleştireceğim.
3: Peki.
5: Şimdi fon krizinin içerisindeki isimler çıkmaya başladığında bir sürü yakın ismin külliye, cumhurbaşkanlığına, bakanlıklara yakın ismin olduğunu gördük. Eski bakan dahi var işin içerisinde. Hayati Yazıcı'nın oğlu var vesaire var. Var da var. Bunu niye söylüyorum? Bu suç AK Parti'yi bağlamaz ama memleketi çok bağlar.
3: Bağlar.
5: Niyesi şöyle. Paranın imanı yok. Şimdi bir dava için yola çıktığınızda bunu tüm siyasi kaynaklar için söylerim. İster sol, ister sağ, ister merkez, ister komünist. Bak ne diyorsan da hepsini söylerim. Komünistin bile en şey komünist hali parayı bulana kadar derler. Şimdi bu hikaye başladığında elinizde para imkanları varsa siz geniş bir coğrafyada geniş bir kitleden bahsediyorsunuz. Birkaç kişiden bahsetmiyoruz. Bir bakıyorsunuz zehirlenmeye başlıyor. Aynen dediğin gibi. Bir seferde tadını aldı mı? Milyarlık paralardan bahsediyoruz Halil. Bak yanlış anlama ben paraya bozulan bir adam değilim. Bugüne kadar bozmadı para. Ben hep de beni bozacak parayla daha karşılaşmadım diyorum. Ama şu an 2 milyar dediğinde
3: sen
5: beni bozar.
3: Sen henüz 2 milyarla karşılaşmadın.
5: Bak, beni bozar. Ben kendim biliyorum.
3: Bozulmayacak adam yoktur herhalde.
5: Şimdi abi çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Çok büyük rakam bahsedilen vurgunun bak.
3: Belki %10'u.
5: Şimdi
3: belki.
5: Basit bir şey söyleyeceğim sana. %10'u mu? %10'u.
3: Belki.
5: Geç ya ne %10'u? %1'e etmez o rakam. Niyesini söyleyeyim mi sana? Zaten tablo oradan çıkıyor. Fon krizinde kaç kişi var diye bakıyorsun. 100 küsür bin kişi sadece bu fon krizinden etkilenen içeride bulunan çıkanlar var diyoruz. Fatma, Betül, Sayan, Kaya bunlardan biri. Kocasıyla beraber 2 kişi. Şimdi 100 küsür bin kişi büyük bütçeyle oynamadı diye düşün. Oynayamazsa. Bunun 10 bin kişisi büyük bütçeyle oynasa. Geçtim. 1000 kişisi büyük bütçeyle oynasa. Fatma Hanım ve eşi bunlardan sadece bir tanesi. Anladın mı? %1'i değil.
3: 2 milyar olur sana 2 trilyon olur.
5: %1'i değil. Şimdi vurgunun ve kabahatin büyüklüğünü bir hesap edin.
3: Ya Mustafa Sandal'ın eşi 15 milyar
5: bak,
3: TL.
5: Şimdi biz sadece
3: aldı,
5: aynen öyle siyasetten değil.
3: 12 milyar küsür pardon.
5: Sadece siyaset değil. Siyasetin dışı yakına işte bunun içinde hakimi, savcısı, avukatı, kamu görevi. Öğretmen var ya. Ben geçen duydum kafayı yedim. Öğretmen var. 400 milyon yatırmış. Kaç? Bir öğretmen nasıl 400 milyonu buldu diye 400 başladık.
3: 400 milyon ha. Yatırdı. Kaçla çekmiş?
5: Çekememiş. Patlatmış içeride. Fonu diplemiş. Fon dip yapmış. Şimdi orada da söyleyelim. Arkadaş diyor ki öğretmen 400 milyonu nasıl bulur? Şöyle bulur.
3: Biraz.
5: Yo. Şöyle bulur. Değil. 4 milyonu bireyin içerisinde 300 milyon yapabiliyorsun ya bu sistemde. Sonra onu 300-400 milyon
3: çıkıp
5: olarak...
3: Çıkıp öbür tarafa aktarınca
5: tabii. 300 milyon. Katsayı çok yüksek. Hani peki biz
3: o 4
5: milyonu
3: nasıl bulmuş? Ha? Başlangıçta.
5: 4 milyon bir ev parası can bulur öğretmen de onu yani. Onu bulur evini satar yine bulur. Birikiminden hanımın altınlarından bulur
3: bilgi
5: yine.
3: Bilgi gelmediyse sağlam bilgi gelmezse kimse evini satıp da oraya aktarmaz.
5: Tabii aynen öyle.
3: Olayın için başka şimdi, istihbarat
5: bak,
3: var.
5: %1'i bile etmeyecek kısım Fatma Hanım'ın kısmı. Ya da Mustafa Sandal'ın eşinin kısmı. Milyarlardan bahsediyoruz.
3: Tabii.
5: Bunu iyi görün. Şimdi bunu da biraz önceki hadiseyle birleştireceğim. İçeriden biri sistemi satana kadar, sistem kendini korumaktan vazgeçene kadar, paylaşımda problem olana kadar herkes halinden memnun. Ne zaman ki içeriden biri benim payımı vermediler diye isyana çıktı, biz o zaman sistemin açığını görüyoruz. Çünkü sistem kapanmak üzere ve görmemek üzere. Şimdi o şeyleri gördün mü Halil'cim hatırlamıyorum bilmiyorum ama mesela neydi? Bizim Selahattin Demirtaş mıydı? Demirtaş değil neydi? Ekonomist olan vardı ya. Demirtaş'la akrabalığınız var mı filan diyordu. Özgür.
3: Özgür Demirtaş.
5: Şimdi bak.
3: Amerika'da yaşıyor. O da bir değişik bir adam.

0: Ya bak çok basit. Evler şeyler var ya, katılımlar, cartlar, curtlar vesaire, ev araba katılımları. Şu an bir risk var mı ortada? Görünür itibariyle sistemsel bir riskten bahsediyoruz fonla beraber. Her birini dahil etmiyorum. İki gündür, üç gündür girmiş olduğum tüm sitelerde yoğun miktarda reklam basmaya başladılar. 25 bin liraya ev sahibi ol, aylık 8 bin liraya araba sahibi ol. Evler ayrı ayrı firma. Niye? Para var. Para varsa algıyı değiştirebiliyorsun.
1: Bana reklam reklam basıyorsun. Bana versin, sonra ben ödeyeyim. Ona yapıyorlar mı?
0: Yok canım, nerede? Yok. O?
1: Önce
0: şimdi reklam, reklam basacaksın. Kamuoyuna pompalama basacaksın. Şimdi ben radarım. Bırak ulusal televizyonu filan. Sistemde evim vesaire gruplarından abartarak söyleyeceğim. Yıllık 10 milyon, 20 milyon para alıyorum reklam parası diye. Adamlarla alakalı yanlış haberi nasıl yapabilirim?
1: Yapamaz.
0: Ben bu haberi şunu söyledim diye bendeki reklam müşterisi olan bilmem bir şey evim. Reklamları durdurun kardeşim, bu adamlar bizi hedef alıyor dediğinde para gidiyor. Evet. Şimdi parayla mı konuşuyorsun? Normalde hayır. Ama gelir var orada.
1: Parayla konuşmuyorsun da parayla susabiliyorsun.
0: Bunun için,
1: güzel cümle kurdun. Ha,
0: bunun için para birçok şeyi çözüyor. Çözüm. Ve paylaşım çatışması başlamadan hiç kimse neyin ne olduğunu görmüyor. Ne yazık ki. Efendim Fatma Betül Hanım fon kazancını iade ediyormuş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibariyle motorinde 4.95'lik bir indirim söz konusu. Yakıt fiyatlarında gece yarısı
1: liraydı, sabah
0: indirim gördüm. Gelmiş pardon. 4.95'lik indirim
1: İndirimli
0: gelmiş.
1: İndirimli hali mi? 93 lira.
0: Motorinde.
1: 86 lira da benzin.
0: Aynen. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Litre başına 4.95 indirim gelmiş oldu. Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Motor ile gelen indirimle birlikte benzin ve motorun arasındaki fark 5 liraya kadar düşmüş. Bu fark 17 Eylül'de 20 liraya kadar çıkmıştı demiş. Motorun fiyatları İstanbul'da 90, Ankara'da 91, İzmir'de 91 lira, Doğu illerinde 92'ye kadar düşmüş diyor efendim. Benzin fiyatları da 84-85 lira civarında oynuyormuş. Bu bize aslında şuradan da çok etkiledi Ali'cim. Taşımacılık yapan, ulaşım yapan, işte otobüsçülük yapan, nakliyecilik yapan tüm arkadaşlarımızın otomatik olarak maliyet zincirleri değişti. Bu otomatik olarak sana gelen ürünün mahiyetini ve maliyetini de değiştirdi. Şuradan Ankara'ya gitmek istediğinde bundan 3 ay 4 ay öncesinde 500-600 liraya gidiyordun. Şu an 1000 liraya gidiyorsun otobüste. 1000 lira, 1100 lira. Ya şimdi ne oldu? Yakıta zam geldi. Adam 60 liraya aldığı mazotu 100 liraya alıyor şu an. 90 liraya alıyor. Tabii. 150 yakıt zammı gelmiş. Şimdi bunu yansıtmayacak mı sana? Yani sırtında mı taşıyor?
1: Mecbur.
0: Otomatik olarak bizim ulaşım ve maliyetlerimize çıkıyor. Ama enflasyonu açıkladık dün. Nasıl buldun rakamı? Hadi bir önce
1: ya normalde bitirelim. Şimdi bak Eylül ayı satın alma ayıdır.
0: Evet.
1: Genel konjonktür. Dün dinliyorsa kulaklar için de Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'le de konuşurken... Bu konuyu da konuştuk. Eylül ayı satın alma. Çünkü yaz tatili bitmiş, okullar açılıyor, kış hazırlıkları başlıyor. Ya hiçbir şey almıyorsun, domates alıyorsun salçalık için.
0: Doğru.
1: Biber alıyorsun, turşu yapıyorsun bilmem ne. Çocuğun şeyi var, kalem, kitap, kırtasiye, kıyafet, evin ihtiyaçları var, cart curt. Bir sürü. Bir taraftan da Ağustos ayı da Mustafa tayin ayıdır. Kamu personelleri için, özellikle askeri için. Taşınma. Bunların yansıması da Eylül'dür. Yeni ev, yeni taşınma bilmem ne derken hep bir harcama. Harcamanın olduğu yerde de enflasyon vardır.
0: Evet.
1: Normal şartlarda, dün konuştuğumuz konu buydu, biraz daha uzun konuştuk. Normal şartlarda Eylül ayının enflasyon rakamı Haziran, Temmuz, Ağustos'un üzerinde olması lazım. Normali budur. Dünyada da budur. Bizde daha düşük çıktı. Şimdi 1.84 yıl bazına vurduğun zaman ilk defa %30'un altında. Son 12 ayı bir açıkladılar. Sene sonu hedef 28'di. Sonra bir 29'a çıkardılar galiba. Şimdi akıl ve mantık çok fazla almıyor. Talep varsa, ticaret varsa, talep varsa ürünün fiyatı da artar. Ama Eylül ayında biz 2'nin altında açıklandı. Ben 2'nin üzerinde bekliyordum. Açık evet. Söyleyeyim. 2'nin bayağı üzerinde. 2,5-3'lere yakın beklerken 1.84 beni de şaşırttı. Ama şaşırtmayan başka bir şey de ya acaba oradan kitabına mı uyduruldu? Diye benim de aklıma geliyor. Dün sokağa da sorduk bunu.
0: Bakacağız biraz.
1: Bakacağız.
0: Şimdi bir uzman diyor ki 66 aydır enflasyon Naci Ağbal'ın görevden alındığı Mart 2021'deki %16.19 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Aritmetik olarak dezenflasyon süreci başladı diyebilmek için öncelikle enflasyonun 16'nın altına düşmesi gerekiyor demiş. Şu an itibariyle 2.2 gibi bir beklenti var idi ay beklentisine ama sistem bu anlamda 1.84 oluşturdu ve buradaki ufak

0: vücut çalımıyla 29.73'e geçti. Şimdi dediğin noktada alanda şöyle bir veri var Halil'cim. Resesyonun dibini yaşıyoruz iç piyasada. İnsanlar ne kadar bunun farkında bilmiyorum. Ama şimdi şuradan mobilya mağazasına, beyaz eşya mağazasına, lahmacuncuya, çorbacıya, kim var, halıcıya, çocuk mağazasına, hepsine isterseniz tek tek gidelim. Mesela geçtiğimiz yıla göre işleriniz nasıl diyelim? İnsanlar tüketimlerini minimize ettiler ve harcamıyorlar. Minimize etmenin sebebi de stok, birikim vesaire yapmak değil, para. Para olmayınca harcayamıyorsun. Yani bunu şu an stüdyodaki 3 kişi üzerinden anketleyelim, ofisteki 20 küsür kişi içerisinden anketleyelim ya da sokaktan anketleyelim. Pastırmacı da iş yok diyor. Don satan doncu da iş yok diyor.
1: Kuyumcu da iş yok.
0: Kuyumcu da iş yok diyor. Araba satan adam da iş yok diyor. İş yok. Müteahhit zaten hiç iş yok diyor. Şimdi bu veriyi gördüğümüzde rakam doğru bence. Çünkü enflasyonun olabilmesi için iş olması lazım. Şimdi enflasyon oluşması için ticaretin devam ediyor olması lazım. 1 liraya sattım, 1.1 liraya sattım filan. İş ve hareket dönerse enflasyon oluşur. Depoda mal duruyor ve mal çıkmıyorsa bu enflasyonist ortama sana bir artı sağlamaz. Türkiye tarihinin yaşım yettiği itibariyle söylüyorum. Yani bu benim yaşım yettiği itibariyle. Yaşadığımız en büyük krizinin birinin içinden geçiyoruz. Bitti, bitecek, yarın biterle alakalı hiçbir fikrim yok. Ama son 3 yıldır, 4 yıldır yaşadığımız krizin hesabını yaptığımızda diğerinden farkı şu. Diğeri bir gecede tak diye düşüp tak diye çıktığı için bizi alt üst ediyordu bu krizlerimiz. Bu uzun vadede bizi yorarak devam ediyor. Sen de alandasın, ben de alandayım. Şu an dinleyen arkadaşlarımız da bir şekilde piyasada. Şimdi memur dediğin adam maaşı aldığında rahat ederdi. Memur maaşını valla asgari ücretliye döndü kendi içerisinde. Ama memur kardeşime şunu söylüyorum, o asgari ücretle geçineni de bir düşün. Yani sabır sebebi midir? Yok, ama asgari ücrete döndü. Yani şu an elindeki para, düşünsene, yani bir memur şu an itibariyle 70-80 lira maaş alıyor diye düşüneceğim bir memur. Ya iyi kötü bir evde oturayım dediği ev şu an itibariyle 30 bin liraları buldu. Kayseri yine ucuz. Şehir dışında oturulabilir evler 40-45 bin liradan başlıyor. E bunu verdim. Yaşam maliyetini verdim. Faturaları ödedim. Çocuk yanlışlıkla özel okulda. Özel okulda değilse aylık 3-5 bin lira zaten kafadan servis maliyeti var. Kitap maliyeti, gıda maliyeti vesaire. El elde yok yok da. Ve şu anki resesyonun sebebi, şu anki resesyonun oluşum sebebi bir. Piyasadaki tüm parayı çekiyoruz. Bir dönem kripto ile çektik. Yakın dönemde fonla çekmişiz Halicim. Vergiyle çekiyoruz, taksitlendirmeyle çekiyoruz, şununla çekiyoruz, bununla çekiyoruz, piyasadaki parayı çektik.
1: Vadeli mevduat. Asıl büyük çektiğimiz kısım şu an Türkiye'de bankalarda bulunan vadeli mevduattaki para yaklaşık 24 trilyon TL. Mustafa bak. Mis. Akla ziyana aykırı, kaç kamyon yapar parasal anlamda onun hesabını yapıyor. 25 trilyon TL'ye yakın bir para. Bankalarda vadeli mevduatta, yani faizde, yaklaşık olarak bir o kadar da para yastık altında, altınla, dövizle. Etti mi sana yaklaşık 50 trilyon TL.
0: Mis.
1: Bu da 1 trilyon dolar yapar. 1 trilyon dolar. Çok büyük bir para. Türkiye'nin milli gelir, gayri safi milli hasılası 1.6 trilyon dolar. 1 trilyon dolar demek... Yani hakikaten çok büyük bir para. Daha bu bir kısmı. Döviz, altın ve vadeli mevduatı topladığın zaman 1,5 trilyon dolar yapıyor. Şimdi bu para ekonomide değil, ticarette değil. Alışverişte kullanılmıyor. Ve bir de bahsettiğin gibi fonlarda, orada burada, saadet zincirlerinde, dolandırıcılarda, tosuncuklarda, bir de bir yerlerde var. Olan vatandaş yok. Açlık sınırı rakamı 37 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira. Önceden dedim, 2 yıl öncesinden bahsediyorum. İşte örnek veriyorum, 17 bin lirayken asgari ücret, açlık sınırı 16.500 TL'ler açıklanıyordu, hatırlarsın. Biz o zamanki yayınlarda diyorduk ya, bir şey kalmamış, 3 ay sonra asgari ücretin üzerine çıkacak. Başa başa gelecek diyorduk. Konuştuğumuz gibi de Nisan, Mayıs dediğimiz zaman da o rakama denk geliyordu.
0: Evet.
1: Açlık sınırı eşittir. Pardon. Açlık sınırı eşittir asgari ücretti. Bugün asgari ücret 28 bin lira, açlık sınırı 37 bin lira. Gitgide altta.
0: Ve bu enflasyon, park açılıyor. Bu enflasyon rakamıyla biz yıl sonundaki enflasyonu %25-26 seviyesine indirirsek, asgari ücrete de yapacağımız zam da bu kadar civarında olacak. Şimdi önümüzdeki itibariyle asgari ücret zamını konuşacağız. Asgari ücrete zam yapsan ne olur? Vallahi fark etmiyor. Sen zammı yapıp daha asgari ücretinin cebine girmeden piyasa o zammı alıyor. Bir de ürünün üzerine koyuyor. Zaten orada hiçbir anlamımız kalmıyor. Hani zam yapmıyoruz desek bundan rahat. Ya da aylık zam yapıyoruz desek bundan rahat. Çok garip bir durum. Ama piyasadaki yokluk ve resesyon biraz önce dediğin gibi yani parayı birileri yok etmedi. Toprağa filan da gömmedi. İşte bankada duruyor, altında duruyor, fonda duruyor, kripto duruyor, bir yerlerde duruyor. Piyasadaki var olmayan para sebebiyle piyasada iş döngüsü, hareket döngüsü yok. Şişirilmiş fiyatlar, şişirilmiş kiralar, şişirilmiş maliyetler var. İşte fahiş fiyat dediğimiz hadisede de aynı hadise var. Fahiş fiyat diyoruz ama fahiş fiyat derken bunun kira, maliyet, amortisman, gider, yol, işçilik vesaire bedelini yaptığında yani adamın şişirilmiş fiyat dediğine adam zarar ediyor. Düşünsene hani fahiş fiyat yaptığında para kazanan adam fahiş fiyat dediğinden adam zarar ediyor. Piyasayı birileri yiyor ama şu an piyasada çok net bir kurguyla net söylüyorum. Yani dün, bugün, yarın değil son 2 aydır, 3 aydır hikayemiz böyle. İnsanlar doğru düzgün yaz tatiline çıkamadı. İstediklerini istedikleri yerden alamadı. AVM'lerdeki mağazalara kadar bakınız sıkıntı var. Bazılarında popülerlik var, bazılarında yoğunluk var, bundan bahsetmiyorum. Mesela hep aynı hikayeden bahsediyorum. Efendim kafeler hep dolu. Ne yapsın adam ya? 100 lira, 150 lira bir kahveye para verip 3 saatini geçirebiliyordu. Kafeler hep dolu dediğin yerde insanlar bir de o kafelere sorun. Kafeler dolu diye diye kafe kiralarını vesairelerini aylık 500 bin lira, 1 milyon lira çıkarttık. Adamlar ekmek mi yiyecek?
1: Döngü yapmıyor ki bir adam 8 saat oturuyor. Ha. Giren çıkan olursa para kazanacak.
0: Aynen öyle. Yani biz bu hikayenin artık bu tarafını unutalım. Bak piyasada bir krizimiz var. Ben net söylüyorum. Yaşım 45-46 oldu Ali'cim. Sen benden büyüksün. Abi diyeyim ben sana filan diye. Bu süreç içerisinde benim bugüne kadar gördüğüm en sert ve uzun geçen kriz. Ve şu an piyasadaki resesyon hali keşke şu olsa mesela piyasada anlık bir dengesizlik olur. Bir aya bir buçuk aya bu geçer diyebileceğimiz durum olsa keşke. Razıyım. 2027'nin ne kadar sürecinde bunu geçireceğiz bunu da bilmiyorum. 2027'de mesela bana biri şunu söylesin. Ya tamam bugünlerde sıkıntı var ama 2027'nin başında birinci, ikinci ayında, üçüncü, beşinci ayında bu iş geçer. Şu an kimse bunu söyleyemiyor. O kadar uzun sürdü ki bu normalleşmemiz oldu. Ve piyasadaki resesyon şu an bu enflasyonu bende doğru kılıyor. Yani alan satan yok ki fiyat artsın. Şimdi alım satım olur da fiyat artırırsın. Şu an sadece akaryakıttan vesaireden. Ama Mehmet Şimşek şunu söylüyor. Merkez Bankası bunu söylüyor daha doğrusu. Mehmet Şimşek de tekrar ediyor. Diyor ki eğer dünyadaki kriz olmasaydı, akaryakıt vesaire kriz olmasaydı bu rakam %7 daha düşerdi. 21-22 olabilir. Doğru. Doğru. Doğru
1: ya, yani 30 yerine var. 23 olur da olacağı bu. 23 az bir rakam mı?
0: Valla 23 bizim için. Bak 23.
1: Bu daha resmisi.
0: Ama bak 23 şu an bizi çok rahatlatır Dali. Niye 23 olsaydı 25-30 civarında faizle döngüye girebilirdik. Para dönebilirdi. Yani ticarette çünkü hani %20 ve altına döndüğünde Türkiye gibi bir piyasada paradan yıllık %20 para kazanabilirsin. Ama şu an %40-45'ler civarında dönen banka ve mevduat faizlerinden dolayı kimse piyasada %40-45'i kazanacağına gözü kesmediği için oturuyor. Diyor ki dursun bankada. Bu da piyasadaki para kıtlığına sebebiyet veriyor. Evet faiz ekonomisinin bize zararı bu. Piyasadan dengeyi çekti ama faiz ekonomisini şu an siz deseydiniz ki bu ülkede %5 faiz bankanın faizi alırken verirken %5 piyasada deli gibi para dönerdi.
1: 2011-2012'de buydu.
0: Aynen.
1: %5 altınlardaydı.
0: Cennet gibi değil miydi Ali'ciğim? Tabii. Ya düşünsene para alıyorsun, para veriyorsun, ev alacaksın.
1: Son 100 yıldaki altın çağıydı o 2-3 senelik zaman.
0: Şimdi dönmemiz gereken yer burası olduğu için şu an %29 yerine %20-21 olsaydı enflasyon Ali'ciğim. Piyasa bir tık rahatlamış olurdu. Çünkü piyasada %15-%20 parayı her türlü kazanırsın. Ticarette kazanırsın, evde kazanırsın. Bu mümkündü. Ama şu an biz bunu yok ettiğimiz için, mevduatta da kaldığımız için kilitleniyoruz.
1: Program sonuna geldik. Ama şunu da söyleyeyim. Sarı Deli, Amerikan Başkanı. Trump. Bugün ilk defa adını anacağız değil mi? Trump ne diyordu? Faizleri indirin, indirin, indirin. Yüksek faiz, resesyon, resesyon, resesyon. Adam haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Ama oradaki bir kısır döngü var. Sen faizi indirdin. Tamam, para ticarete döndü, faiz oldu, faizden kazanamadığı için bankadaki para sisteme girdi. Tamam güzel. Sisteme girdikten sonra harcama oldu. Harcama olunca da enflasyon.
0: Evet.
1: Şimdi kısır döngü. Enflasyon olunca paranın değeri düştü. Paranın değeri düşünce enflasyon arttı. piyasadan sen para toplaman lazım ve bir taraftan da tüketimi kısman lazım ki enflasyonla mücadele edebilirsin. Tamam. Buradaki kozun ne? Bu sefer de devreye yine faiz giriyor. Faizleri yükseltiyorsun, piyasadan parayı çekiyorsun. Çektiğin zaman tüketimi azaltıyorsun. Azaltınca da resesyon oluyor. Hadi buyur buradan ya. Peki tüm bunların çözümü nedir diye sorarsan bu döngüyü kıracak tek bir yöntem var. Çin'in uyguladığı üretim, üretim, üretim. Bir çelik kapı işi yapan bir arkadaşımız, abimiz daha doğrusu, yaşı da bizden büyük. Cumartesi günü sohbet ederken yakın bir zamanda Çin'e gittiğinden bahsetti. Hı hı. Dedi ki, ya dedi, zaten dedi bizden 100 yıl öndeler, o ayrı mesele dedi. Yani bu büyük şehirlerden. En küçücük bir kasabadan geçerken, yani ya dersin ki dedi burada millet ekmeğe muhtaç diyebileceğin yerleşim yerlerinde bile bir fabrikada 1000 kişi çalışıyor. Her yerde bir üretim var dedi. İnanılma, ben ömrümde hayatımda yani çok ülke gezmiş birisi görmedim.
0: Biz üretimi tam tersine çeviriyoruz Özcüğüm. Biz üretimden vazgeçiyoruz şu an.
1: Bizim şu an son cümle enflasyonla, resesyonla, faizle mücadelenin tek bir yolu var. Üretimi artırmak. Tamam. Sen üretimi artırırsan satacak yer bulunur. Öyle ya da böyle bulunur. Elimde patladı, kaldı, stok patladı. Yok öyle bir şey. Maliyeti azaltmak istiyorsan üretimi artıracaksın. Ekonominin temel kurallarından biridir bu.
0: Not. Bakacağız efendim, Laf Sokak'tayla da sizi baş başa bırakacağız. Yarın yine aynı saatlerde de burada olacağız. Bugün çok konudan girip çok konudan çıkıyoruz artık. Birazcık da keşke konularımızı düzenleye gitsek bizler için diyorlar. Spontane ama gündem başka bir noktaya getiriyor. Biz bugünlük müsaade isteyelim efendim. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Laf Sokak'ta da evet Merveciğim, neyimiz var?
2: TÜİK'in rakamları gerçeği yansıtıyor mu diye sormuşuz.
0: Sence yansıtıyor mu Merve?
2: Yansıtmıyor.
1: Ama önce bir kaş kaldırdı, sonra cümle geldi.
0: TÜİK'in, yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bu ay ilk kez gerçek rakamlara bence yakın. Yani Enak'la yine makası var. Çünkü şöyle bakıyoruz. Şimdi ufak bir açıklama yapalım, kapatalım. Hissettiğimiz enflasyon diye bakıyoruz. Hissettiğimiz deprem gibi oluyor. Bence böyle değil. Bunu şöyle bakmamız lazım. Geçen aydan bu aya almış olduğun bir ürünün fiyatı ne kadar arttıya bakmak lazım. Bak, indirim kampanya geç. Mesela ekmek alıyordum, arttı. Sigara alıyordum, arttı. Evet, misal veriyorum.
1: Arttı, evet.
0: Kola alıyordum, arttı.
1: Evet, arttı.
0: İşte atıyorum manavdan mevsimsel olduğu için burası zor diyor. Buradan bakmak gerekiyor. Şimdi bu mantıkla baktığınızda bazı ürünler de gerçekten hiç durmadan fiyat artıyor.
1: Cidden artıyor.
0: Ama bir taraftan işte kira, vırt zırt vesaire, bunların her birini beraber topladığın zaman bir ortalama çıkıyor. TÜİK kendi sepetine göre bir enflasyon oranı çıkartıyor. Ve bu makas hep vardı Enak'la. Ciddi anlamda bir makas vardı. Ama bence asıl mesele şu. Hissedilen enflasyondan çok. Mesela enflasyon aylık %1 değil de %5 olsaydı da insanlar sere serpe rahat mı hayatına devam etseydi de oturup düşünmeden edemiyorsun. Ve şu an hepimiz daraldığımız için şu an sokakta da benzeri sorun çıkacak. Yani vatandaş söylemeden söylüyorum. Şu an herkes daraldığı ve satın alma gücünü kaybettiği için herkes diyecek bu rakam doğru değil. Burada sıkıntı var. Bunlar hep söylenecek. Ne zamana kadar? Son tarihi bilmiyoruz işte. Onu bir bilsek
1: ben de,
0: ona göre plan yapacağız.
1: Ben aynı şeyi söylüyorum. Not. Benim hissettiğim enflasyon %5'in altında değil.
0: Not. Neye göre hissediyorsun acaba?
1: Harcadığım parayı
0: göre. Kendi enflasyon sepetimize
1: göre. Kendi enflasyon sepetime göre. Benim evimde aldığım ne vardır? Manav, ürünleri, yeşillikler, temizlik ürünü, gıda, başka? Bu.
0: Evin bilmiyoruz.
1: Zaten bu. Genelde bu. Şimdi benim her ay elektriğim artıyor. Doğalgazım artıyor. Su faturam artıyor, her ay artıyor. Ya aynı kullanıyorum, aynı metreküp 1850 lira öderken 2100 lira geliyor. Aynı metreküp bir ayda. Hesapla bakayım bir aradaki
0: farkı. Katsayı şeyden gidiyor artık, enflasyon önünde
1: gidiyor. Metreküp aynı. Aynı işte, metreküp.
0: Aylık zam yapıyorsun.
1: Heh, işte ne oldu?
0: Aylık zam yapıyorsun.
1: Aylık %10'un üzerinde zam. Hani 1.84, bak aylık dedik. Aylık %10. Benim hissettiğim başka. Her aldığımda daha yüksek ödeme yapıyorum. Dün çok özür diliyorum sonunda. Eşimle ufak böyle bir kuru yemiş gibi bir yerden çok küçük minnacık 3-5 parça bir şey aldım. 1650 lira tuttu. Çıktık. Ya dedi bir hesap hatası var dedi eşim. Elimizde küçücük de bir poşet ha. Biz dedi bu kadar ne aldık 1650 lira. Dedim kontrol et fişi, bir hata varsa. Baktı. E doğru dedi. Ben ne aldım da bu kadar tuttu diye böyle bir şaşkınlık geçirdi. Ama hakikaten durum bu.
0: 100 TL çok büyük rakam. 10.000 TL para değil. Ha, nereden bakarsın?
1: Ne dedi eşim? Biz aslında çok bir şey almamışız dedi. Bizim paramız değersiz gibi bir cümle.
0: Senin lafı birine daha söyledim. Çok canım sıkılıyor abi dedi. Canın sıkılmıyor, paran yok, fakirsin para dedim. Yok. Efendim yarın yine aynı saatlerde görüşünceye dek bizden bugünlük bu kadar. İyi haberlerle güne başlayacağımız, günü bitireceğimiz bir gün olsun inşallah. Biz yine de tüm bu konuşulanlara rağmen umudu kaybetmeden vatan, memleket ve ailemiz için, sevdiklerimiz için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Tek görevimiz bu. Çünkü süreci değiştiremiyoruz. Onun için moralinizi bozmayın. Bunun için çareler bulmak hepimiz için daha evli olacak. Yarın yeniden aynı saatlerde görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Vallahi ne yapacak bilmiyorum. Ya. Şu an durum hiç iyi değil yani.
4: İnanmıyorum abi. 66 yaşındayım. Kesinlikle de inanmıyorum.
5: Yetmiyor. Maaşlarımız yetmiyor. Ev kirasını ödeyemiyoruz. Yeri geliyor.
6: Bir kere Yemen'in yanına varamıyoruz. Emekli 20 milyon maaşla. Utansınlar bir kere. Utansınlar.
7: Gıda ürünleri kontrolsüz. Herkes tuttuğuna satıveriyor. Denetim yok.
8: Alımcı düşük. Her şey yüksek.
9: İyileşme hiç yok. Daha kötüye gidiyoruz.
10: TÜİK Eylül ayı enflasyonunu %1,84, yıllık enflasyonu ise %29,73 olarak açıkladı. Sizce açıklanan rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?
11: Abi ekonomi hiçbir şekilde iyiye gitmez. Ekonomi zaten iyiye gitseydi şu an yani ben çalışmazdım ya. Ben okulumu okurdum. Babama yardım etmek zorunda kalmazdım. Benim babam da emekli bu arada, polis memuru. Benim babam hala emekli olmasına rağmen çalışıyorsa bu ülkede hiçbir şey yerinde gitmiyordur. Ekonomide iyileşme hissetmiyorum, daha da beter oluyor bence. En çok giyim. Ya ben giyinme de önem gösteren bir insanım abi. Mesela üstümüze adam akıllı üst baş alamıyoruz abi artık. Önümüzde kış var mesela, ben kıyafet almaya çıktım abi. Yok. Yok yani. Her şey 1200-1300 liradan başlamış.
9: Sıfırdan alım gücümüz yok abi. Hiçbir şey alamıyoruz. Öyle bu sarrafları gözümüz gibi bakıp bakıp gidiyoruz. İyileşme hiç yok. Daha kötüye gidiyoruz. Önümüz kış ama evde ne yaparsak onları yapıyoruz. Kışın yiyeceğiz. Bir düzelemeyiz.
7: Şimdi enflasyonun şu durumda gerçek olduğunu inanmıyorum. Piyasaya bakıyorum. Piyasanın durumuna, pahalılığa bu enflasyon bunu kaldırmaz diyor. Haliyle cebimizde yansıyor da genelde dünyada böyle. Türkiye'de değil. Gıda ürünleri kontrolsüz. Herkes tuttuğuna satıveriyor. Denetim yok. Denetim yaparlarsa biraz da üzerine düşerlerse faydası olur millete yani. Yani insanların vicdanı merhameti olmadığı müddetçe bu düzelmez. Bir yere gidiyorsun bir malzeme 5 lira birine aynı malzeme olmuyor. Aynı kalite, aynı ürün. Ya bu esnaflarımızın bilemeyeceğim. Allah bizden merhamet versin.
8: Vallahi ekonomi işte iyiye gitmiyor, tam tersi. Alım gücü düşük, her şey yüksek. Tam tersi yani, işte düştüğü yok. Alışverişe çıktığında zaten hiçbir şey tercih yapamıyorsun ki. Hepsi de aynı fiyatlar. Hiçbir şey yani. Ya şu ucuz diyecek bir kaydın yok ki. Kıyafet olsun, yiyeyim olsun, yiyecek içecek olsun, her konuda pahalı. Yani tam tersi, ekonomi düştüğüne tam tersi. Daha çok tavana vuruyor. Daha yüksek. Zaten doğalgaz deyince yani hemen hemen evi kirasıyla yarı yarı öyle bir şey.
5: Vallahi ne desem gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Ortalık 56. Hayat çok zor, geçim çok zor. Bizim cebimize hiçbir şeyin girdiği yok. Hiç kesinlikle. Daha kötü, daha kötü. Yetmiyor, maaşlarımız yetmiyor. Ev kirasını ödeyemiyoruz, yeri geliyor. Yani aldığımız para belli, ödediğimiz kiralar belli. Kiralar çok pahalı. Geçim çok zor. Markete gidiyorsun, bir poşet, iki bir şey alıyorsun. Kesinlikle ödediğin 1000 lira, 2000 lira. Nasıl geçineceksin? Doğalgaz var, evet doğalgaz var, elektrik var. Allah herkese yardım etsin.
6: Filosu fırlamış. Sen nasıl sorun bu soru? Sen bilmiyor musun da bunu bana soruyor? Her şeyden sıkıntı çekiyorum. Bir kere Yemen'in yanına varamıyoruz. Emekli 20 milyon maaşla. Utansınlar bir kere, utansınlar.
5: Battaniyenin altında oturacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok.
6: 5 yaşında çocuğa da sorsam bunu söyler. İnanacak bir şey yok. Pahalı, hayat pahalı. Şart. İnsanlar dışarıda aç, aç duvar köşelerinde oturuyor. Birer simit yiyorlar bak. Onlar utansın. Ben memnun değilim yavrum.
12: İnanmıyorum. Çünkü aldığım maaş ay sonunu getirmediği için günden güne Ocak ayından başlıyor, sene sonuna kadar yetişmiyor. Alım gücümüzde bir artış yok. Sene başında aldığımız zamla sene sonunda da gidiyoruz.
7: Ekonomide hiç iyiye gidiş hiçbir şey yok yani. Evet. Yani hep kötüye gidiyor, hep kötü. Bir şey yatırım yapak diyor, bir şey alıyor, zarar ediyor. Ben anlamadım ki yani neye yöneleceğiz bilmiyorum yani. Asgari ücret desen ortada zaten. Geçim sıkıntısı var. Vallahi ne yapacak bilmiyorum. Yani. Şu an durum hiç iyi değil yani. Mesela en ucuz ekmek diyoruz. Şu an Türkiye'de ekmek yiyeceğiz normalde. O da olmuş 15 lira. Hani hesaplayın. Asgari ücretin günlük mesela 5 tane ekmek yesek, hesaplasak. Yani ayda kaç lira para yapıyor. Ekmek bile yani olmuyor, alamıyor yani. O kıvama geldik yani. Ürün olarak diyorum yani. Bence hiç iyiye gidişat yok. Şu an normalde şey Aralık ayında zaten asgari ücrete zam yapılacak. Ondan sonra göreceğiz yani bakalım daha ne kadar pahalanacak her şey.
11: Yani onun için bir an önce dış devletlerden sıyrılıp kendi paramızı kendimiz kullanmamız lazım. Euro olsun, dolar olsun, keşke bizim ülkemizde geçmese de en azından kendi paramız değerlense yani. O zaman da alım gücü çoğalır yani bence.
4: İnanmıyorum abi. 66 yaşındayım. Kesinlikle de inanmıyorum.
10: Neden?
4: Nedeni var mı abi? Her şey göz önünde yani. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Emekliyim, sürünüyorum. Hepsi bu kadar. Cebinde paran olmasa hiçbir şey düşünemiyor. Geldim boş boş gezip gideceğim.
5: Böyle giderse zor. Mazot dersen öylesine. Enflasyon düşmesi de biraz, o da zor. Hiçbir şeye inanmıyorum yani. Hayat zor. Kışı zor geçecek bu kış galiba.
13: Serbest piyasa gerçekten insanları mahvediyor. Serbest piyasaya bir dur denilmesi gerek. İnsanlar zorlanıyor. Marketler faiz fiyat sürekli, her gün farklı etiketler. Her gittiğimizde ayrı ayrı etiket görüyoruz. Bu da insanları zorluyor tabii ki.
14: Zenginlerin bu dünyaya, hatillerin bu dünya. Senede bir tane zam veriyor. Onu öbür tarafa hemen tak tak tak onu verdim diyor. Bir kurbanı bundan 10 sene evvel biz bir emekli parasına kesiyorduk. Şimdi 4 emekli parası, 3 emekli parası oldu.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğümüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
2: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
4: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
2: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
5: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altını artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
2: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat-7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altını artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları

0: 6. Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü combo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas. Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas. Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi, 38.870 Sarıoğlan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada

0: 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lalepaşa Sokağı kesişme noktası.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. E-Devlet Sigortalarım sayfasının faziki çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle vatandaşlar hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyette bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğalgaz ve elektrik iletimi hattıyla desteklenen stratejik bir enerji yoluna dönüştürülebileceğini belirterek, söz konusu güzergahın yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklük potansiyeli taşıdığını kaydetti. Türkiye Bilimler Akademisi 16-17 Ekim'de Yeşil Mutabakat sürecinde karton ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın enflasyonunun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro ise 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6588 liradan, çeyrek altın ise 10.739 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası 8 maçla devam etti. A Ligi 1. grupta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa Belçika'yı 4-1 yendi. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Fenerbahçe Milli Arada hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Turan Tuvuz'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura'ya 2. eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları 27-28-29 Ekim'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. 2027 FIBB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülke belli oldu. Organizasyon 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihinde ABD ve Kanada'da düzenlenecek. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Rumen futbol adamı Daciu 89 yaşında hayatını kaybetti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. E-Devlet Sigortalarım sayfasının faziki çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlar hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyette bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalkınma yolu projesinin yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğalgaz ve elektrik iletimi hattıyla desteklenen stratejik bir enerji yoluna dönüştürülebileceğini belirterek, söz konusu güzergahın yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklük potansiyeli taşıdığını kaydetti. Türkiye Bilimler Akademisi 16-17 Ekim'de Yeşil Mutabakat sürecinde karton ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın enflasyonunun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro ise 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasındaysa gram altın 6588 liradan, çeyrek altın ise 10.739 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu notlarını paylaşıyoruz. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın güneydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece, gece saatlerinde ise en düşük 9 derece olacak. İlçelerimizin tamamında öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık değerleri serinden sıcağa şu şekilde: Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 16, Felahiye, Tomarza ve Yahyalı 17, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 18 derece. Bölge genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Yozgat 15, Sivas, Nevşehir ve Niğde 17, Kırşehir 20 derece. Üç büyük ilimizdeki tablo ise şöyle: sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da sıcaklık 21, İstanbul'da 22, İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Geçtiğimiz aylarda Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün isminin Kayseri'de bulunan bir park adının verilmesi gündeme geldi. Başkan Mustafa Palancıoğlu tarafından sözlü olarak sunulan ve kabul edilen önergede belediye tarafından yenilenen parkın adı Mustafa Tümgüç Parkı olacak. Palancıoğlu kentsel dönüşüm hakkındaysa şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bu kentsel dönüşüm çalışmalarında da Türkiye'de en önemli belediyeyiz. Onu hiç mütevazi olamayız. Şu anda Melikgazi Belediyesi yapmış olduğu kentsel dönüşümde Türkiye şampiyonu. Bunu özellikle vurgulayayım. Niye? Birincisi ambarda ikinci etap tamamlanmak üzere, birinci etap bitmişti. İki tamamlanmak üzere, üçüncü etapa buradan karar alacağız inşallah, komisyona havale edeceğiz. Bir diğeri Kazım Karabekir, bir bitti, ikileri teslime başlıyoruz, üçüncü etaba yapıyoruz. Bir etap, bakın Kazım Karabekir'de bir etap kaç daireden oluşuyor biliyor musunuz? 1320 daire. 1320 daire, bu dile kolay, çok büyük bir bütçe, bir yıllık bütçemize denk. Belki daha fazla bir yatırım.
1: Kayseri'de üretilen bazalt taşının kullanımının yaygınlaşması adına açıklamalarda bulunan CHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
3: Kayseri Ticaret Odası'na geçen hafta Kayseri'de bazalt taşı üreten firmalar geldiler. Ben de oradaydım. Onlarla görüşme şansım oldu. Kayseri'deki madenci, bu taş üreten arkadaşların şöyle bir talebi var. Farklı şehirlerden çok ucuza bazalt taşı geliyor ve bunlar belediye ihalelerine girip alıyorlar. Biz bundan çok rahatsızız. Madem yerli ve milli bir politika izleniyor, o zaman belediye ihalelerinde mutlaka Kayseri'de üretilmiş bazalt taşı kullanılması yönünde bir ibarenin olmasını istiyorlar. Ki sektör oldukça haklı. Çünkü haksız rekabetin önünü açan farklı firmalar ve farklı şehirler var. Bu şehirlerden gelen ürünler Kayseri'de kullanılmamalı.
1: Talas Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Talas, paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi maddesinde tartışma çıktı. İyi Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Akkomaz Şahin, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Bu bizim Talas ilçemizin çok büyük bir sorunu. Oradaki paraşüt alanının arkasında yer alan yeşil alan konut alanına çevrilmeye çalışıyor. Bunun bahanesi olarak da Büyükşehir'e getirilen mali yük deniyor. Biz de diyoruz ki Büyükşehir'in oradaki küçük bir villa parseline dönüştürülmeye çalışan park alanına ödeyecek parası yok mu? Bu kadar büyük yatırımlar yapılırken sadece Talas'ın park alanına gelindiğinde para mı kalmadı maalesef belediyenin bütçesinde? Bu sadece görünen bir sebeptir. Esas sebep arkasında birilerine sağlanacak villa konut parselidir.
1: Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada

0: sosyal risk envanteri oluşturalım. İkinci olarak sisteme gönüllü olarak dahil olan vatandaşlarımız için acil durum butonları, hareketsizlik sensörleri ve benzeri erken uyarı teknolojilerini değerlendirelim. Yalnız yaşayan vatandaşlarımızla belirli aralıklarla iletişim kuralım. Düzenli olarak halini, hatırını soran bir belediye anlayışı oluşturalım. Gönüllü vatandaşlarımızı sürece dahil ederek mahalle temelli bir dayanışma ağı oluşturalım. Özellikle önümüzdeki kış aylarına girerken bu çalışmaların geciktirilmeden ele alınmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı görevine Halil Demirbaş yerine Mustafa Bayraktar getirildi. Kayseri Şeker'e bağlı olan Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 1R26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Kocaeli.

0: Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu çok sayıda belediye çalışanı tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve örgüt kurma suçlamasıyla gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi 5. yasa yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulda bugün başlayacak çalışmaların ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, birim amirleri ve bakanlık bürokratları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna gelindiği söylendi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyetleri bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası 8 maçla devam etti. A Ligi 1. grupta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa Belçika'yı 4-1 yendi. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Fenerbahçe Milli Arada hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Turan Tuvuz'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura'ya 2. eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları 27-28-29 Ekim'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. 2027 FIBB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülke belli oldu. Organizasyon 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihinde ABD ve Kanada'da düzenlenecek. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Rumen futbol adamı Daciu 89 yaşında hayatını kaybetti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. NASA Başkan Yardımcısı Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına katılımının uzayı ulusal öncelik haline getirdiğini belirterek Türkiye ile uzay ortaklığını geliştirmeyi beklediklerini söyledi. Beyaz Saray'da basın akreditasyonları, Başkan Donald Trump tarafından iptal edilen ABD'nin önde gelen 3 medya kuruluşu erişim hakkının süresiz olarak korunması talebiyle mahkemeye son yazılı savunmalarını sundu. Rusya'da veba ve tehlikeli patojenleri inceleyen bir endüstride çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar araştırmacısı, kaynağı bilinmeyen bir zatüre nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna'daki savaş devam ederken Moskova'nın yakıt tedariki arayışı kapsamında Güney Kore'den Rusya'ya yaptırım uygulanan tankerlerle yakıt taşıdığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu durumun Seul'un Kiev'e verdiği açık desteğe zarar verdiğini ifade etti. Fransa genelinde 2 haftadır devam eden ve dünya çapında yüzlerce okulun kapanmasına neden olan öğrenci protestolarına şiddetin dozu tehlikeli boyutlara ulaştı. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka klonlamalarına karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. E-Devlet Sigortalarım sayfasının faziki çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlar hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyette bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğalgaz ve elektrik iletimi hattıyla desteklenen stratejik bir enerji yoluna dönüştürülebileceğini belirterek, söz konusu güzergahın yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklük potansiyeli taşıdığını kaydetti. Türkiye Bilimler Akademisi 16-17 Ekim'de Yeşil Mutabakat Sürecinde Karton Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın enflasyonunun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro ise 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6588 liradan, çeyrek altın ise 10739 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu notlarını paylaşıyoruz. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın güneydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece, gece saatlerinde ise en düşük 9 derece olacak. İlçelerimizin tamamında öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık değerleri serinden sıcağa şu şekilde: Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 16, Felahiye, Tomarza ve Yahyalı 17, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 18 derece. Bölge genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Yozgat 15, Sivas, Nevşehir ve Niğde 17, Kırşehir 20 derece. Üç büyük ilimizdeki tablo ise şöyle: sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da sıcaklık 21, İstanbul'da 22, İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Geçtiğimiz aylarda Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün isminin Kayseri'de bulunan bir park adının verilmesi gündeme geldi. Başkan Mustafa Palancıoğlu tarafından sözlü olarak sunulan ve kabul edilen önergede belediye tarafından yenilenen parkın adı Mustafa Tümgüç Parkı olacak. Palancıoğlu kentsel dönüşüm hakkında ise şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bu kentsel dönüşüm çalışmalarında da Türkiye'de en önemli belediyeyiz. Onu hiç mütevazi olamayız. Şu anda Melikgazi Belediyesi yapmış olduğu kentsel dönüşümde Türkiye şampiyonu. Bunu özellikle vurgulayayım. Niye? Birincisi ambarda birinci, ikinci etap tamamlanmak üzere. Birinci etap bitmişti. İki tamamlanmak üzere. Üçüncü etapa işte buradan karar alacağız inşallah. Komisyona havale edeceğiz. Bir diğeri Kazım Karabekir. Bir bitti. İkileri teslime başlıyoruz. Üçüncü etaba yapıyoruz. Bir etap bakın Kazım Karabekir'de bir etap kaç daireden oluşuyor biliyor musunuz? 1320 daire. 1320 daire. Bu dile kolay. Çok büyük bir bütçe. Bir yıllık bütçemize denk. Belki daha fazla bir yatırım.
1: Kayseri'de üretilen bazalt taşının kullanımının yaygınlaşması adına açıklamalarda bulunan CHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
3: Kayseri Ticaret Odası'na geçen hafta Kayseri'de bazalt taşı üreten firmalar geldiler.

0: Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Akkomaz Şahin, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Bu bizim Talas ilçemizin çok büyük bir sorunu. Oradaki paraşüt alanının arkasında yer alan yeşil alan konut alanına çevrilmeye çalışıyor. Bunun bahanesi olarak da Büyükşehir'e getirilen mali yükleniyor. Biz de diyoruz ki Büyükşehir'in oradaki küçük bir villa parseline dönüştürülmeye çalışan park alanına ödeyecek parası yok mu? Bu kadar büyük yatırımlar yapılırken sadece Talas'ın park alanına gelindiğinde para mı kalmadı maalesef belediyenin bütçesinde? Bu sadece görünen bir sebeptir. Esas sebep arkasında birilerine sağlanacak villa konut parselidir.
0: Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Maalesef belediye yetkilileri, özellikle Büyükşehir Belediyesi, buradaki park alanının villa parseline dönüştürülmesini istiyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Talas Belediyesi'nde 1/1000'lik planlar yapılınca buna itiraz ettik ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Talas Belediyesi de bugünkü başkan vekilinin söylediği üzere adeta topu taça atarak topu tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne attı. Büyükşehir Belediyesi'nde görülsün diye. Ama biz biliyoruz ki bu Büyükşehir Belediyesi'ne gittiği zaman Büyükşehir Belediyesi yine reddedecek.
0: Kocaeli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kocaeli CHP Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
3: Yalnız yaşayan, ileri yaşta bulunan, engelli veya sosyal açıdan risk altında bulunan vatandaşlarımız için bir sosyal risk envanteri oluşturalım. İkinci olarak sisteme gönüllü olarak dahil olan vatandaşlarımız için acil durum butonları, hareketsizlik sensörleri ve benzeri erken uyarı teknolojilerini değerlendirelim. Yalnız yaşayan vatandaşlarımızla belirli aralıklarla iletişim kuralım. Düzenli olarak halini, hatırını soran bir belediye anlayışı oluşturalım. Gönüllü vatandaşlarımızı sürece dahil ederek mahalle temelli bir dayanışma ağı oluşturalım. Özellikle önümüzdeki kış aylarına girerken bu çalışmaların geciktirilmeden ele alınmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
0: Saadet Partisi Melik Gazi ilçe başkanlığı görevine Halil Demirbaş yerine Mustafa Bayraktar getirildi. Kayseri Şeker'e bağlı olan Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 1R26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da. Üstelik yanında 1 litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganmuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lalepaşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu çok sayıda belediye çalışanı tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve örgüt kurma suçlamasıyla gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi 5. yasa yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulda bugün başlayacak çalışmaların ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, birim amirleri ve bakanlık bürokratları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna gelindiği söylendi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyetleri bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası 8 maçla devam etti. A Ligi 1. grupta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa Belçika'yı 4-1 yendi. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Fenerbahçe milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Tarantuluz'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura'ya 2. eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları 27, 28, 29 Ekim'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. 2027 FIBB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülke belli oldu. Organizasyon 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihinde ABD ve Kanada'da düzenlenecek. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Rumen futbol adamı Daciu 89 yaşında hayatını kaybetti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda 90'lı yıllardan itibaren Türk pop müziğinin ve sahne sanatlarının en üretken isimlerinden biri olan Soner Arıcan'ın yaşamını, albümlerini ve çok yönlü sanat kariyerini sizlere aktaracağız.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Soner Arıca 5 Şubat 1968 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde 7 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fas'ta tamamladıktan sonra eğitimine İstanbul'da devam etti. Şişli Lisesi'nden mezun olmasının ardından Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı ve bu bölümden başarıyla mezun oldu. Üniversite yıllarında podyumla tanışan Arıca, 86 yılında profesyonel mankenliğe başladı ve 5 yıl boyunca Türkiye'nin önde gelen mankenlerinden biri olarak podyumlarda yer aldı. Mankenlik yaptığı bu dönemde bir reklamcılık ve halkla ilişkiler ajansında hesap uzmanı olarak da çalışmaya devam eden Arıca, 90'ların başında çocukluk hayali olan müziğe yönelmek amacıyla mankenlik kariyerini noktalama kararı aldı.

Sanatçı müzik eğitimine Melik Kibar'ın süpervizörlüğünde adım attı. Melik Kibar Müzik Okulu'nda şan, solfej ve antrenman dersleri aldı. İlk stüdyo albümü olan Bir Umut'u 1992 yılında yayımladı. 1993 yılında En Selam Kelam adını taşıyan remix çalışmasını dinleyicilere sundu. Ardından 94 yılında yayımladığı Yağmur Ol Gel albümü onun müzik piyasasındaki tanınırlığını pekiştirdi. Bu albümde kendi söz ve bestelerine de yer vermeye başlayan Arıca, pop müzik kulvarında söz yazarı kimliğiyle ön plana çıkmaya başladı.

1995 yılı Soner Arıcı'nın müzikal kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Sanatçı, bu yıl yayınladığı Yalancı albümüyle popülerliğini geniş kitlelere ulaştırdı. Albüme adını veren Yalancı parçası, dönemin müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer alırken, albümdeki romantik pop balat formundaki eserler ve çekilen video klipler, sanatçının diskografisindeki yerini sağlamlaştırdı. Arıca bu albümle birlikte sahne performanslarına ve yurt içi konser turnelerine ağırlık vermeye başladı.

1997 yılında 4. stüdyo albümü olan Her Şey Yolunda'yı yayınlayan sanatçı, 98 yılında müzik kariyerinin en çok bilinen eserlerinden birini barındıran Sen Mutlu Ol albümünü piyasaya sürdü. Aynı dönemde yayınladığı Deniz Gözlüm Teklisi, radyo ve televizyon listelerinde uzun süre bir numara kaldı. Bu parça, sanatçının kariyeri boyunca sahne repertuarlarının değişmez eserlerinden biri haline geldi.

Soner Arıca, 90'lı yılların sonuna doğru müzik çalışmalarının yanı sıra edebiyat alanına da adım attı. 97 yılında Belki de Hiç Unutamadım adlı ilk şiir kitabını kaleme alan sanatçı, 2000 yılında Sevgiliye ve Aşk Bittiğinde adlarını taşıyan şiir ve deneme kitaplarını yayımladı. Sanatçı, yazdığı şarkı sözlerinin birçoğunu bu kitaplarındaki edebi metinlerden türetti. Müzikte ise 99 yılında Şarkılar Bir Masal albümünü çıkardı. Albüm, lirik yapısı ve akustik ağırlıklı düzenlemeleriyle dikkat çekti.

2000'li yıllar Soner Arıcan'ın müzikal üretiminin yanı sıra tiyatro sahnelerinde de aktif rol aldığı bir dönem oldu. Sanatçı ilk tiyatro oyunculuğu deneyimini 2002 yılında Aşk Hikayesi oyununda başrol oynayarak yaşadı. Ardından Kahve Pınarı, Bahar Dalları ve Harem Kabare gibi çeşitli tiyatro oyunlarında sahne aldı. Müzikal kariyerinde ise 2001 yılında Kusursuz Aşk, 2004 yılında Aşk'la Oldu albümleri piyasaya çıktı. Bu dönemde hem kendi albümlerinde hem de farklı sanatçıların projelerinde söz yazarı ve besteci olarak yerini aldı.

2000'li yılların ikinci yarısından itibaren müzik endüstrisinde albüm formatından tekli formatına geçişi ilk uygulayan isimlerden biri de Soner Arıcı oldu. 2005 yılında Bu Yaz Biz, 2006 yılında Neredeydin ve 2008 yılında Yarın Her Şey Değişebilir isimli projeler piyasaya çıktı. 2012 yılında Şarkılar Sevgiye Dair adlı konsept albümü çıkaran sanatçı, eski ve yeni parçalarını farklı aranjelerle yeniden dinleyiciye sundu. Bu dönemde tiyatro çalışmalarını da sürdüren Arıca, Görünmez Dost, Aşka Dair ve Ömürsün Fatma gibi oyunlarda yer aldı. Ayrıca çocuk tiyatroları için oyun müzikleri besteledi. 2014 yılında ise Geçer adlı roman şiir kitabını okurlarıyla buluşturdu. Müzik kariyerine İyisi Geliyor ve Aşkın Saniyesi gibi hareketli ve akustik pop öğeleri taşıyan teklilerle devam etti.

2020'li yıllara gelindiğinde Soner Arıca, gelişen dijital müzik platformlarını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Sanatçı, geçmişte klasikleşmiş kendi şarkılarını güncel akustik ve elektronik altyapılarla yeniden düzenleyerek yayımladı. 2020 yılında Aşk Günah mı? 2021 yılında Lüzumsuz Harp, 2021 yılında Lüzumsuz Harp ve Döve Döve Seve Seve, 2022 yılında Yansın İstanbul, 2023 yılında ise Biz Böyle İyiyiz gibi teklileri dinleyiciyle buluşturdu. Söz yazarlığı ve bestecilik üretimine kesintisiz devam eden Arıca, dönemsel olarak akustik canlı kayıt projeleri de yayımlamakta.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Geçtiğimiz aylarda Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün isminin Kayseri'de bulunan bir park adının verilmesi gündeme geldi. Başkan Mustafa Palancıoğlu tarafından sözlü olarak sunulan ve kabul edilen önergede belediye tarafından yenilenen parkın adı Mustafa Tümgüç Parkı olacak. Palancıoğlu kentsel dönüşüm hakkındaysa şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bu kentsel dönüşüm çalışmalarında da Türkiye

0: Üretilen bazalt taşının kullanımının yaygınlaşması adına açıklamalarda bulunan CHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
1: Kayseri Ticaret Odası'na geçen hafta Kayseri'de bazalt taşı üreten firmalar geldiler. Ben de oradaydım. Onlarla görüşme şansım oldu. Kayseri'deki madenci bu taş üreten arkadaşların şöyle bir talebi var. Farklı şehirlerden çok ucuza bazalt taşı geliyor ve bunlar belediye ihalelerine girip alıyorlar. Biz bundan çok rahatsızız. Madem yerli ve milli bir politika izleniyor, o zaman belediye ihalelerinde mutlaka Kayseri'de üretilmiş bazalt taşı kullanılması yönünde bir ibarenin olmasını istiyorlar. Ki sektör oldukça haklı. Çünkü haksız rekabetin önünü açan farklı firmalar ve farklı şehirler var. Bu şehirlerden gelen ürünler Kayseri'de kullanılmamalı.
0: Talas Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Talas, paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi maddesinde tartışma çıktı. İyi Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Akkomaz Şahin, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Bu bizim Talas ilçemizin çok büyük bir sorunu. Oradaki paraşüt alanının arkasında yer alan yeşil alan konut alanına çevrilmeye çalışıyor. Bunun bahanesi olarak da Büyükşehir'e getirilen mali yük deniyor. Biz de diyoruz ki Büyükşehir'in oradaki küçük bir villa parseline dönüştürülmeye çalışan park alanına ödeyecek parası yok mu? Bu kadar büyük yatırımlar yapılırken sadece Talas'ın park alanına gelindiğinde para mı kalmadı maalesef belediyenin bütçesinde? Bu sadece görünen bir sebeptir. Esas sebep arkasında birilerine sağlanacak villa konut parselidir.
0: Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Maalesef belediye yetkilileri, özellikle Büyükşehir Belediyesi, buradaki park alanının villa parseline dönüştürülmesini istiyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Talas Belediyesi'nde 1/1000'lik planlar yapılınca buna itiraz ettik ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Talas Belediyesi de bugünkü başkan vekilinin söylediği üzere adeta topu taça atarak topu tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne attı. Büyükşehir Belediyesi'nde görülsün diye. Ama biz biliyoruz ki bu Büyükşehir Belediyesi'ne gittiği zaman Büyükşehir Belediyesi yine reddedecek.
0: Kocaeli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kocaeli CHP Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
4: Yalnız yaşayan, ileri yaşta bulunan, engelli veya sosyal açıdan risk altında bulunan vatandaşlarımız için bir sosyal risk envanteri oluşturalım. İkinci olarak sisteme gönüllü olarak dahil olan vatandaşlarımız için acil durum butonları, hareketsizlik sensörleri ve benzeri erken uyarı teknolojilerini değerlendirelim. Yalnız yaşayan vatandaşlarımızla belirli aralıklarla iletişim kuralım. Düzenli olarak halini, hatırını soran bir belediye anlayışı oluşturalım. Gönüllü vatandaşlarımızı sürece dahil ederek mahalle temelli bir dayanışma ağı oluşturalım. Özellikle önümüzdeki kış aylarına girerken bu çalışmaların geciktirilmeden ele alınmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
0: Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı görevine Halil Demirbaş yerine Mustafa Bayraktar getirildi. Kayseri Şeker'e bağlı olan Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 1R26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin.

0: Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu çok sayıda belediye çalışanı tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve örgüt kurma suçlamasıyla gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi 5. yasa yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulda bugün başlayacak çalışmaların ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, birim amirleri ve bakanlık bürokratları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna gelindiği söylendi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyetleri bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası 8 maçla devam etti. A Ligi 1. grupta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa Belçika'yı 4-1 yendi. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Fenerbahçe milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Tarantuluz'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura'ya 2. eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları 27, 28, 29 Ekim'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. 2027 FIBB Birliği Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak. 32 ülke belli oldu. Organizasyon 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihinde ABD ve Kanada'da düzenlenecek. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Rumen futbol adamı Daciu 89 yaşında hayatını kaybetti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Nasıl başardım başlıyor.
5: Yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum. Ben Tuğçe Sayıcı, 1997 doğumluyum, Kayseri doğumluyum. Güzellik sektörüne başladık. 2009 yılında kuaförlük bölümünden başlayıp güzelliğe geçen bir yolculuğum oldu. Daha sonrasında bunu eğitmenlikle taçlandırdık. Tabii ki buraya gelirken bayağı bir yol kat ettik. 2019 yılında bir karar vermem gerekiyordu. Yaşım çok küçüktü ve bir an önce bir mesleğim olmasını istedim ve bunu kendim seçmek istedim. Kuaförlükle başladığımda o zaman yıllarında çok fazla güzellik salonları yoktu. Kayseri'de bir tane denilebilirdi. Kuaför salonunda başlayıp güzellikle devam ettim. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerimi tamamladım. Aslında gittiğim eğitimlerde şunu istedim. O izlediğim profildeki eğitmeni ben olarak hayal ettim. Tamamen bir hayal ürünü olarak başladı. Aslında imkansız gözüküyordu. Daha sonrasında eğitimlerimi tamamladım. Açıktan ön lisansımı bitirdim ve eğitmenlik koltuğuna, o hayal ettiğim koltuğa oturma fırsatını buldum. Eğitime gelen kişilerde, öğrencilerimde şunu yapmak istiyorum. Yapmak istediğim bu. Kişiler buradan çıktıktan sonra evet ben Tuğçe Sayıcı Akademisi'ne gittim. Eğitimlerimi tamamladım ve artık biliyorum. Yani yarım olan bir eğitimi ya da anlamadığı şeyleri anladım diyerek gitmelerini istemiyorum. Her şey detaylı bir şekilde eğitim sonunda gerçekten anladın mı diye soruyorum. Kişiler anlamadığı şeyleri çekinmeden bana sorabilmeleri lazım. Burada hem teorik hem mankenli, canlı manken üzerine eğitimler yapıyoruz. Kişilere bir meslek kazandırıyoruz. Yine aynı şekilde yıllar öncesinde kendimde gördüğüm o kızı, heyecanlı kızı şu an onlarda görüyorum aslında. O yüzden ben şu an bütün buraya gelen öğrencilerimize hem meslek öğretiyoruz hem de buradan çıktıktan sonra mesleklerini alabilmeleri için, iş bulabilmeleri için yardımcı oluyorum. Ücretsiz bir WhatsApp grubumuz var. Orada hem eğitimcileri, hem işverenleri, hem öğrencilerimizi buluşturuyoruz. İş vermek isteyenlerle iş arayan kişileri buluşturmuş oluyorum. Burada yine aynı şekilde öğrencilerin o mutluluğu, onların hayatına dokunabildiğimi görmek de beni zaten ziyadesiyle mutlu ediyor. Neden eğitmen olmayı seçtim? Çünkü gerçekten eğitim aldığımda bir hayalim vardı. Hayalim ne bir güzel güzellik uzmanı olmak, bir de bir kuaför olmaktı. Ama biliyordum ki buraya gelmek için işin mutfağına geçmem lazımdı. Yani bir eğitimi verebilmek için sadece teorik olarak onun okulunu okumam bana yetmeyeceğini biliyordum. Gerçekten de o işin mutfağına girip bütün detaylarıyla öğrenmem lazım. Öğrenmem hayatım bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü maalesef bizim meslekte yenilenmeye açık. Yani sürekli yeni bir teknik çıkıyor ve ben bunları takip edip öğrencilerime aktarmak zorundayım. Hala eğitimlerim devam ediyor ve her eğitmen de farklı bir şey öğreniyorum. Ben bunu zaten biliyorum deyip kenara çekilmiyorum. Çünkü her ustadan başka bir şey öğreniyoruz. Kişi zaten öğrenmeye açıksa, ben bundan ne öğrenebilirim düşünüyorsa emin olun başarılı olur. İşin mutfağına geçmek dediğimiz kısımda ben bunu yapmak için fazlasıyla eğitimlere katıldım ve kendimi de o koltukta görmek istedim. Tam zamanlı çalıştığım bir işletme vardı. Gerçekten beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı hatırlatıyorum. Ya da kendisinde özgüveni olmayan kızlarımıza hep bu örneği veriyorum. Tam zamanlı çalıştığım o işletmeden bir gün çıktım. Eve giderken gerçekten hani tabir caizse derler ya, çantamda bir yol param var. Öyle bir konumdayken bir işletme gördüm. Gayet yeri güzel, işletmelere yakın, bankalara yakın bir yerdi. Kirası da tahmin edersiniz ki yüksek bir yerdi. Tamamen bir hayalle girdim ve imkansız olan bir şekilde o iş yerinin içerisini gezmek istedim. Tutacağından ya da bir şeye güvendiğimden değildi. Gezmek istedim. Bir hayalim vardı ve onu içeride kendimce tasarlamak istedim. Gelen kişiler, evet biliyorum, onları birazcık yordum. Geldiler, gösterdiler ve bana yıllık peşin olarak bir kira talep ettiler. Ben bu talebi yerine getiremeyeceğimi söylediğimde, aylık mı istiyorsunuz, nasıl yapalım dediklerinde, yok dedim, öyle yapmayacağız. Ben çalışacağım, bir sene boyunca, bir senenin sonunda sizin kira bedelinizi ödeyeceğim. Çok komik, şu anda da kulağa çok komik geldiğini farkındayım. Ama o zaman onlar bana bu fırsatı verdiler, kabul ettiler. Son 10 yılda hiç yapmadığım işi ben orada bir senenin sonunda yaptım. Ve benim için en güzel yıllardan biri. Beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı anlatıyorum. Çünkü çok etkilendiğim ve beni hala Tuğçe sen yaparsın, kendine güven, yapamayacağın hiçbir şey yok. Çünkü neden? Amacım önce insanları memnun etmek. Şu an öğrenciler de bunu kullanmaya çalışıyorum. O zaman da müşterimi. Evet, hepimizin amacı kazanmak. Hiç kimse işte asıl derdimiz o değil diyorlar ama ben buna inanmıyorum. Hepimiz eğer konfor alanından çıkıyorsak, evimizden çıkıyorsak hepimizin ortak bir amacı var. Kazancımız. Kazancımızın yanında ama ön planda ben işimi temiz yapmayı öngörüyorsam ben başarırım. Ben kendimde o cesareti gördüğüm için şu anki gelen öğrencilerime hep onu diyorum. Lütfen kendinize güvenin. Cesaretli olun. Atılın, yaparsınız. Yapamıyorum lafı benim sihirli cümle diyorum. Onu lütfen bana söylemeyin. Çünkü herkes her şeyi yapabilir. Yeteri kadar istedikten sonra her şey olabilir. Güzellik salonumu kurduktan sonrasında zaten asıl amacım eğitimcilikti ama gerekli olan eğitimi tamamlayabilmek için önce hem işletmeyi nasıl işletilir? Çünkü eğitim vermek de sadece bir lazer atışı nasıl yapılır değil. Aynı zamanda müşteriye nasıl davranılır? Müşteriyle nasıl konuşulur? Nasıl ağırlanılır? Bunu da kendim deneyimleyip öğrencilerime aktarmam lazım. İşletmeciliği de aynı zamanda eğitimlerimin içerisinde veriyorum. Yani bakın kızlar, size böyle bir müşteri geldiğinde ona böyle demeyin. Ona işlem yaparken böyle yapmayın. Kendini daha rahat hisseder, daha böyle olur diye yönlendirmeler yapıyorum. Güzellik salonu benim için bir basamaktı. O basamağı basmadan buraya atlamam güzel olmayacağına inandığım için önce güzellik salonu açtım. Daha sonrasında akademiyle birleştirip hem akademi hem güzellik salonu olarak iki salonla devam ettim. İki salonla da zaman olarak bana yetmediği için güzellik salonu sonlandırıp sadece akademi olarak devam ettim. Şu an geldiğimiz noktada yılda 100'e yakın öğrenci ağırlıyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından. O yurt dışına çıkan Tuğçe şimdi yurt dışından öğrenci alır oldu. Bu benim için gerçekten her şeyden çok daha değerli. Aynı bir çocuğun karnı alması gibi mutlu oluyorum. Çünkü gidip ben yurt dışında eğitimler alırken şimdi yurt dışından bana gelip eğitim alıyorlar. Bu beni çok mutlu eden bir durum. Öğrencilerime aynı zamanda öğrenme garantisi veriyorum. Yani nedir? Her öğrencinin aynı süreçlerde, aynı zamanlarda aynı mesleği anlaması mümkün değil. Bazı öğrencilerim bir ayda tamamlarken bazıları iki haftada tamamlayabiliyor. O yüzden eğitimlerde ben öğrenme garantisi veriyorum. Kişilere süre ya da saat olarak bir anlaşma yapmıyorum. Kişi ben tamam anladım Tuğçe'nin, benim belgelerimi teslim edebilirsiniz, ben artık gidebilirim dediğinde belgelendirme yapıyorum. Bu da neden? Eğitimlerde daha sonrasında kişilerden memnuniyeti duymayı seviyorum. Şu an Kayseri'de 3-4 kişiden biri mutlaka Tuğçe Sayıcı ismini ya tanıyor ya biliyor. Ve bu benim için gerçekten bir haklı gurur olarak görüyorum. Bütün öğrencilerime ve bütün kadın girişimcilere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir yola girdiğinizde o yola inanın. Çevrenizde tabii ki yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum.
4: Nasıl başardım sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. NASA Başkan Yardımcısı Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına katılımının uzayı ulusal öncelik haline getirdiğini belirterek Türkiye ile uzay ortaklığını geliştirmeyi beklediklerini söyledi. Beyaz Saray'da basın akreditasyonları, Başkan Donald Trump tarafından iptal edilen ABD'nin önde gelen 3 medya kuruluşu erişim hakkının süresiz olarak korunması talebiyle mahkemeye son yazılı savunmalarını sundu. Rusya'da veba ve tehlikeli patojenleri inceleyen bir endüstride çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar araştırmacısı kaynağı bilinmeyen bir zatüre nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna'daki savaş devam ederken Moskova'nın yakıt tedariki arayışı kapsamında Güney Kore'den Rusya'ya yaptırım uygulanan tankerlerle yakıt taşıdığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu durumun Seul'un Kiev'e verdiği açık desteğe zarar verdiğini ifade etti. Fransa genelinde 2 haftadır devam eden ve dünya çapında yüzlerce okulun kapanmasına neden olan öğrenci protestolarına şiddetin dozu tehlikeli boyutlara ulaştı. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka klonlamalarına karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. E-Devlet Sigortalarım sayfasının faziki çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlar hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyette bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğalgaz ve elektrik iletimi hattıyla desteklenen stratejik bir enerji yoluna dönüştürülebileceğini belirterek, söz konusu güzergahın yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklük potansiyeli taşıdığını kaydetti. Türkiye Bilimler Akademisi 16-17 Ekim'de Yeşil Mutabakat Sürecinde Karton Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın enflasyonunun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro ise 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6588 liradan, çeyrek altın ise 10.739 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu notlarını paylaşıyoruz. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın güneydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece, gece saatlerinde ise en düşük 9 derece olacak. İlçelerimizin tamamında öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık değerleri serinden sıcağa şu şekilde: Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 16, Felahiye, Tomarza ve Yahyalı 17, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 18 derece. Bölge genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Yozgat 15, Sivas, Nevşehir ve Niğde 17, Kırşehir 20 derece. Üç büyük ilimizdeki tablo ise şöyle: sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da sıcaklık 21, İstanbul'da 22, İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Hissediyordum. Öyle çok şey oluyordu ki son zamanlarda bayağı duraklamıştım.

0: kollarım sarıldı değil. Ama kimseye evlat acısı göstermesin. Allah'tan gelene de boynumuz her zaman kıldan ince. Çok şükür ki şehit düştü yani, başka kötü yollarda gitmedi.
1: Çocuğumuzu gördük. Çok şükür çok hasar yoktu ama ciğerlerine kadar şerefler parçaladı, sapladı.

0: Ben de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sarılıyordum. Ama sen takılıp düşüyordun dedi. Haydi Metin koş dedikçe sen takılıp düştün dedi.
1: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

0: sürekli baba ben işte çalışayım, gideyim, geleyim falan dedi. Aslında imkanlarımız da vardı. Ben işe girmiştim, Ziraat Bankası'nda çalışıyordum. Bunları, her türlü imkanları sağlamaya çalıştık. Yaşantımız çok düzenliydi. Çocuklarım çok bağlıydı bana. Onlardan hiçbir sıkıntı çekmedim, şükürler olsun. Büyüdüklerinde de sıkıntı etmediler, ettirmediler. Ahlakları çok güzeldi, düzgündü. Bu Selim oğlum çok farklı biriydi, diğerlerinden çok farklıydı. Çünkü arkadaşlarıyla ilişkisi, ustasıyla ilişkisi, öğretmeniyle ilişkisi çok çok farklıydı. Herkes bundan bahsederdi. Ben Sarıkaya ilçesinde okuttum onu, liseyi. O zaman öğretmenleri, müdürleri çok farklı söylüyorlardı bunu. Sürekli güler yüzlü, sürekli arkadaşlarıyla iyi geçinen, düzenli bir hayatı olduğunu biliyorduk zaten biz. Öğretmenleri de bunun farkındaydı. Öğretmenleri de bunu çok seviyorlardı. Liseyi bitirdi, üniversiteyi, 2 yıllık üniversiteyi kazandı, gitmedi. Baba dedi, ben askere gidip geleceğim. Tekrar dedi, üniversite çalışacağım dedi. Gitti geldi, fakat orada arkadaşlarının bir kısmıyla birlikte anlaşıyorlar. Diyor ki işte baba ben uzman olacağım dedi. Oğlum dedim, uzman olma. Benim sana her türlü imkanları hazırlamaya çalıştık. Ufak tefek yatırımlarımız oldu çocuklarım için. Bak dedim, ben size bir şeyler hazırlıyorum falan dedim. Gel uzmanlığa gitme falan dedim. Çünkü ben çok sıkıntı çekmiştim üniversitede o yıllarda. Biz de aynı sıkıntılar içerisindeydik. Fakat bu dedi ki, ben dedi, tamam her imkanlarımız var, her şey güzel, bizim için bir sıkıntı olmaz ama ben dedi, sırf para için gitmiyorum baba dedi. Arkadaşlarımla konuştuk, anlaştık. Sen dedi bizi böyle yetiştirmedin, vatan sevgisiyle aşıladın, vatan sevgisini bize konuştun sürekli. İşte biz bu şeylerle yetiştik, ilgilerle yetiştik. Ben dedi gideceğim, ülkemizi, vatanımızı, milletimizi her türlü şekilde savunacağım dedi.
1: Biz Boğaz Diyan'a taşındık, o orada kaldı. Ama her hafta gelirdi. Annem seni özledim diye durmazdı. Mobilya okulunu okudu, mobilyacıydı. Sonra askere gittiğinde ben uzman olacağım dedi. Olma oğlum dedik, yok dedi ben olacağım. Ambulans şoförüydü askeriyede, Konya'da askerliği. Bir şehit haberi götürmüşler. Orada çok etkilendim anne dedi. Annesini dedi öyle bir izah etti ki dedi, hiç kulağımdan gitmeye ben de dedi uzman olacağım. Onun üstüne uzman oldu. Sonra Kayseri'deydi görevi. Biz de buraya taşındık. Sonra geçici olarak Hakkari Çukurcu'ya gitti. Oradan Dağlıcı'ya gitti. Oradan geldi Çukurcu'ya gire, öbür Mardin'e gitti. Yani çok gezdi. Sonra en son gittiğinde bir gün dedi, telefon etti. Anne dedi, ben bir rüya gördüm dedi. Hayırdır oğlum dedim. Peygamberimiz de kucağını açmış, koşun diyor dedi. Metin koşamadı, ben koştum yetiştim dedi. Ben dedim, oğlum sen dedim niye Metin'e salak diyorsun ki dedim arkadaşına. Arkadaş da oradan güldü. Anne hep bana öyle diyor zaten dedi. Ben de korkma oğlum dedim, işte peygamberimiz yanınızda. Teröristlerle karşılaştığınızda hep yanınızda, hiç korkmayın dedim. Annem demiş üstüme getirmeye ben şehit olacağım demiş. Hep arkadaşlarına işte ben gittikten sonra annemi ziyaret edin. İşte hep iyi geçinin, bu Türkiye'mizi kaptırmayın teröristlere. Hepsini böyle tek tek anlatmış. Ne bileyim, sonra en son bir hafta önce de arkadaşı var Yunus diye. O demiş ki lan demiş, ne kadar güzelleştin Cekhan, şehitliğin yakalaşsa demiş. Canı kaynıyorsa beni öpebilirsiniz. O da kulmuş öpmüş. Bir hafta işte rüyadan 22 gün sonra şehit düştü. Yani bizim de kollarımız kırıldı diye. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Allah'tan gelene de boynumuz her zaman kıldan ince. Çok şükür ki şehit düştü yani, başka kötü yollarda gitmedi.

0: sürekli gülerdi. Hiç güler yüzü sus şey yapmazdı. Yani öyle durgun, somut falan diye hiçbir şey olmazdı. Kesinlikle olmazdı. En son işte 2 yıl şeye gittiler. Diyarbakır'da o Çukur Hendekler'de falan oralarda savaştılar. Dedi ki baba dedi ya bu annem duymasın ama bu çukur öyle bir çukur ki dedi. Ya biz onlar hep gömecek ya onlar bizi hep gömecekler. Öyle bir çukur ki hiç sorma. Kurşunlar kulaklarımızın dibinden geçiyor ama ben hiç duymuyorum. Baba bize bolca dua et. Her konuştuğumuzda baba bolca dua et. Tabii duamız eksik etmiyorduk. Sürekli dua ediyorduk. Ondan sonra işte müsahibine falan gittiler. Orada da aynı şeyler oldu. Onlarda da işte tüneller müneller baba şöyle çarpışıyoruz böyle yapıyoruz dedi. Bunlara bir moral izinleri verdiler. Bunlardan daha sonra geldi bu oğlum dedim bak gitme madem bu kadar sıkıntı içerisindesin bize bu durumları anlatıyorsun gel gitme oğlum yeter. Sen görevini yaptın. Daha sonra da senin görevini yarın arkadaşlar yapacak. Yok dedi baba biz yemin ettik dedi. 11 kişi bir grubumuz var. Ya hep istifa edeceğiz. Hep birlikte gidecek dedi. Ben dedi bunu para için yapmıyorum dedi. Tamam imkanlarımız var. Bizi geçindirecek kadar durumlarımız çok durumların iyi. Biliyorum ama ben bunu para için yapmıyorum. Ben gideceğim. Vatan bizim vatanımız dedi. Ve gitti.
1: Son gittiğinde ben dedim ki oğlum ben dedim bir hoş böyle içim dedim sızlıyor gitme oğlum dedim. Kızdı. Anne de Ezrail gelse senin yanında almıyor korkar mı beni dedi. Bir de son geldiğinde şeyi izine geldiğinde arkadaşı Selçuk diye bir çocuk var. O şehit düştü. O düşünecek televizyonda seyirdi yok. Ağladı ben de ağladım. Dedim ki oğlum arkada kalma önden gitme dedim. Bak beni ağlatma oğlum kurban olsun annen diyecek. Anne de sadece sen mi doğum yaptın beni dedi. Bir sürü bak bunlar da anne kuzusu dedi. Hadi ben dedi eğer şehit olur gelirsem dedi topun arkasında dimdik yürüyeceğim. Eğer gitti gözümle bir damla yaş göreyim bozuşuruk dedi. Ben dedim ki kuldum. Ya oğlum dedim hem şehit olayım hem benim gözüm yaşında benim kız senin yanında olurum ya dedi. Korurum dedi. Yani böyle hiç şey etmezdi. Ne bileyim ağlamam hiç istemezdi. Çok şükür ben de aynı sözümü tuttum. Top arabasına dimdik yürüdüm. Ağlamadım.
0: On altının Ekim ayının 30'uydu tarih. O arada bir telefon geldi bize. Dediler ki sizden görüşmek istiyor dediler. Hayrola falan dedim ben. Ben dedi İşte garnizon komutanlığından falanca dedi. Komutan kendi adını söyledi. Daha önce ben oğlum telefon etmişti zaten. Baba dedi böyle böyle senin de herhalde bir yaralanma durumu var. O aslında şehit olduğunu öğrenmişmiş. Fakat bana söylemedi. Saat 5 sıralardı. Duyduk. Tabii eve geldik biz. Yeğenim oradaydık. Abar topar eve geldik. Eve geldiğimizde komutanlar garnizon komutanları, jandarmalar falan oradalar. Anladık ki senin de bir şey olduğunu. Tabi yıkıldık. Hiç konuşacak halimiz kalmadı. Çok zorlanmıştık. Komşularımız biraz teselli etti bizi. Bu arada sakinleştirdiler. Daha sonra işte bizi aldılar, akşam üzeri falan oldu, şeye götürdük, havaalanına gittik. Saat 2 miydi, 3 miydi o sıralarda cenazemiz geldi. Cenazemizi aldık, morga götürdük. Orada sabah öğleye kadar morgda kaldı, biz gittik, çocuğumuzu gördük. Çok şükür çok hasar yoktu ama ciğerlerine kadar şarapları parçaladı, saplamış. Bayağı bir perişanladık. Yapacak bir şeyimiz yoktu tabii. Her şey Allah'tan geldiydi. vatan millet için her şeyi yapabilirdik. Yani o da yapardı, biz de yapardık. Aynı durumda olsam ben de aynı şeyleri yapardım. Hiç çekinmeden o insanlara o fırsatı ülkemize, vatanımıza, milletimize, devletimize o fedakarlığı yapardık.
1: Bir gittik Ümriye, onda Selim bizi aldıydı. Havaalanından zaten o götürdü, o aldıydı.

falan demiştim, böyle gülmüştüm. Kuşunun sonunda dedi ki, ben dedi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sarılıyordum ama sen takıp düşüyordun dedi. Haydi Metin koş dedikçe sen takılıp düştün dedi. Hayırlı dedim, Allah hayırını versin böyle bir rüyanın. Baktım sonra göreve gittik. Ta ki 30 Ekim 2016 tarihinde bir pazar günü. Dediğim gibi beraber meclideydik. Ben nöbeti ondan devralmıştım. Hadi Selim git dedim, istirahatin et dediğim zaman ki bana mevziden gelip al kardeşim bu son ekmeğin demişti. O an anlayamamıştım. Ve son ekmeğimi, bir ekmeğin yarısını yemiş, yarısını bana bırakmış. Bu son ekmeğim demişti. Ve bizim görevi ikinci günümüzdü oradaki. Ben o anlık hiçbir şey anlamamıştım tabii ki. Çünkü bütün her şeyimiz vardı, kumanyamız vesairemiz vardı ama demek ki içine uhde, yani o gördüğü rüya içine yansımış. Çünkü gitmeden önce de şöyle bir şey derdi, bir şehit olacak bizim timde, ya da ben öyle hissediyorum, bir şehit vereceğiz gibi diyordu. Her şeyin Allah hayırlısını versin demiştik. Ve o gün son ekmeğiymiş. Evet, son ekmeğini benimle paylaştı. Böyle bir arkadaş ki, yani dediğim gibi son gün olsa bile ekmeğini benimle paylaşması onur ve gurur verici. Rüyasında gördüğü, yani Rabbim şehit olacakları hani rüyalarına görmüş. Demek ki buna bizzat şahit oldum. Yani şehit Selim Şener çok iyi biriydi. Yani mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine sabırla ihsan eylesin.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Geçtiğimiz aylarda Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün isminin Kayseri'de bulunan bir park adının verilmesi gündeme geldi. Başkan Mustafa Palancıoğlu tarafından sözlü olarak sunulan ve kabul edilen önergede belediye tarafından yenilenen parkın adı Mustafa Tümgüç Parkı olacak. Palancıoğlu kentsel dönüşüm hakkındaysa şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bu kentsel dönüşüm çalışmalarında da Türkiye'de en önemli belediyeyiz. Onu hiç mütevazi olamayız. Şu anda Melikgazi Belediyesi yapmış olduğu kentsel dönüşümde Türkiye şampiyonu. Bunu özellikle vurgulayayım. Niye? Birincisi ambarda birinci, ikinci etap tamamlanmak üzere. Birinci etap bitmişti. İki tamamlanmak üzere. Üçüncü etapa buradan karar alacağız inşallah. Komisyona havale edeceğiz. Bir diğeri Kazım Karabekir. Bir bitti. İkileri teslime başlıyoruz. Üçüncü etaba yapıyoruz. Bir etap bakın Kazım Karabekir'de bir etap kaç daireden oluşuyor biliyor musunuz? 1320 daire. 1320 daire. Bu dile kolay. Çok büyük bir bütçe. Bir yıllık bütçemize denk. Belki daha fazla bir yatırım.
2: Kayseri'de üretilen bazalt taşının kullanımının yaygınlaşması adına açıklamalarda bulunan CHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
4: Kayseri Ticaret Odası'na geçen hafta Kayseri'de bazalt taşı üreten firmalar geldiler. Ben de oradaydım. Onlarla görüşme şansım oldu. Kayseri'deki madenci bu taş üreten arkadaşların şöyle bir talebi var. Farklı şehirlerden çok ucuza bazalt taşı

0: geliyor ve bunlar belediye ihalelerine girip alıyorlar. Biz bundan çok rahatsızız. Madem yerli ve milli bir politika izleniyor, o zaman belediye ihalelerinde mutlaka Kayseri'de üretilmiş bazalt taşı kullanılması yönünde bir ibarenin olmasını istiyorlar. Ki sektör oldukça haklı. Çünkü haksız rekabetin önünü açan farklı firmalar ve farklı şehirler var. Bu şehirlerden gelen ürünler Kayseri'de kullanılmamalı.
1: Talas Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Talas, paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi maddesinde tartışma çıktı. İyi Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Akkomaz Şahin, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Bu bizim Talas ilçemizin çok büyük bir sorunu. Oradaki paraşüt alanının arkasında yer alan yeşil alan konut alanına çevrilmeye çalışıyor. Bunun bahanesi olarak da Büyükşehir'e getirilen mali yük deniyor. Biz de diyoruz ki Büyükşehir'in oradaki küçük bir villa parseline dönüştürülmeye çalışan park alanına ödeyecek parası yok mu? Bu kadar büyük yatırımlar yapılırken sadece Talas'ın park alanına gelindiğinde para mı kalmadı maalesef belediyenin bütçesinde? Bu sadece görünen bir sebeptir. Esas sebep arkasında birilerine sağlanacak villa konut parselidir.
1: Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Maalesef belediye yetkilileri, özellikle Büyükşehir Belediyesi, buradaki park alanının villa parseline dönüştürülmesini istiyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Talas Belediyesi'nde 1/1000'lik planlar yapılınca buna itiraz ettik ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Talas Belediyesi de bugünkü başkan vekilinin söylediği üzere adeta topu taça atarak topu tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne attı. Büyükşehir Belediyesi'nde görülsün diye. Ama biz biliyoruz ki bu Büyükşehir Belediyesi'ne gittiği zaman Büyükşehir Belediyesi yine reddedecek.
1: Kocaeli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kocaeli CHP Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
4: Yalnız yaşayan, ileri yaşta bulunan, engelli veya sosyal açıdan risk altında bulunan vatandaşlarımız için bir sosyal risk envanteri oluşturalım. İkinci olarak sisteme gönüllü olarak dahil olan vatandaşlarımız için acil durum butonları, hareketsizlik sensörleri ve benzeri erken uyarı teknolojilerini değerlendirelim. Yalnız yaşayan vatandaşlarımızla belirli aralıklarla iletişim kuralım. Düzenli olarak halini, hatırını soran bir belediye anlayışı oluşturalım. Gönüllü vatandaşlarımızı sürece dahil ederek mahalle temelli bir dayanışma ağı oluşturalım. Özellikle önümüzdeki kış aylarına girerken bu çalışmaların geciktirilmeden ele alınmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Saadet Partisi Melikgazi ilçe başkanlığı görevine Halil Demirbaş yerine Mustafa Bayraktar getirildi. Kayseri Şeker'e bağlı olan Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 1R26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu çok sayıda belediye çalışanı tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve örgüt kurma suçlamasıyla gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi 5. yasa yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulda bugün başlayacak çalışmaların ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, birim amirleri ve bakanlık bürokratları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna gelindiği söylendi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyetleri bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası 8 maçla devam etti. A Ligi 1. grupta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa Belçika'yı 4-1 yendi. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Fenerbahçe Milli Arada hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Turan Tuvuz'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura'ya 2. eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları 27, 28, 29 Ekim'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. 2027 FIBB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülke belli oldu. Organizasyon 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihinde ABD ve Kanada'da düzenlenecek. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Rumen futbol adamı Daciu 89 yaşında hayatını kaybetti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Radar 91.8.
4: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. NASA Başkan Yardımcısı Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına katılımının uzayı ulusal öncelik haline getirdiğini belirterek Türkiye ile uzay ortaklığını geliştirmeyi beklediklerini söyledi. Beyaz Saray'da basın akreditasyonları, Başkan Donald Trump tarafından iptal edilen ABD'nin önde gelen 3 medya kuruluşu erişim hakkının süresiz olarak korunması talebiyle mahkemeye son yazılı savunmalarını sundu. Rusya'da veba ve tehlikeli patojenleri inceleyen bir endüstride çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar araştırmacısı, kaynağı bilinmeyen bir zatüre nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna'daki savaş devam ederken Moskova'nın yakıt tedariki arayışı kapsamında Güney Kore'den Rusya'ya yaptırım uygulanan tankerlerle yakıt taşıdığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu durumun Seul'un Kiev'e verdiği açık desteğe zarar verdiğini ifade etti. Fransa genelinde iki haftadır devam eden ve dünya çapında yüzlerce okulun kapanmasına neden olan öğrenci protestolarına şiddetin dozu tehlikeli boyutlara ulaştı. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka klonlamalarına karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. E-Devlet Sigortalarım sayfasının faziki çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlar hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyette bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalkınma yolu projesinin yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğalgaz ve elektrik iletimi hattıyla desteklenen stratejik bir enerji yoluna dönüştürülebileceğini belirterek, söz konusu güzergahın yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklük potansiyeli taşıdığını kaydetti. Türkiye Bilimler Akademisi 16-17 Ekim'de Yeşil Mutabakat sürecinde karton ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın enflasyonunun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro ise 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasındaysa gram altın 6588 liradan, çeyrek altın ise 10.739 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu notlarını paylaşıyoruz. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın güneydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece, gece saatlerinde ise en düşük 9 derece olacak. İlçelerimizin tamamında öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık değerleri serinden sıcağa şu şekilde: Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 16, Felahiye, Tomarza ve Yahyalı 17, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 18 derece. Bölge genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Yozgat 15, Sivas, Nevşehir ve Niğde 17, Kırşehir 20 derece. Üç büyük ilimizdeki tablo ise şöyle: sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da sıcaklık 21, İstanbul'da 22, İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Geçtiğimiz aylarda Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün isminin Kayseri'de bulunan bir park adının verilmesi gündeme geldi. Başkan Mustafa Palancıoğlu tarafından sözlü olarak sunulan ve kabul edilen önergede belediye tarafından yenilenen parkın adı Mustafa Tümgüç Parkı olacak. Palancıoğlu kentsel dönüşüm hakkında ise şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bu kentsel dönüşüm çalışmalarında da Türkiye'de en önemli belediyeyiz. Onu hiç yani mütevazi olamayız. Şu anda Melikgazi Belediyesi yapmış olduğu kentsel dönüşümde Türkiye şampiyonu. Bunu özellikle vurgulayayım. Niye? Birincisi ambarda birinci, ikinci etap tamamlanmak üzere. Birinci etap bitmişti. İki tamamlanmak üzere. Üçüncü etapa işte buradan karar alacağız inşallah. Komisyona havale edeceğiz. Bir diğeri Kazım Karabekir. Bir bitti. İkileri teslime başlıyoruz. Üçüncü etaba yapıyoruz. Bir etap bakın Kazım Karabekir'de bir etap kaç daireden oluşuyor biliyor musunuz? 1320 daire. 1320 daire. Bu dile kolay. Çok büyük bir bütçe. Bir yıllık bütçemize denk. Belki daha fazla bir yatırım.
1: Kayseri'de üretilen bazalt taşının kullanımının yaygınlaşması adına açıklamalarda bulunan CHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
3: Kayseri Ticaret Odası'na geçen hafta Kayseri'de bazalt taşı üreten firmalar geldiler. Ben de oradaydım. Onlarla görüşme şansım oldu. Kayseri'deki madenci bu taş üreten arkadaşların şöyle bir talebi var. Farklı şehirlerden çok ucuza bazalt taşı geliyor ve bunlar belediye ihalelerine girip alıyorlar. Biz bundan çok rahatsızız. Madem yerli ve milli bir politika izleniyor, o zaman belediye ihalelerinde mutlaka Kayseri'de üretilmiş bazalt taşı kullanılması yönünde bir ibarenin olmasını istiyorlar. Ki sektör oldukça haklı. Çünkü haksız rekabetin önünü açan farklı firmalar ve farklı şehirler var. Bu şehirlerden gelen ürünler Kayseri'de kullanılmamalı.
1: Talas Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Talas, paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi maddesinde tartışma çıktı. İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Akkomaz Şahin, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Bu bizim Talas ilçemizin çok büyük bir sorunu. Oradaki paraşüt alanının arkasında yer alan yeşil alan konut alanına çevrilmeye çalışıyor. Bunun bahanesi olarak da Büyükşehir'e getirilen mali yük deniyor. Biz de diyoruz ki Büyükşehir'in oradaki küçük bir villa parseline dönüştürülmeye çalışan park alanına ödeyecek parası yok mu? Bu kadar büyük yatırımlar yapılırken sadece Talas'ın park alanına gelindiğinde para mı kalmadı maalesef belediyenin bütçesinde? Bu sadece görünen bir sebeptir. Esas sebep arkasında birilerine sağlanacak villa konut parselidir.
1: Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Maalesef belediye yetkilileri, özellikle Büyükşehir Belediyesi, buradaki park alanının villa parseline dönüştürülmesini istiyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Talas Belediyesi'nde 1/1000'lik planlar yapılınca buna itiraz ettik ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Talas Belediyesi de bugünkü başkan vekilinin söylediği üzere adeta topu taça atarak topu tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne attı. Büyükşehir Belediyesi'nde görülsün diye. Ama biz biliyoruz ki bu Büyükşehir Belediyesi'ne gittiği zaman Büyükşehir Belediyesi yine reddedecek.
1: Kocaeli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kocaeli CHP Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
6: Yalnız yaşayan, ileri yaşta bulunan, engelli veya sosyal açıdan risk altında bulunan vatandaşlarımız için bir sosyal risk envanteri oluşturalım. İkinci olarak sisteme gönüllü olarak dahil olan vatandaşlarımız için acil durum butonları, hareketsizlik sensörleri ve benzeri erken uyarı teknolojilerini değerlendirelim. Yalnız yaşayan vatandaşlarımız hastamızla belirli aralıklarla iletişim kuralım. Düzenli olarak halini, hatırını soran bir belediye anlayışı oluşturalım. Gönüllü vatandaşlarımızı sürece dahil ederek mahalle temelli bir dayanışma ağı oluşturalım. Özellikle önümüzdeki kış aylarına girerken bu çalışmaların geciktirilmeden ele alınmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Saadet Partisi Melik Gazi ilçe başkanlığı görevine Halil Demirbaş yerine Mustafa Bayraktar getirildi. Kayseri Şeker'e

0: yol açabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm

0: gelirse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
1: Sevgili dostlar, merhabalar. Geleceğe Mektuplar programı ile Radyo Radar stüdyolarında sesimizi, görüntümüzü sizlere ulaştırmak üzere buraya geldik. Yayın tarihine geçtiğimiz, yayınımıza başladığımız Geleceğe Mektuplar programına başladığımız ilk günden beri niyetimiz oydu ki biz biliyoruz ki geçmişten aldığımız güzel notları, güzel sözleri, güzel alışkanlıkları, güzel davranışları hayatımıza nakşettik ve kişiliğimiz öyle oluştu, oturdu aslında. Bu bizim geçmişten aldığımız mektuplardı. Biz de Geleceğe Mektuplar programıyla yaklaşık 3 yıldır güzel sözlerle, güzel davranışlarla, güzel örnekliklerle geleceğe tabiri caizse mektup yazmaya, geleceğin inşasında katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Tabii bunu kimle yapıyoruz? Çok kıymetli konuklarımızla yapıyoruz. Bu hafta da Talas İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli dostum, hocam Osman Malkoçoğlu hocam bizle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş bulduk, sefa bulduk.
1: Ne
2: çok
1: güzel, sizi geçtiğimiz zaman içerisinde yine konuk almıştık. O zaman İncesu'da İlçe Milli Eğitim Müdürüydünüz. İncesu'da yaptığınız güzel çalışmaları dinlemiştik. Bugün de inşallah Talas'ımızdan güzel örneklikler alacağız. Ben geçen hafta sizle programı konuştuğumda böyle kafamda sorular tasarladım. İşte Talas'taki çalışmalarımızdan, güzel örnekliklerimizden bahsedelim diye düşündüm ama hocam dilerseniz yayına şöyle başlamak isterim. Bugün yine gündüz saatlerinde saat 8.40'da İstanbul Bahçeşehir'de kanımızı donduran, gene ya, kalbimizi burkan, daha 2 hafta önceki yaşanan olayın üzüntüsünü ve şokunu atlatmamışken hem de 15-16 yaşlarındaki kız çocuğu, bir hanım kızımız tarafından ortaokul talebelerine, 10-13 yaşındaki çocuklara karşı bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. İnanın ne diyeceğimizi, nasıl konuşacağımızı bilemiyoruz. Hatta biraz önce yayınımıza başlamadan önce Merve Hanım kontrol ederken bu 7 çocuğumuzdan ikisi ağır yaralıydı. Evet. İstanbul Valimiz de öyle açıklamıştı. Birinin rahmetli olduğunu öğrendik. Allah rahmet
2: Allah
1: eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Efendim söyleyeyim, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bütün yaralı çocuklarımızın ailelerine sabırlar diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Hocam nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Sizi bu konuyla tabii başlamak şimdi uygun diye düşünüyorum hocam.
2: Yani bu gibi durumlarda cümle kurulması, kelime oluşturulması zor bir süreç.
1: Kelimelerin boğazda düğümlendiği
2: bir andayız. Evet. Sebebi ne? İnsan dediğimiz eşrefi mahlukat olarak yaratılmış ve bunun içerisinde de en masum çağında, en masum duygularla yoğrulmuş eğitim çağındaki olan öğrencilerimizle ilgili bu gibi haberler, emin olun özellikle de bu işin başında bulunan ve bu işin sürecini, evet, her türlü aşamasını, evet, yaşayan birileri olarak bizi çok üzüyor. Dediğiniz gibi ateş düştüğü yeri yakar. Bunlar belki konuşması kolaymış gibi görünse de ailenin oradaki yaşanan bir canı, daha bu çocuklar 12-13 yaşında, evet, en fazla, evet, düşündüğümüz zaman birisi yaralamanın neticesinde rahmeti rahmana kavuşmuş, ailelerine ve eğitim camiamızın başı sağ olsun. Bu bizim hiç istemediğimiz ve arzu etmediğimiz bir durum Ahmet abi. Ama maalesef insanın alacağı içinde, hayvanın alacağı dışında, biliyorsunuz atasözü. Evet, evet. Bu gibi durumlarda biz uzun zamandır bu gibi süreçleri geçen yıl patlak verip de bazen bunlar işte gerek haberlere konu olan vesaire bu gibi olaylar bir haber bülteni olarak değerlendirilmemesi gereken bir durum.
1: Çok doğru.
2: Salt manada.
1: Çok doğru. Hocam daha 2 hafta önce 22 Eylül tarihinde
2: yüreğimiz ağzımıza geldi.
1: Manisa'da yaşadık. Bunun üzerine tüm yetkililer, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz, eğitim camiası sayısız toplantı, eylem planı bu konuyla alakalı konuşuldu. Ekranlarda bu konunun uzmanları saatlerce programlar yaptı.
2: Ahmet abi bir de bu süreç öyle, biz bunu 2 haftaki o menfur saldırıdan sonra süreçlerle ilgili konuşulduğu gibi bu konuda şu anlayışla da hareket etmek lazım ki bunu Kayseri kamuoyunun duyması açısından net söyleyebilirim. Şükürler olsun biz eğitim öğretim başlarken Sayın Valimizin başkanlığında tüm kolluk kuvvetlerinin üst düzey birim amirlerinin katıldığı, il müdürümüzden tutun da diğer daire il müdürlükleri, garnizon komutanından, emniyet müdüründen, emniyetin alt birimlerinden, jandarmanın alt birimlerinden, eğitimin tüm aşamasındaki 16 ilçe müdüründen biz geniş kapsamlı bir toplantı yapmıştık ve Kayseri'deki genel durumu aylardır takip ettiğimiz bir sürecimiz var. Evet. Bu bir seferlik bir şey değil. Çünkü insanın olduğu yerde her şey olabilir.
1: Tabii. Biz olaya göre reaksiyon vermiyoruz aslında.
2: Çok tabii önemli. Bunu da altını kalın çizgilerle çizmek lazım.
1: Evet. Ya çok zaten, da önemli bu kısım. Tabii, reaksiyoner şimdi, olmamak lazım.
2: Tabii. Yani bu olay olmuş. Zaten olay olduktan sonra siz iş yaparsınız bilmem ne. Bu gibi dezenformasyona da şey olmamak lazım. Matuf olmamak lazım. İçinde bulunmuş birisi olarak, savunma mekanizması olarak bunu çok yapmıyorum. Doğru. Niçin? Burada konuştuğumuz bir can. İnsan.
1: İnsan.
2: Ve biz bu
1: geleceğimiz.
2: Noktada, tabii. Biz geleceğimizi inşa edeceğimiz vatanı, milleti, aileyi emanet edeceğimiz canlarımızdan bahsediyoruz. Evet. Ve bu sürecin içerisinde ben kendi adıma söyleyeyim. Eğitim yolculuğum insanın başlıyor biliyorsun. 4 yaşında şimdi çocuk anaokuluyla başlıyor. Evet. Şimdi 3 yaşında bugün bir anaokulumuzu ziyaret ettik Sayın Kaymakamımızda. 3 yaşında sınıftaki öğrencilerimiz vardı 15-20 yaşında. Evet. Düşün 20 öğrenci vardı.
1: Bir ilçe milli eğitim müdürü olarak aslında hepsi evladınız ve geleceğe abi, yazdığınız mektuplar abi, kıymetli
2: aynen
1: hocam.
2: Aynen öyle.
1: Siz de bir babasınız, çocuklarınız abi, var. Ben, yani onlardan ayrı
2: yani
1: tutma ihtimalinizi.
2: Yani kendimden ayrı tutacağım o aile babası, aile insan olma, salt manada en tabandan insan olma duyarlılığını, hassasiyetini geçiyorum. Bir baba olarak, aile reisi olarak, toplumun içerisinde bir fert olarak ve dahası da bir eğitimci, öğretmen kimliğiyle, sonrasında bu işin bir de idari sorumluluğuyla şu olayın nerede olduğu, nasıl olduğu değil. Bu olayı biz nasıl kurutabiliriz veyahut da bu gibi bilgi kirliliğine sebebiyet verici. Bakın biz bazen farkında olmadan, siz büyük bir ihtimalle buradan da devam edersiniz, farkında olmadan aslında bu gibi şeylere su taşıyoruz.
1: Evet, art niyete.
2: Tabii.
1: Menfi.
2: Bu adamlar bunu istiyor zaten. Bu çok iş doğru. Bilmem işte sosyal medyada döngüler oluşturulsun. Bazen ben bunu Talas'ta geçen sene bir buna benzer bir olay yaşadık. Hiçbir görüntü vermedik. Etraftaki apartmanlardan cep telefonlarını alıp da acaba görüntü alabilir miyiz diye vatandaşlarımızdan bunları gördük. Lütfen duyarlılık istiyoruz.
1: Çok. Kıymet hocam biz de yayın öncesi birkaç arkadaş oturduk. Hemen hemen aynı konuya geldi.
2: Ortak
1: konu.
2: Akıl bunu gerektirir
1: ortak
2: zaten.
1: Ortak akıl bunu gerektiriyor. Çok doğru söylediniz. Çünkü 2 hafta önce oldu. Şu anda gene oluyor olması, tekrar ediyor olması şu şeye dikkat et. Birileri bir şey bunu popüler hale getirip yani bundan korkan, ürken bir kişinin buna yanaşmaması lazım ama o kadar kötü girdiler var ki televizyon programları, dizilerdeki o menfi karakterler, efendime söyleyeyim ana haber bültenlerindeki olumsuzluklar ve popüler olma duygusu, tüm Türkiye tarafından konuşuluyor olma duygusu belki de bu çocuklara verdiğimiz en büyük zarar. Bu konunun uzmanları tarafından gerekli yerde konuşup tedbir alması lazım. Benim birinci düşüncem bu, ikinci düşüncem de en çok korktuğum şey eğitimimize, eğitim camiamıza, öğretmenimize, okullarımıza emniyetimize güvenin azalması, bu en tedirgin olduğum şeylerden biri. Bu konuda da hassas olmamız lazım. Çünkü
2: bu el birliğiyle kolektif bir bilinç de oluşacak bir şey. Çok doğru söylüyorsun. Burada vatandaş olarak vatandaş bu hassasiyeti gözetecek. Evet. Sosyal medyada fenomen olma yoluna çok tıklanma, izlenme vesaire, ya buradaki candan bahsediyoruz. Evet. Sonrasında bu süreçleri takip eden medya, haber ajanslarının bunun olumsuz örneğini veyahut da haberini yaymaması lazım.
1: Bu konuda eksik miyiz hocam? Hani mesela tabii ki. Kanun maalesef olarak bu art niyetli olarak bu olayı köpürten ve menfi düşüncelere sahip olunması için köpürten, duyarlılık sahibi olmayanlarla alakalı kanuni olarak eksikliğimiz var.
2: Açıklık var ki bu adamlar bu kadar meydanı boş bulup şey oynatabiliyor yani. Evet. Meydanda.
1: Haber almak ayrı, bu olay oluş şekliyle alakalı ilgililerin
2: mutlaka... Kişi hak ve hürriyetlerine saygı duyarak, biliyorsun özgürlük lazım. Diğerinin özgürlüğünün başladığı noktada bir diğerinin özgürlüğü biter. Evet. Müzik dinlemeye hiç şey değiliz, karşı değiliz ama komşumu rahatsız edecek, çok altı üstü rahatsız edecek süreçte benim özgürlüğüm kısıtlanabilir. Bu noktalarda da bizim dediğim gibi evden sonra kişinin en huzur bulduğu ortam neresi? Aile ortamı. Birinci derecede ailesine, evine gittiği zaman benim rahat ettiğim, herkesin %99'unda evet, bunu sorsak evet, diyeceği o
1: günün ne ortamı. Stres yaşarsam yaşayayım o evime gittiğim evin, zaman evin, orası benim huzur başkadır diye olması lazım.
2: İkinci en önemli, yine %100'üne yakının söyleyeceği yer nedir? Bizim eğitim çağı açısından, eğitim açısından bakıyorum, okul ortamıdır. Evet. Ve şundan emin olsun vatandaşlarımız ve velilerimiz, emin olun okullarımız bu noktalarda hassasiyeti gözeten evet, öğretmen camiamızda dolu. Velilerimizin bilinci var, teşekkür ediyorum. Eksik noktaları şimdi konuşabiliriz. Bu evet, süreçler bizim ders çıkarmamız gereken, eksiğimizi konuşmamız gereken süreçler. Kişisel fikrimi söylüyorum, evet, ara cümlede geçmesin çünkü çok önemli bir şey de söylediniz. Buyurun. Bunun alt okumalarını iyi yapmak lazım kanaatimde Ahmet abi. Burada bir görünmez el temelimizi sarsacak, aile yapımızı ve de bizim hassas olduğumuz öğrenci, okul, aile işbirliğini bozucu bir hareketlenme oldu son zamanlarda.
1: Bunu başarırlarsa zaten çok şey kaybederiz.
2: Birçok şeyi buna kaybederiz. Uyanık olmamız emin olun, lazım. Bravo.
1: Çok doğru.
2: Belki bak dokümanlarımız çok dolu, çok farklı şeyler konuşacaktık bugün sizinle.
1: Konuşacağız da inşallah.
2: Yine konuşmakta evet, fayda var. Biz çünkü iyi şeyler konuşalım, iyiliği yani. Evet. Kötülük çok daha hızlı sirayet ediyor. Ve evet, velilerimiz şundan emin olsun. Bu gibi şeyler birbirinden etkilenme süreci çok oluyor. Evet. Çocuk ortamında, ailenin olduğu ortamda, pedagojik açıdan konuşuyorum Ahmet Hocam. Lütfen çocuğun yanında olumsuz örnekler konuşmasınlar.
1: Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru.
2: Bu olumsuz örnekler biz bak çocuktan bahsediyoruz. Zaten bunların daha
1: kaset gibi bilinç, her şeyi alan öyle. Böyle evde ne konuşuluyorsa
2: sosyal öğrenme diyoruz biz buna. Evet. Çocuk gözlemleyerek bunları çok rahat öğreniyor. Kulak alıyor, göz görüyor ve bunları alıyor. Ha, biraz da aile içerisinde, toplum içerisinde veya arkadaş ortamında o kadar şimdi konuyu açıyor ki saatlerimizi evet, gerektirir evet, bu süreçler. Akran nezaketi dediğimiz aslında tırnak içerisinde akran zorbalığına yol açan durumlar o kadar fazla oldu ki. Eskiden kusuru, ayıbı örtmek vardı Ahmet abi. Şimdi kusurla, ayıpla dalga geçmek var.
1: Maalesef. Evet. Çünkü bunun ayıp olduğunu, ahlaki bir yoksulluk olduğunu çocuk ilk ailede alacak. Kesinlikle. O ailede almazsa milli eğitimin, öğretmenin, tüm milli eğitim camiasının sihirli bir değneği yok onu değiştirecek, yok, dönüştürecek. Bu okul, aile birlikte hareket edilmesi gereken bir olay. Bir sınıf öğretmenimden dinlemiştim bir sohbet esnasında. Ben evde olan her şeyi çocuk kendisi arkadaşlarını anlatırken veya bir muhabbet esası anlatıyor zaten. Ben evin bütün evlerin röntgenini çekebiliyorum burada. Tabii. Dedi. Çünkü gerçekten de çocuklarımız bizim söylediklerimizi içselleştiriyorlar ve o kafalarla yorum yapamıyorlar belki.
2: Gizli öğrenme dediğimiz kulakta, sen burada konuşuyorsun ileri tarafta, odanın bir köşesinde o başka bir şeyle meşgul oluyor, örnek veriyorum. Evet. Ama senin evet, kulağını bak, onların bilinçleri şu anda çok farklı şekilde açık.
1: Evet.
2: Bizim beynimiz durağan bir
1: çizilmemiş hocam.
2: Hard disk çizilmemiş, evet. Daha hani tabula rasa dediğimiz boş bir levha. İşledikçe doluyor. Evet. Ama bunu olumlu doldurursak olumlu olacaktır. Evet. Olumsuz doldurursak çocuk çok ona göre şekillendirecektir. Bunun yansıması nedir biliyor musun?
1: Nedir?
2: Bugünkü şu menfur olaylar.
1: Evet.
2: İstanbul, Başakşehir, bilmem işte Manisa, Turgutlu, Kahramanmaraş, Urfa, Siverek vesaire gibi, daha bunlar bize yansımış şekli. Keşke yansımasa. Böyle olaylarla okullar
1: belki hassasiyetle önlenmiş de onlarca, abi, yüzlerce olay vardır.
2: Abi bak, ben sana 3 tane 4 tane basılı bir yılın evrağını getirdim. Evet, şey olarak dökümanını getirdim. Onun içerisinde binlerce verilmiş faaliyet, emek, güzellik adına şeyler var. Evet. Biz bunu konuşmamız gerekirken olumsuz örnekten yola çıkarak sirayet eden durumları. Çocuklar kendi içerisinde, çocuk diyoruz bakın, velilerimize şunu söylüyorum. Çocuklar akli melekeleri tam olarak, bilinçleri yerleşmediği için, kimlik ve kişiliğini kazanmadığı için çocuk. Biyolojik olgunluğa erişmediği için çocuk. Daha beynin ön lobu çalıştığı için, daha onu kafasında oturtamadığı bazı şeyleri oturtamadığı, bizim için şey gelen, sıradan gelen bir olay onlar için çok farklı, farklı bir yöne yansıyacağı için çocuk.
1: Evet.
2: Ailelerimiz şuna dikkat etsinler. Evet. Bir eğitimci refleksiyle canımız yandığı için söylüyorum. Bizim için insan canı en kutsal, biliyorsun.
1: Evet.
2: Dedim ya sözümün başında da, eşrefi mahlukat olarak yaratılmış bir varlık. İnsanoğlu, şuna dikkat etsinler. Dışarıda ne olursak olalım, meşgul ettiğimiz makamlar olabilir, aldığımız TT'lerimiz olabilir, bir sürü farklı meslek gruplarında çok başarılı olabiliriz ama evimizde anne baba olduğumuzu bilelim.
1: Çok.
2: Anne babalık yapalım.
1: Evet.
2: Lütfen çocuklarımıza, ben veliler geldiği zaman, okula gittiği zaman, eğitimci eğitimcinin işi ya. Senin TT'in, makamın, mevkiin vesaire neyse, hani biliyorsun 2. Murat'ın Fatih Sultan Mehmet'in hocasına geldiğindeki o eğitim metodolojisini bilelim.
1: Bazen en büyük yanılgı o oluyor belki de hocam. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim diyor. Sen çocuğun arkadaşı olma, onun arkadaşı mahallede var, okulda. Çocuğun anneye ve babaya ihtiyacı var. Sen çocuğuna baba ol.
2: Kesinlikle. Anne, sen bu işin içerisinde yıllarını vermiş ve bu konuda da bak, şu anda da bir ailenin nerelere gittiğini yaşayarak öğrendiğimiz için konuşuyoruz bunları. Canımız yandığı için
1: konuşuyoruz. Hocam dertliyiz. Aslında bu güzelliklere geçmeden bu okul güvenlikleri hakkında birkaç kelam etmek ister misiniz?
2: Çok.
1: Okulun çok. İşte her kapının önüne polis koysak da çözemeyeceğimizi biliyorum ben şu anda.
2: Evet.
1: Ama hani zihinlerde bir şey, ailede bir
2: kafamızda bunun oturtulması ve kendi güvenliğimizi kendimiz almamız gerektiğini.
1: Güvenlik ailede, evde başlar.
2: Ailede başlar. Çok. Oradan bir devam edip oradan bir hareket noktamızı alalım. Başlangıcımızın ne olduğunu bilelim. Evet. Sonrasında çevresel faktörler hep var. Bu çocuk sadece cam fanusun içerisinde yetiştirilecek bir şey değil. Yarın 12. sınıfı bitirdikten sonra senden benden çıkacak. Toplumun içerisindeki var olan olumlu olumsuz herkesle karşılaşacak. Bunun farkında olalım. İşte Yaşam Becerileri Projesi, Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Marif modelinde ortaya koyduğu proje vesaire, aslında hep bunun bir yansıması. Ahmet Hocam,
1: evet.
2: Okul güvenliği dedin. Okul güvenliğiyle ilgili bakanlığımız yıllardır zaten her zaman şey yayınlar. Bununla ilgili genelgesi vesairesi var. 2018'e 10 nolu genelge, 2022'de çıkan, aklıma gelenleri söylüyorum. En son mesela her yıl sene başı iş işlemleriyle ilgili genelge yayınlar. Bu seneki genelgemiz mesela 2026'ya 70 nolu genelge. Evet. Bu genelgenin 6. maddesinde de okul güvenliğiyle ilgili koruyucu, önleyici tedbirlerin nasıl olması gerektiği, ne yaptığı vesaireye ona hassasiyetle vurgu var. Biz bununla ilgili zaten eylem planlarımız her zaman var.
1: Evet.
2: Okul güvenlik karnesi diye mesela ben şimdi Talas için söylüyorum. Bir tane çizelge oluşturdum. Sene başında her okulumuzdan aldık. Bugün 3 okulumuzu ziyaret ettik Kaymakam Bey'le. Okulumuzun tüm röntgeni benim elimde çekilmiş vaziyette var.
1: Evet.
2: Bakanlığımızın BYS sistemi, şundan velilerimize emin olsun, bakanlık yönetim sistemi diye bakanlığımızın bir BYS sistemi var. her okulun, örnek veriyorum, Sarız'ın yukarı Borandere'deki okulunu bile biliyor. Yahya'nın Büyükçakır'daki, Talas'ın Yaz Yurdu'ndaki, bilmem işte İncesu'nun Kızılören'deki okulunda ne var, kaç öğretmen var, öğrenci nedir, sürekli süreyen hastalığı olan, bilmem işte anne babası vefat etmiş, herhangi birisi vefat etmiş, Allah vermesin, ayrı olan vesaire, bu gibi hepsi var. Okulda güvenlik kamerası var mı yok mu, onları biliyoruz. Okullarımızın güvenliğinden endişe etmesinler. Yeni sene
1: bütün
2: başındaki...
1: bunlara rağmen bu münferit olaylar, yani menfi olaylar oluyor. Bu da canımızı yakıyor hocam. Belki o refleks olarak tedirginlik hissetmesi gayet normal aileler.
2: Tabii ki.
1: Normal.
2: Anne babayız, candan bahsediyoruz. Evet. Evlat bir canın parçası.
1: Evet, normal ama dediğiniz gibi hem yapılan toplantılarla...
2: İşte bunu infiale dönüştürmemek lazım. Okul bahçesine çocuk geldikten sonra okulun emniyetine vereceğiz. Okul güvenlik görevlileri yerine bu sene bahçe görevlileri diye.
1: Bahçe görevlileri mi oluyor?
2: Bahçe görevlileri. Okul bahçe görevlisi diye il genelinde görevlendirme yapıldı. Her ilçemize verilebilecek risk haritalarına göre emniyetten, kolluk kuvvetlerinden vesaireyle eş güdümlü olarak okulların böylesi işlevselliği, yani cadde üzerinde yoğun milletin gelip gittiği yerler vesaire gibi durumlar göz önüne alınarak, ona bağlı olarak da şu anda okullarımıza başladı. Bugün okulumuza gittiğimizde güvenlik bahçe görevlimiz de bizim için çok önemliydi. Başladı müdürüm, çok teşekkür ederiz diye. Mesela okulun giriş çıkışlarında bakanlık randevu sistemi oluşturdu Ahmet abi.
1: O çok, ben dinledim hocam.
2: Bunlar geçen hafta. Bunlar hassas konular. Lütfen
1: hassas ve önemli konular.
2: Vatandaşlarımız yanlış anlaşılmasın. Konuyu zorlaştırmak anlamında değil, değil ama tedbir takdire mani değildir.
1: Evet, evet.
2: Biz tedbirlerimizi almak zorundayız. İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında. Atasözü.
1: Evet.
2: Ben kimin ne niyetle geldiğini bilemem.
1: Evet.
2: Ya ben veliyim.
1: Evet,
2: geçen sene dedik ki o Maraş olaylarından sonra okul giriş çıkışlarına kimseye girdirmeyeceksiniz. Veliler bahçenin dışında dursunlar, çocuklarını almak isteyen saygı duyuyoruz, oradan alsınlar. Ama neredeyse bazen, şu anda o kalmadı, o kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bunu da velilerimizin hassasiyetini istiyorum.
1: Çocukta da panik
2: tabii,
1: havası oluşuyor.
2: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz. Bu
1: velilere onu söyleyelim değil mi hocam? Yani mesela çocuğuyla alakalı bir farkındalık, farklılık gördüğü zaman.
2: Kesinlikle. Efendim, mesela
1: veya çocuğu akşam evde, özellikle o sofraları da, sofralarda bir arada
2: akşam
1: tutmak
2: beraber
1: ve
2: ne olsunlar mutlaka çocuklarla, otursunlar sofrada.
1: Notunu, netini, dersini sormaktan öteye geçip arkadaşlarınla bugün nasıl vakit geçirdiğini sor. Böyle kafanıza takılan veya şüphelenir bir şey olursa da her okulun rehberlik kısmı var mı hocam?
2: Her okulumuzun var.
1: İşte okullardaki müdürler, müdür yardımcıları, kıymetli hocalarım, gelen veliyi kabul etmeme, tersleme gibi
2: kesinlikle
1: bir durum var mı?
2: Kesinlikle öyle bir şeyimiz
1: yok. Yok, randevumuzu alıp...
2: Sadece dersi olan öğretmenlerimiz için randevu sistemi var.
1: Doğru.
2: Okul idarecilerimiz şu anda en ufak 30 kişilik okulumuzda da bir tane müdür, bir müdür yardımcısı var.
1: Evet.
2: Bu 500'ü bir bulduğu zaman 2'ye çıkıyor. 1000'i bulduğu zaman 3'ye çıkıyor. Açık lisesi olduğu zaman artı 1 geliyor. Pansiyon olduğu zaman artı 1 geliyor. Yani idari bakımdan vesaire bizim okullar biliyorlar sayın velilerimiz.
1: Evet.
2: Bu konularda okullar güven bakımından zafiyet oluşturulacak veyahut da bunun üzerinde operasyon yapılacak yerler değil. Bak bu noktada düşmanın şeyine çanağına su taşırız.
1: Evet. Ben de askeri personel olduğum için, emekli
2: tabii
1: asker olduğum için, psikolojik harbin
2: bilirsiniz
1: konularından biridir. Güvensizlik yaratmak, tedirginlik yaratmak, o tuzağa düşmemek lazım.
2: Düşmemek lazım.
1: Tabii biraz önce söylediğiniz, belki bu ekranlardan O görevlendirdiğimiz bahçe görevlileri arkadaşları, alanda uzman kıymetli öğretmenlerimizi de hassas olmaya, duyarlı olmaya, görevini layıkıyla yapmaya da hatırlatmamız.
2: Sağ olsunlar, gittiğimizde evet, de onlar arkadaşlara da görüyoruz kapağızında bahçe içerisinde. Evet. Zaten bahçede de bahçenin okul yoğunluğuna bağlı olarak bahçede 2-3 tane nöbetçi öğretmenimiz de oluyor. Evet. En az bir tane oluyor. Evet. Bunu evet, artık evet, nüfusun niceliksel öğrencinin evet, okuldaki nicesel çoğunluğa bağlı olarak o değişkenlik gösterebilir ama bu noktalarda arkadaşlarımızın da duyarlılığını uzaktan gözlemliyorum.
1: Evet. Olmaları da lazım.
2: Çok güzel. Evet, doğru. O yönde de teşekkür ediyoruz. Evet. Zaten bunların da güvenlik sertifikası olan kişiler alındı bunlarda.
1: Çok doğru.
2: Bunların o birinci şartı güvenlik sertifikasına sahip olmaktı.
1: Evet.
2: Bunlar da ilçelerimize dağıtıldı. Velilerimiz müsterih olsun. Öğrencilerin içerisinde farklı arkadaştan bu arkadaşından, çocuktan al haberi düsturuyla hareket etmek lazım. Velilerimizden şunu isteyebiliriz. Akşamları dediğiniz gibi bir sofra etrafında evet, oturup orada dersin nasıldı, günün nasıl geçti diye sorarak veyahut da işte güzel bir olayı taltif evet, ederek, evet, iltifatlandırarak evet, benim kızıma da bu yakışırdı maşallah. Evet. Çok evet, sevindin. Evet. Çok sevindirdin bizi. Bugünün olayı işte Zeynep'in bunu yapmasıydı vesaire gibi. Sonrasında ya zayıf almışsa notlarla bilmem nelerle ben ilkokuldaki öğretmenlerimize bugün ziyaret ettiğim örneğini vereyim. Okullarımızdaki bir örneğimiz de şuydu. Arkadaşlar biz sizden bakın yeni Türkiye Yüzyılı Marif Modeli eylem değer erdem çerçevesi içerisinde nitelikli insan yetiştirmeyi, insanı bir bütüncül olarak ele almayı hedefliyor dedik.
1: Evet.
2: Çocukları lütfen at yarışına koşuşturur gibi birinci sınıflarda Mayıs ayında okuma yazmaya geçecek çocuklar. Mayıs ayında okuma yapılacak. Mayıs öncesinde Kasım'da ilk ben başladım. Bizimki okumaya geçti. Ama ben ilkokul, sen de ilkokul okudun, ben de ilkokul okudum. İlkokulda okuma yazma becerisi, 4 işlem becerisini kazandıktan sonra zaten üst sınıflarda bunlar gelişerek devam edecek. Evet. Bu çocuk bunu sonuna kadar evet, alacak.
1: Tedricen oluyor değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii. Bu iş biraz da süreç evet, ve zaman işi. Bizim eğitimin vazgeçilmez unsuru süreçtir. Unutmayalım.
1: Kapasite, eğilim, hiç kimsenin çocuğu kusursuz değil. Bir anlama süresi var. Bir sabır ve çocuklarımız çok güzel bir kelime kullandınız. Yarış atı değil.
2: Tabii.
1: Çocuklarımız birbiriyle kıyaslanacak bir meta değil. Onlar bizim en kıymetlimiz. Herkesin çocuğu kendinin en kıymetlisi. Ama şunu unutmayın. Öğretmenler için çok kıymetli. Kendi öğretmeni ayırt etmez.
2: Yaşam becerileri projesi koydu bakanlığımız. Bunu çocukların
1: ne
2: nedir bu?
1: Hocam?
2: Yaşam becerileri.
1: Yaşam becerileri.
2: Çocuğun evet, kendi ilkokul seviyesinde vesairesinde her seviyeye uygun olarak kendine göre sorumluluk alması. Annesi sofra kurarken sofrayı açmaya, evet, masayı kurmaya evet, yardımcı olması.
1: En çok ihtiyacımız
2: toparlaması.
1: Evet.
2: Çocuk lütfen bu çocukları biz nesilden şikayet ediyoruz ama bu nesli, bu ortamı oluşturan bizleriz, yetişkinleriz. Bunu unutmasınlar.
1: Çok doğru hocam.
2: Çocuğu bireyselleştirdik. Telefona hapsettik.
1: Evet. Uygun rol modelleri bizde bulamayınca, hani biz rol model olmaya aday olmayınca, doğru rol modellerle karşılaştırmayınca onlar oradan olabildiğince yanlış tabii, modelleri kendilerine örnek alıyorlar ve sonra biz şikayet edecek en son insanlar.
2: En son
1: bunun imalatçıları.
2: Niçin ortamı biz oluşturduk? Evet. Daha güzel ortam oluşturduğuna bu çocuk
1: evet,
2: yaşamadı
1: evet,
2: mı?
1: Evet.
2: Dört duvar evet, arasına, odasına hadi kızım odana git ders çalış. Öyle değil.
1: Ya.
2: Bazı şeyler eylem gerektirir.
1: Evet.
2: Anne babanın da bu konuda tavır almasını gerektirir. Bırakalım şu dizidir, sosyal medyaya takılmadır, reelsleri izlemedir
1: kaydırma
2: ve kaydırma vesaire evet, gibi son zamanın popüler şeyi. Herkes ya mahremiyet kalmadı Ahmet abi.
1: Hocam orası o kadar önemli ki. Yani biz aile platformu olarak da sahadaki bütün araştırmalarımıza bu temiz ekran, ekranda
2: evet,
1: çürümeye dur de ve özellikle normalleşen, normalde duyduğumuz zaman yüreğimizin burkulması, yüzümüzün kızarması gereken kendi şeyleri onlar normal hale getiren programlar bizleri biz olmaktan çıkarıyor diye düşünüyorum.
2: Çünkü devamlı ortama bunu verirsen ortamda sıradanlaşacaktır bu.
1: Evet,
2: ha,
1: öyle olur.
2: Normal
1: öyle olur,
2: bir şeymişe
1: evet,
2: dönüşecek bu iş. Eskiden
1: evet,
2: ar edilen, utanılan, mahremiyet duyulan konular
1: öyle,
2: artık deşifre ola ola her tarafta gözüke onu afişlerden tut da her tarafta çevrede vesairede dijital platformlarda internet ortamlarında çok olunca demek ki bu normal bir şeymişe dönüyor. Evet. Bu süreçte bu okumayı da öyle yapmamız lazım.
1: Evet.
2: Bunu normalleştirmememiz lazım. İllegal olan bir şeyi legal hale getirmenin en güzel yolu reklamın olumsuz da reklamdır.
1: Devamlı sürece vermek,
2: ortama vermek.
1: Çok doğru. Hocam o zaman biz tekrar bu menfur olayda hayatını kaybeden çocuğumuza, ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer yaralı çocuklarımıza şifalar diliyoruz. Bir daha olmaması için gereken hassasiyeti, tedbirleri alacağımızı, efendime söyleyeyim bu konuda da gerekeni yapacağımızı
2: aile, okul, çevre işbirliği burada çok önemli.
1: Evet. Hiç bu olayı düzeltmek bir kurumun borcu değil.
2: Tabii ki. Tek başına ben kolluk kuvveti
1: sadece
2: değilim.
1: Sadece emniyet bir şey yapamaz.
2: Bu emniyetteki biz vicdanımızdaki polisi uyandırmamız lazım.
1: Doğru.
2: Başkalarına zarar verirsem ben de zarar görürüm anlayışıyla hareket etmemiz lazım.
1: Belki apartman
2: çocuklarımıza ilgiyi, alakayı arttırmamız lazım. Evet. O çocuk ilgisiz, alakasız kaldığı zaman yön değiştirme yapacaktır. Psikolojide yön değiştirme yaparak bunu farklı eğilimlerde beni görün. Ben de aslında burası. Bu eylemlerin altında yatan nedir biliyor musun? İlgisizlik.
1: Evet. Fark edilme.
2: Tabii şey, çocuk beni fark edin ben buradayım diyor.
1: Maalesef.
2: Bunu anne babaya yüklemiyorum tek başına.
1: Evet.
2: Öğretmen olarak bizim görmemiz olarak. Sınıfta sınıf arkadaşının görmesi lazım. Sen değerlisin hissi. Ya ben biliyorum omuzuna dokunduğu için elbisesini yıkatmayan öğrencilerimiz var ya.
1: Allah Allah.
2: Öğretmeni o kadar gittiğim zaman öğretmen odalarına sorabilirler bizi dinleyen izleyicilerimiz, seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Şöyle ki öğretmen farkında olmadan siz o kadar çok büyük rol modelsiniz ki onların duygu dünyalarına o kadar etki ediyorsunuz ki sizin dokunduğunuz yeri bile emin olun elbiseyi temizle yıkatmıyor diyorum ya.
1: Bugün öğretmen bana aferin bana dedi diye akşam mutlu olan hatta böyle o günü çok huzurlu geçiren çocuklarımız.
2: 7. sınıfa gidiyor kızım. Sana somut örneğini vereyim. Bu konuştuğumuzu pekiştireç olarak vermiş olalım. Öğretmeni, ders öğretmeni değişmiş. Bir önceki öğretmeninden artıyı yuvarlak içerisinde artı almış. O gün ödevini tek yapan oymuş. Öğretmeni de çok tebrik ederim seni. İsmi Ahsen, Ahsencim sana artıyı bu şekilde artık nasıl bir şeyse yani hocanın verme demek ki ödüllendirme şeyi çok mutlu olmuş. Dün akşam yemekte senin dediğin gibi konuşurken böyle böyle Türkçe öğretmenimiz değişti vesaire oldu dedi. Evet. Hayırlısı olsun kızım demek ki okulun bir bildiği vardır. Evet. Bu gibi durumlarda da infiale yol açmamamız lazım.
1: Çok doğru.
2: Bak ara cümle o kadar çok konu doluyuz ki konuşma konuları açıyor. Okulun bir bildiği vardır şey oldu. Sen üzgün gördüm falan dedim. Annesi dedi ki kızım dedi ödevi tek yapan olarak artı almıştı. Önceki öğretmenin de şey yaptı.
1: O da yuvarlakta.
2: Öbür ritkinde kaldı. Bak ne kadar etki ediyor.
1: Evet.
2: Bu gibi süreçleri iyi değerlendirmemiz lazım. Evet. Bunun okulla birbirimize eş güdümlü olarak çünkü biz aynı yolun yolcusuyuz. Evet. Birbirimizin karşısı değiliz.
1: Değiliz.
2: Karşıtı değiliz, zıttı değiliz. Biz birbirimizde hasım değiliz, hısımız eskilerin deyimiyle.
1: Evet.
2: Evet. Durum böyle.
1: Doğru. Tabii hocam, bununla beraber işte dediğiniz gibi politika koyucularımız, efendimizin başta Milli Eğitim Bakanımız, işte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ki biraz önce belirttiniz, gerçekten güzel bir yarınlara ufuk açacak bir model. Bu modelle birlikte daha geçen gün yüzlerce, binlerce gencimizin Teknofest'te o pırıl pırıl çocukların olması bir umuttur. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmıyoruz. Biz o çocukları da bu okullarda yetiştiriyoruz. Geleceğin efendim söyleyeyim mühendislerini, doktorlarını, o sevdalı geleceği inşa edecek çocuklar da bu okuldan yetişiyor. O yüzden çok umutluyuz. Şimdi önümde tabii getirdiğiniz güzel işlerin böyle bir kitapçıya sıkıştırılmış hali de var.
2: Almanak
1: hocam.
2: Yaptık,
1: almanak var. Çok kıymetli. Buradan birkaç efendim hocam projeden hem örnek olsun diye hem de oh be, bak ne güzel şeyler oluyormuş diyebilmek adına sizden dinlemek isteriz doğrusu. Güçlü aile, güçlü toplum başlığını görüyorum.
2: Bunu da sağ olsun rehberlik evet. araştırma merkezimizle evet. birlikte toplumun değişik kesimine velilerimizi getirdik, konuşturduk. Evet. Okullarımızda uzman rehberlik, psikolojik danışman ve alanında hakim kimselerle evet. birlikte evet. mesela avukat, hukukçu alanında ya. Geldi. Ha. Velilere bunun dijital dünyanın zararları vesaire hukuksal boyutunu ele aldı. Öbür tarafta doktorumuz geldi. Bunlarla ilgili çok şey yaptık. Evet. Mesela şurada
1: gençlerle yüz yüze fikir platformu
2: bulundu. Ben önceki İnce Su'da görev yaparken de yapmıştım. O kadar değerlidir ki çocuklarda bize bu fırsatı verdiğiniz için bir ortaokulda yaptım. Ortaokulları, ortaokuldan iki öğrenci temsilcisi, evet. liseden de iki öğrenci temsilcisi. Okulun kendi içerisinde öngörüye sahip, yani okulun genel durumunu bilebilen ve bunu ifade edebilen öğrencilerimizden olsun diyerek çocuklarımız o kadar mutlu oluyorlar ki kendi dilleriyle, kendileri okullarıyla ilgili güzel şeyleri paylaşıyorlar, sorunları paylaşıyorlar. Bizden idare edip biz bunları zaten hep yaşıyoruz ama bunu çocuğun da fark etmiş olması bizim için o kadar kıymetli. Değil bir hocam. De ben sana şunu da söylüyoruz. Evet. Ben sana kıymet veriyorum. Değerlisin evet, diyorum. Evet. Senin fikrin değerli.
1: Dinliyorum seni.
2: Seni hocam, dinliyorum diyorum.
1: Çok büyük
2: çok mutlu yani. Oluyorlar. Çok, İnanılmaz çok. Böyle interaktif olarak yaptığımız bir şeydi. Çok da keyif alıyorum. Böyle eğitim anlamında okullarımızda onlarca şeyler var ki artık çocuklar sadece bilgiyi tüketen değil. Aslında vakti kuşanmak diye bir deyim var ya biliyorsun Ahmet Hocam. Evet. Vakti kuşanmak nedir? Örnek veriyorum siz şimdi Teknofest kuşağından bahsettiniz. Geçmişte bizde yerli malı haftaları neydi? Üzüm, kuru üzümle, bilmem fındığımızla fındık. Vesaire ürettiğimiz ürünlerin sergilenmesi şeklinde olurdu. Şimdi yerli malları ne oldu? Savunma sanayimizde %80, %90 millileştirdik ve ihraç eder konuma geldik. Evet. Türk Made in Türkiye yazan yani üretim ve Türkiye'de yapılan ve fikri de Türkiye'de çıkan ürünlerle oldu. Bu vakti kuşanmanın tam da manası bu.
1: Evet, evet.
2: Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Evet. Süreci iyi takip ederek çağın gereksinimlerine göre çocuklarımızı donatmak lazım.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh sözüydü galiba değil mi? Çocuğunuzu zamanın tabii, şartlarına göre yetiştirin. Bu zamanın şartları.
2: Zamanın şartlarına evet. göre yetiştirmezsek yarın çocuk üniversiteye gittiğinde şimdi ben bunu bazen sözlerimde çok kullanıyorum. Helikopter aile modelinden bahsediyorum. Evet. Bu korumacı anlayış modeliyle çocuk üniversiteye geçiyor, gidiyor, annesini arıyor. Anne ben otobüse nasıl binecektim, ne yapacaktım?
1: Evet, var var örnek.
2: Bak imkanım var, çocuğumu lise 2'ye, lise 1'e başladı. Lise 1'e başladığı andan itibaren tramvayla yürüyerek gidiyor, tramvaya biniyor, otobüse biniyor, kendisi gidip geliyor okula.
1: Evet. 1980 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, 87 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başladığım zamanlarda çok iyi biliyorum. Bize Mehmetçikler askerlerimiz Nizamiye'den gelirken elinde bir çanta, valiz girerler, kayıtlarını yaptırırlardı. Annesiyle babasıyla değil terminalde, evinin bahçesinde işte köy değil yerinde, mi? Bahçenin önünde elini öper uzaklaşırlardı. 2017 yılında emekli olurken, emekli olacağım zamanki profili söylüyorum. Anne, baba, kardeşler, çoluk çocuk Nizamiye'den
2: aile dediğimiz
1: aile gelmişler. Annesi elini öptüğüm o güzel insan diyor ki müsaade etseniz de çocuğumun yatacağı yeri görsem lütfen. Askerden bahsediyorum. Askeri, askere geliyor. Hani müsaade edilse gidecek yatağını falan yapacak. Bu aslında gelişim için hani böyle çok olumlu bir örnek değil. Biz
2: bunu
1: çok yadırgamıştık o zamanlar. Yani nereye doğru evrildiğimizi. Şu anda da Milli Eğitim'de de aynı süreci görüyoruz. Ve hocam inanımız öyle birbirine bağlı ki bugün biz Kayseri Aile Platformu olarak Kayseri'deki boşanma sebeplerini vesaire incelerken uzmanlarımızla karşımıza çok çıktı. Problem çözme yeteneği olmayan, mevcut krizi yönetemeyen hanımefendiler ve beyefendiler. Çünkü çocukluğu ve gençliği zamanında hiç sorumluluk verilmemiş, ona efendime söyleyeyim bir şey yapma becerisi oluşturmamış insanlar bir şekilde yaşları geldiği için, biyolojik gelişimi tamamladığı için. Evlilik sürecine giriyor ama ilk karşılaşan problem de kaçış başlıyor. Çünkü kriz yönetimi
2: çünkü
1: yok.
2: Çünkü şeylerle, o zorluklarla baş etme becerisini doğru kazanmadı.
1: İşte bu sizin okullarda yaptığınız bu uygulamalar o kadar kıymetli ki, burada önümde onlarca, yüzlerce, efendime söyleyeyim, yaptığınız güzel işler var. Bunlarla çocuklar işte hayata hazırlanıyor.
2: Biz bu zamana kadar belki geçmişi kötülemek bizim şiarımızda değil.
1: Değil.
2: Şu değil ama evet, biz akademik başarıya odaklanarak bazı şeyleri yitirdik.
1: Çok
2: bu
1: doğru
2: süreçleri zincirin halkası gibi birbirinden çok sağlam bir şekilde bağlı birer unsur olarak görmemiz lazım.
1: Çok doğru.
2: Çocuk sadece bilmem işte sayısal becerileri kazandı, ondan haricinde tut, bu çocuk çok zeki, öyle bir şey değil.
1: Değil.
2: Vicdan, ben diyorum ki bazen
1: çok iyi şiir de yazan değil biri zeki değil mi yani?
2: Ya, ya tabii. Sosyal becerilere sahip, edebiyata ilgi duymuş, tarih bilincini oluşturmuş, tarih okumaları yapmış, üst düzey değil mi? İşte bu noktada da tam Marifet Mektebi diye bir proje,
1: evet,
2: Sayın Valimizin himayelerinde bir proje ortaya koyduk.
1: Bunu da şöyle gösterelim.
2: Kaymakamımız
1: Marifet belediye Mektebi.
2: Evet, Marifet Mektebi.
1: Bahsedin hocam kısaca inşallah.
2: Şöyle, Sayın Valimizin himayelerinde fikir öncüsü Sayın Valimiz, Talas'ta böyle bir proje yapsak nedir? Hakikaten biz artık çocuğu tek yönlü yetiştirmeyi ne Türkiye yüzyılı marif modeli benimsiyor,
1: evet,
2: ne de bizler artık benimsiyoruz. Bu artık kanıtsandı. Çocuk vicdan duygusuna sahip olmazsa, sosyal becerilere sahip olmazsa, insani ilişkilerinde zayıfsa sonrasında topluma zararlı bir birey olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet.
2: Ne olursa olsun. Marifet Mektebi de tam bu anlamda.
1: İsim de çok güzel. Geleceğin ihyası, evet, için bir gençlik hareketi Marifet Mektebi.
2: Aynen öyle.
1: Evet.
2: Zaten derdimiz bu olmalı. Eğitimin ana hedefi bu. Geleceği inşa edecek sağlam, bilinçli nesiller, kendisini sorgulayabilen, üretim becerisine sahip, aile değerlerine, milli manevi değerlerine sahip nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu noktada da 8000 öğrenci içerisinde lise 1 ve lise 2 ağırlıklı olmak üzere Nisan ayında seçmeler yaptık. Talas'taki özel ve resmi liselerimizden, çocuklarımızdan okuma yazma, yazma becerisine ve okuma becerisini kazanmış, bayağı bir külliyat okumalarında vesairelerden okullarımızın, edebiyat öğretmenlerimize teşekkür ediyorum,
1: evet,
2: okul idarecilerimize teşekkür, evet, ediyorum, bu manada bize destek oldular. Biz 80 öğrencinin 162 katı çağırdık, mülakat yaptık.
1: Evet.
2: Danışma kurulunda sağ olsun Erciyes Üniversitemizin başta Edebiyat Fakültesi hocaları olmak üzere felsefe bölümünden, tarih bölümünden, sonrasında hukuk bölümünden, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden hocalarımızın da danışma kuruluna alınarak kaymakamlığımız, belediyemiz, Erciyes Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ortaya koyduğumuz kolektif bir bilinç ürünü olan bir proje. Çocuklarımızın mesela o kadar güzel şiir yazma becerisini, oradaki
1: evet,
2: yıldızı hususu koyduruyorum. Alt tarafında ne yazdığını lütfen okursanız.
1: Evet. Vatan Uğruna diye bir şiir. Azra Kiraz kızımız.
2: Nerede okuyormuş mesela?
1: Azra Kiraz, Yaman Dede İmam Hatip Lisesi 10. sınıf Marifet Mektebi öğrencisi.
2: Yaman Dede kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde,
1: evet,
2: çıkmış. Bir şiir gecesi dinletisi yaptık. İnanılmaz güzel şiirler seslendirildi.
1: Evet.
2: Kendi yazdıkları, evet, ürünler. Bu dergi çocuklarımızın kendi ortaya koymuş olduğu ürünleri içeren bir,
1: evet,
2: dergi.
1: Marifet, bir dörtlük okuyayım hocam. Burayı
2: lütfen,
1: okuyayım.
2: Zaman,
1: çünkü hem Azra kızımıza da böyle şey olsun.
2: Gönderme olsun.
1: Gönderme
2: selam olsun,
1: olsun
2: Azra'ya da.
1: Vatan uğruna demiş ve bu kendisi yazdı.
2: Kendisi.
1: Hocam bir de ne biliyor musunuz? Biz milli manevi duygular diyoruz. Bu Marifet Mektebi aracılığıyla aslında güzel tohumlar ekiliyor.
2: Çok güzel şeyler oluyor.
1: Evet.
2: Bu gibi olumsuz örnekler bu güzellikleri görmemize engel oluyor.
1: Maalesef bazen hocam. İşte
2: bunları ona heba etmeyelim.
1: Evet, etmeyelim. Bir bayrak dalgalanır göklerin özünde, al rengini alır şehidin gözünde. Toprak kokar anaların sözünde, vatan için atar kalbim hiç susmaz. Yollar taştı, geceler kara duman, yiğitler düşer ardında kalan ferman. Damla damla kanla yoğrulur bu vatan, acıyla mayalanır, gururla parlar diye devam ediyor.
2: Bunu yazan 10. sınıfta
1: 10. sınıf öğrencisi. Evet. Şimdi matematikte efendime söyleyeyim 120 net yapmasa ne olur bu kızımız? Değil mi hocam?
2: Neyi eksik olur?
1: Neyi eksik olur?
2: Şu bilinci, evet. Şu sorumluluğu almış bu, evet, yaşta özgün, evet, kendi ifadeleriyle şu dörtlüğü oluşturmak o kadar kolay bir şey mi?
1: Evet. Ve mesela aile vatandır. Rumuz Lavinia, Zeynep Asya Sevilay yazmış hocam bunu da. Bu da bir nesir.
2: Bir öbür tarafında onun da hangi okulda olduğu, Hidayet Aydoğan
1: hemen
2: sosyal
1: bakalım.
2: Bilimler.
1: Evet, Hidayet Aydoğan sosyal bilimler 10. sınıf Marifet Mektebi öğrencisi.
2: Bak yazdığı.
1: Aile bu, vatandır.
2: Evet, bu, evet, yazdığı makalesi, denemesi diyelim, ödül de almış bir yazı.
1: Maşallah.
2: Yani çocuklarımız, evet, çok güzel şeyler oluyor. Evet, nesil, evet, emin adımlarla geliyor. O neslin kötü örnekler oluşturabilecek, ayıklayacağımız çakıl taşlarını iyi seçmemiz lazım. İyi ayıklamamız lazım. Ve bu çocuklarımızı bu şekilde yol aldırırsak çok şeyler kazanacağımız bilincindeyiz. Ve sorumluluğundayız. Biz
1: Allah,
2: bu yükümlülüğün,
1: evet, emeği geçen tüm yani hocalarımdan
2: çok teşekkür
1: değer
2: ediyoruz.
1: Veren hocalarımıza, siz kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam.
2: Bu yılda
1: sayılar
2: hemen başlıyoruz.
1: Az.
2: Bu yılda tabii. Bu, hı, yılda şimdi 2 yıl süreç devam ettireceğiz Marifet Mektebimizde. Yine 10. sınıftan biraz daha lise bilincine oluşmuş çocuklardan oluşsun diyoruz. Hı. Gençlerimizden, hı, oluşsun. 10-11. Sınıflarımızda biraz daha edebiyat, kültür, sanat, şiir, yazarlık atölyeleri, evet, atölye çalışmaları, evet, yapıyoruz. Evet. Süreli bunlar Ahmet, evet, hocam, evet, öyle, evet, bir anda aldık bu çocuğu, bir şey değil. Salı, perşembe günleri ta üniversitelerimizden hocalarımız gelerek veyahut da işte böyle idari mülki amirlerimizden rol model olmuş insanlar, tecrübe aktarımı, tecrübi bilim çok, yani, önemli biliyorsun.
1: Bu yazıyı yazabilmesi, bu şiir yazabilmesi zaten donanıma sahip olması, yani, lazım. Yani bir inşa olması lazım.
2: İnşa olması.
1: Onu da çok net görüyoruz.
2: Temel atmaya başladık. Evet. 10. sınıflarımızda da 11. sınıflarımızda da önümüzdeki günlerde seçmelerini yine yapacağız. 9. sınıflarımızda, evet, da bir sürü kitap aldık, okutuyoruz. Öylesi yerli milli yazarlarımızdan, dünya klasiklerinden okutarak çocuklarımızda bir okuma bilinci oluşturup sonrasında da bu sürecin okuma, yazmak için okumak lazım.
1: Evet.
2: Bardak, aynen, doluysa taşar.
1: Çok doğru. Çok doğru.
2: Dolmazsa taşmaz,
1: çok
2: ki.
1: Doğru. O doldurmakta,
2: doldurmakta
1: hem aile, okul, öyle, işbirliğiyle olacak. Mesela gene sormadan geçmeyeyim. Marif'in kalbinde Ramazan şenliği coşkusu. Hocam bu da çok kıymetli. Çünkü biz aslında adetlerimizi, geleneklerimizi, o güzel hasletleri tırnak içerisinde kültür ve medeniyet transferimizi hakkıyla yapamadığımız için bugün bazı sıkıntılar yaşıyoruz.
2: Bunu bakanlığımıza çok teşekkür etmek lazım. Yani burada bir herhangi bir propaganda unsuru vesaire eğitimden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: O yüzden beni mazur görsünler. İyi, evet, örneği,
1: evet,
2: şitayişle de övgüyle de bahsetmem lazım.
1: Evet hocam.
2: Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri o kadar coşkulu kutlandı ki çocukların bu işi o kadar benimsediğini gördük okullarda. Çok olumlu yansımalar oldu. Hatta bunun biz finalini 15 Temmuz yerleşkesinde Kayseri Üniversitemizin o 1000-1200 kişilik salonda yaptık. Pazar günü akşam yapmamıza rağmen Ahmet abi emin ol aradaki boşlukları bile doldurduk.
1: Ya maşallah.
2: Velilerimiz, evet, bu anlamda çok teşekkür,
1: evet,
2: ediyorum.
1: Evet.
2: Çocukların ürünlerini, yapmış oldukları şeyleri çıkmaya geldiler vesaire, görmeye geldiler. Çocuklarımız çok güzel şeyler yapıldı. Bu yolda gidersek biz bu olumsuz örnekleri bertaraf ederiz, emin olun.
1: Kesinlikle hocam. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları, tabii, destekleme programı.
2: TÜBİTAK bu konuda bizlere çok şey veriyor. Destek de veriyor ve bu gibi durumlarda 4006 bilim fuarları çocukların sosyal farklı dinamiklerle fen bilgisi alanında, değerler eğitimi alanında, sosyal bilimler anlamında, ortaokulda, lisede 4006 okulların kendi içerisinde 20 projeyle, hatta son geçen yıl 10 projeye düşürdüler. Nitelikli seçmeler yapılıyor. Üniversiteden bir seçici kurul var. Hangi üniversitelerden kimin olduğunu bilmiyoruz. Biz sisteme giriyoruz. Ona bağlı olarak yapılan özetlerde sizin başvurunuz kabul edildi diyor. Yani. Okullar topyekun bir bilim şenliği havasında yapıyor. 2204'leri var. Bunun 2204 A'sı, B'si liselerde, ortaokullarda yapılan çevre bilinci oluşturma anlamında farklı şeyler. Bunların hepsini Talas içerisinde yapıp okullarımızın da bu konudaki neler yaptığını göstermek, iki kapak arasına sıkıştırmak, onlar o kadar kıymetli ki şunlar.
1: Evet.
2: Bunları sadece basit birer bir iki dergi kapağı olarak
1: değil,
2: görmeyelim.
1: Hocam, değil.
2: Burada verilmiş çok büyük ürün ve örnek var.
1: Programımızın adı Geleceğe Mektuplar ya kıymetli hocam. Bu çok kıymetli bir mektup.
2: Tabii.
1: ÇEDES
2: Bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın üçlü protokolü çerçevesinde evet. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum.
1: Evet.
2: Çocukta çevre bilinci oluşturarak
1: çok kıymetli.
2: Milli manevi değerlerim çerçevesinde oyun havasında yapılan bir sürü etkinlikler var. Evet. Yıl boyunca da bu devam eden bir süreç. Senin sonunda da bunun filanını yapıyoruz. Çocuklarla bir araya gelinerek vesaire. Çocukların işte duygu dünyalarına, kişisel gelişimlerine, sosyal yönlerine, becerilerine, eğilimlerine katkı sağlayacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Ama eğitim topyekün ele alınıp yol alınması gereken bir durum olduğundan dolayı kolay bir iş değil. Zamana ve sürece yayma

0: bunda nokta eksik kaldığımı biliyor ve bu konuda annemi üzüyorum, yapmamam lazım diyecektir.
1: Evet. Veya sana yapacağım bir şey var mı eksik?
0: Hani tabii. Böyle,
1: belki ne bir duygusal bir eksikliği vardır, belki bir motivasyon eksikliği öyle vardır. Onu
0: otururken, çalışma masasında otururken, ders çalışırken bir isteğin var mı? Sana bir tabak meyve hazırlayayım mı? Su getireyim mi? Omuzuna dokunmak, şöyle sırtını bir sıvazlamak bir bile var ya.
1: Okşamak
0: ona çok büyük etki katacaktır, olumlu manada.
1: Hocam birkaç dakikamız var. Programımızı tahmin ettiğim gibi yani böyle hem dolu dolu oldu ve sıkıştırmaya çalıştık.
0: Tabii.
1: Konuşacağımız onlarca
0: şeyi. Yani böyle sıkıştırarak gidiyoruz.
1: Ama bundan bahsetmeden de bitirmek istemiyorum doğrusu. Dilimizin zenginlikleri, gene projeleri içerisinde de gördüm, bu Almanak'ın içerisinde de vardı. Dilimizin zenginlikleri çok önemli. Bugün gençlerin kullandığı tuhaf bir dil oldu. Aslında dil çok kıymetli. Bu biraz önce bahsettiğimiz kültür ve medeniyet transferlerinde çok önemli. Dilimizi güzel kullanmak hem ilişkilerimizde önemli, hem de dilimizin zenginlikleri sadece başlıktan görüyorum. Çok kıymetli. Açar
0: bu
1: mısınız
0: da,
1: hocam?
0: Bu da bakanlığımızın sözlük özgürlüktür mottosuyla oluşturmuş olduğu ve bizim de bunu Talas'ta kendi artık bu gibi yaptığımız şeyleri olumlu manada da yansısın diye, teknolojiyi ben suya benzetiyorum Ahmet abi.
1: Evet.
0: Bir bardak suyu alır içersen, bardak içerisinde koyarsan hayat kaynağı olur senin için. Yaşam kaynağından birisi. Ama bu sele felakete dönüşebilir de. Teknoloji öyle. Biz de teknolojiyi olumlu manada kullanıyoruz. Instagram hesapları vesaire gibi hesaplarımızda bizi takip ederlerse, Talas Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, orada haftada iki gün, salı ve perşembe günleri bu dilimizin zenginliklerinde garip kalmış, unutulmaya yüz tutmuş veyahut da kullanım, bizim günlük dildeki kullanımı az olan kelimeleri anlamıyla birlikte veriyoruz. Evet. Ve bir cümle içerisinde veya bir beyit içerisinde, bir metin içerisinde nasıl geçtiğini gösteriyoruz. Sonrasında da bazı kelimelerin de biliyorsun yazım ve kullanım hataları oluyor.
1: Evet.
0: Konuşma dilinde, evet, günlük dilde. Onun da doğrusunu da vermeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum, şöyle ekranda da tutarsak. Sonrasında da perşembe günleri de atasözleri bizim çok az...
1: Şöyle görünmeyeni evet, ben okuyacağım hocam. Şöyle dilimizin zenginlikleri atasözleri serisi
0: tabii,
1: diyor.
0: Bir de atasözleri
1: eski
0: serimiz
1: defterler var. Eski
0: defterler
1: karıştırılmaz diye bir söz.
0: Mesela.
1: Burada ne demek, yani bunun açıklamasını yapmış altında. Geçmişte kalmış, kapanmış olayları yeniden gündeme getirmemek, eski kırgınlıkları ve meseleleri açmamak gerektiğini ifade eder.
0: Kesinlikle.
1: Çok da gibi. Bunu hatırlatmak bile önemli.
0: Atasözlerini bile eskide kullanılmayan veyahut da bak atasözleri o kadar cümle kur o artık yüzyıllardır, binlerce yıldır tecrübe edilmiş bir söz olduğu için çok kelamı kibar.
1: Kelamı kibar, çok da.
0: Kelamı kibar, çok az sözde çok şey anlatan ifadeler olduğundan dolayı bunları da bilsin diye yeni nesil yayınlıyoruz. Bunu da iki kapak arasına da sıkıştık.
1: Evet, hemen yan sayfasında vefa demiş. Vefa, sadakat ve bağlılık anlamına gelir. Vefasızlara gitme, onlar birer yıkık köprüdür. Mevlana'nın bu sözüyle cümle içerisinde kullanmış. Ve kılavuzun KVL harfi yanında yazılanın yanlış olduğu, I ile yazılması gerektiğini de hatırlatmış ki sık rastlanan hatalardan biridir. Mesela başka, ünvan, ben de böyle yazıyordum hocam, ünvan I ile yazılmaz, unvan olarak yazılır
0: evet,
1: şeklinde bir düzeltme var. Birkaç tane daha
0: bunu
1: söyleyelim.
0: Orijinal takip ederlerse hepsi var.
1: Evet, orijinal yanlış oldu.
0: Her hafta iki defa da yayınlıyoruz. Okullarımızda da dilimizin zenginlikleri köşeleri oluşturmuş Türkçe öğretmenlerimiz, başka branştaki dinamiklerdeki öğretmenlerimiz sağ olsunlar. Onlarda da işte şunu deme böyle de vesaire gibi, çocukların dediniz ya, dil zenginliktir. Köklü kesinlikle, geçmişimizin bir aktarımıdır. Bunu da sahip çıkmamız lazım Türkçemize. Bu anlamda da bakanlığımızın çok güzel bir projesi olduğundan bir önceki yılda yine kapak arasına sıkıştırmıştım yayınladıklarımızı. Bunu yapmadığımızı yapmıyoruz, yayınlamıyoruz. Yaptıklarımızı

0: kitaplarımızı da iki kapak arasına sıkıştırarak geleceğe mektuplara bırakmak istiyoruz.
1: Ne güzel yapıyorsunuz. Kıymet Hocam, ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Son velilere, bizlere, öğrencilere notunuzu alıp programı insicame erdirelim.
0: Bu menfur olayları şiddetle kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz. Okullarımız bu anlamda evlerinden sonra en fazla güvenli ortamların oluştuğu ve çocuklarımızın neslimizi korumamız gerektiği, şiddetle de sahip çıkmamız, işbirliği yapmamız gereken yerler ve kurumlar. Veliler bu konularda müsterih olsunlar, okullarımıza sahip çıksınlar, öğrencilerimize sahip çıksınlar. Bunu sahip çıksınlar derken de okulun içerisine kadar çocuğu götürüp oradan alma yoluna vesaire, infiale, çocuğun duygu dünyasında tedirginliğe sebep olacak işler yapmasınlar.
1: Evet, çok önemli.
0: Bize bu konuda güvensinler. Biz nasıl evden sonrası gittiğinde eve gidiyor diyerek gönül rahatlığıyla anne babaya teslim ediyor ve bu konuda akşamında bu çocuğumuz anne babasında tedirginlik duyduğumuz süreçler var. Bazılarında bilmem ne. O tedirginliği biz ama %1'inde yaşıyoruz. %99'unda evine gidiyor. Anne babasına teslim ediyoruz diyoruz. Bizler de sabah, onlar da işine gönül rahatlığıyla giderken benden sonraki en güvenebileceğim ortama gönderiyorum anlayışıyla hareket etsinler lütfen.
1: Çok doğru.
0: Bu gibi süreçler olacaktır. İğnin yanında biz bir kasa elma alsak da 3-5 tane çürük çıkıyor. O çürüğü temizleyip ayıkladığımız zaman kötüye sirayet etmeyecektir. İyileri, o şey olanları bozmayacaktır. Ama o ayıklamayı iyi yaparak ve deşifre etmeden, olumsuz örneği yaymadan,
1: evet,
0: sabırla, metanetle ve uhulet ve suhulet kelimeleri vardır bizim dilimizde biliyorsunuz. Bu işleri uhuletle ve suhuletle götürerek çok daha iyiye yol alacağımızı ve şu onlarca bak getirdiğim bir yıllık bir dokümanın ürünü, bizim bu süreçlerimiz sadece bizim gösterdiğimiz bir ilçe olarak küçük bir parça. Bu topyekün tüm il genelinde, İl Milli, evet, Eğitim Müdürlüğümüzün, evet, uhdesinde yürütülen, bakanlığımız tarafından bize gönderilip de çocuğun tezyim ve gelişiminde o gelişimini tamamlayacak onlarca şey var. Bunları unutmayalım. Başımız sağ olsun. Bir de yarın 7 Ekim biliyorsunuz, evet, 2023. Ona da değinmeden insanlık tarihinin şu çağda kanayan yarası Gazze'deki başlayan bu ve 74 bin şehitle 250 binin üzerinde yaralının insanlığın yüz karası bir sürecinde İsrail'in yaptığı katliamları şiddetle de kınadığımızı da ve bu süreçte bir insan olmada, salt manada, ileri boyutta Müslüman olmanın bilinciyle Gazze'li kardeşlerimizin Doğu Türkistan'da, daha değişik dünyanın değişik yerlerinde zulüm gören kardeşlerimizin de bu süreçlerini her zaman yanında olduğumuzda beyan etmek istiyorum. İnsan olmanın hasebiyle. Bana bu güzel şeyleri de kendimizi ifade etme ve eğitim öğretimle ilgili konu, bizim alanımız bu olunca zevk duyuyoruz.
1: Evet. Konuştuğumuz, ne güzel oldu hocam. Biz de
0: çok, hani çok memnun oldum. Böyle, çok teşekkür ediyorum.
1: Bana kabul edip geldiniz ve bu
0: Kayseri Radar ailesine gerek size böyle fırsatlar verdiğinizde zaman zaman böyle buluşup bu gibi güzellikleri de aktarmak, yansıtmak güzel oluyor.
1: Allah razı olsun.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz. Kıymetli dostlar, Radyo Radar'da ve Kayseri.net'te izlediğiniz üzere bugün Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü kıymetli dostum, sevgili hocam Osman Malkoçoğlu hocam bizle birlikteydi. Bir yandan elim olaya üzüldük. Bir yandan yapılan onlarca güzel işten geleceğe dair umutlarımızı hiç kaybetmememiz gerektiğini anladık. Hocam çok güzel şeylerden bahsetti. Biz bu işin hep birlikte okuluyla, ailesiyle, yöneticisiyle, şehrin mahallesiyle, apartmanıyla, konusuyla, komşusuyla hep birlikte çözeceğimize olan inancımızı biliyor ve bütün dostları, şu anda bize tesadüf eden bütün dostları hassas olmaya, duyarlı olmaya ve menfi düşünen kişilere böyle fırsat vermemeye, güvenimizi kaybetmemeye, bizim değerlerimizden taviz vermemize, güvenimizden yoksunluk göstermemize isteyen kişilere fırsat vermemeye davet ediyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. Biz bu ekranlarda olacağız. Vaktiniz müsaitse sizleri de bekleriz. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Geçtiğimiz aylarda Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün isminin Kayseri'de bulunan bir park adının verilmesi gündeme geldi. Başkan Mustafa Palancıoğlu tarafından sözlü olarak sunulan ve kabul edilen önergede belediye tarafından yenilenen parkın adı Mustafa Tümgüç Parkı olacak. Palancıoğlu kentsel dönüşüm hakkındaysa şunları söyledi.
5: Değerli arkadaşlar, bu kentsel dönüşüm çalışmalarında da Türkiye'de en önemli belediyeyiz. Onu hiç yani mütevazi olamayız. Şu anda Melikgazi Belediyesi yapmış olduğu kentsel dönüşümde Türkiye şampiyonu. Bunu özellikle vurgulayayım. Niye? Birincisi ambarda birinci, ikinci etap tamamlanmak üzere. Birinci etap bitmişti. İki tamamlanmak üzere. Üçüncü etapa işte buradan karar alacağız inşallah. Komisyona havale edeceğiz. Bir diğeri Kazım Karabekir. Bir bitti. İkileri teslime başlıyoruz. Üçüncü etaba yapıyoruz. Bir etap bakın Kazım Karabekir'de bir etap kaç daireden oluşuyor biliyor musunuz? 1320 daire. 1320 daire. Bu dile kolay. Çok büyük bir bütçe, bir yıllık bütçemize denk belki daha fazla bir yatırım.
4: Kayseri'de üretilen bazalt taşının kullanımının yaygınlaşması adına açıklamalarda bulunan CHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
6: Kayseri Ticaret Odası'na geçen hafta Kayseri'de bazalt taşı üreten firmalar geldiler. Ben de oradaydım. Onlarla görüşme şansım oldu. Kayseri'deki madenci bu taş üreten arkadaşların şöyle bir talebi var. Farklı şehirlerden çok ucuza bazalt taşı geliyor ve bunlar belediye ihalelerine girip alıyorlar. Biz bundan çok rahatsızız. Madem yerli ve milli bir politika izleniyor, o zaman belediye ihalelerinde mutlaka Kayseri'de üretilmiş bazalt taşı kullanılması yönünde bir ibarenin olmasını istiyorlar. Ki sektör oldukça haklı. Çünkü haksız rekabetin önünü açan farklı firmalar ve farklı şehirler var. Bu şehirlerden gelen ürünler Kayseri'de kullanılmamalı.
4: Talas Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Talas, paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi maddesinde tartışma çıktı. İyi Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Akkomaz Şahin, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
7: Bu bizim Talas ilçemizin çok büyük bir sorunu. Oradaki paraşüt alanının arkasında yer alan yeşil alan konut alanına çevrilmeye çalışıyor. Bunun bahanesi olarak da Büyükşehir'e getirilen mali yükleniyor. Biz de diyoruz ki Büyükşehir'in oradaki küçük bir villa parseline dönüştürülmeye çalışan park alanına ödeyecek parası yok mu? Bu kadar büyük yatırımlar yapılırken sadece Talas'ın park alanına gelindiğinde para mı kalmadı maalesef belediyenin bütçesinde? Bu sadece görünen bir sebeptir. Esas sebep arkasında birilerine sağlanacak villa konut parselidir.
4: Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
8: Maalesef belediye yetkilileri, özellikle Büyükşehir Belediyesi, buradaki park alanının villa parseline dönüştürülmesini istiyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Talas Belediyesi'nde 1/1000'lik planlar yapılınca buna itiraz ettik ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Talas Belediyesi de bugünkü başkan vekilinin söylediği üzere adeta topu taça atarak topu tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne attı. Büyükşehir Belediyesi'nde görülsün diye. Ama biz biliyoruz ki bu Büyükşehir Belediyesi'ne gittiği zaman Büyükşehir Belediyesi yine reddedecek.
4: Kocaeli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kocaeli CHP Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
9: Yalnız yaşayan, ileri yaşta bulunan, engelli veya sosyal açıdan risk altında bulunan vatandaşlarımız için bir sosyal risk envanteri oluşturalım. İkinci olarak sisteme gönüllü olarak dahil olan vatandaşlarımız için acil durum butonları, hareketsizlik sensörleri ve benzeri erken uyarı teknolojilerini değerlendirelim. Yalnız yaşayan vatandaşlarımızla belirli aralıklarla iletişim kuralım. Düzenli olarak halini, hatırını soran bir belediye anlayışı oluşturalım. Gönüllü vatandaşlarımızı sürece dahil ederek mahalle temelli bir dayanışma ağı oluşturalım. Özellikle önümüzdeki kış aylarına girerken bu çalışmaların geciktirilmeden ele alınmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
4: Saadet Partisi Melik Gazi ilçe başkanlığı görevine Halil Demirbaş yerine Mustafa Bayraktar getirildi. Kayseri Şeker'e bağlı olan Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 1R26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
10: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu çok sayıda belediye çalışanı tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve örgüt kurma suçlamasıyla gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi 5. yasa yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulda bugün başlayacak çalışmaların ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, birim amirleri ve bakanlık bürokratları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna gelindiği söylendi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyetleri bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
10: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası 8 maçla devam etti. A Ligi 1. grupta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa Belçika'yı 4-1 yendi. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Fenerbahçe Milli Arada hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Turan Tuvuz'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura'ya 2. eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları 27, 28, 29 Ekim'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. 2027 FIBB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülke belli oldu. Organizasyon 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihinde ABD ve Kanada'da düzenlenecek. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Rumen futbol adamı Daciu 89 yaşında hayatını kaybetti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
11: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. NASA Başkan Yardımcısı Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına katılımının uzayı ulusal öncelik haline getirdiğini belirterek Türkiye ile uzay ortaklığını geliştirmeyi beklediklerini söyledi. Beyaz Saray'da basın akreditasyonları, Başkan Donald Trump tarafından iptal edilen ABD'nin önde gelen 3 medya kuruluşu erişim hakkının süresiz olarak korunması talebiyle mahkemeye son yazılı savunmalarını sundu. Rusya'da veba ve tehlikeli patojenleri inceleyen bir endüstride çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar araştırmacısı kaynağı bilinmeyen bir zatüre nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna'daki savaş devam ederken Moskova'nın yakıt tedariki arayışı kapsamında Güney Kore'den Rusya'ya yaptırım uygulanan tankerlerle yakıt taşıdığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu durumun Seul'un Kiev'e verdiği açık desteğe zarar verdiğini ifade etti. Fransa genelinde iki haftadır devam eden ve dünya çapında yüzlerce okulun kapanmasına neden olan öğrenci protestolarına şiddetin dozu tehlikeli boyutlara ulaştı. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka klonlamalarına karşı sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. E-Devlet Sigortalarım sayfasının faz 2 çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle vatandaşlar hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde aykırı faaliyette bulunan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bu dönemde yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün mercek altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğalgaz ve elektrik iletimi hattıyla desteklenen stratejik bir enerji yoluna dönüştürülebileceğini belirterek, söz konusu güzergahın yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklük potansiyeli taşıdığını kaydetti. Türkiye Bilimler Akademisi 16-17 Ekim'de Yeşil Mutabakat sürecinde karton ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın enflasyonunun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro ise 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6588 liradan, çeyrek altın ise 10739 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu notlarını paylaşıyoruz. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın güneydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece, gece saatlerinde ise en düşük 9 derece olacak. İlçelerimizin tamamında öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık değerleri serinden sıcağa şu şekilde: Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 16, Felahiye, Tomarza ve Yahyalı 17, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 18 derece. Bölge genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Yozgat 15, Sivas, Nevşehir ve Niğde 17, Kırşehir 20 derece. Üç büyük ilimizdeki tablo ise şöyle: sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da sıcaklık 21, İstanbul'da 22, İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.
2: Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba. Kalbim dönüyor. Seni düşün.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Geçtiğimiz aylarda Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün isminin Kayseri'de bulunan bir park adının verilmesi gündeme geldi. Başkan Mustafa Palancıoğlu tarafından sözlü olarak sunulan ve kabul edilen önergede belediye tarafından yenilenen parkın adı Mustafa Tümgüç Parkı olacak. Palancıoğlu kentsel dönüşüm hakkında ise şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bu kentsel dönüşüm çalışmalarında da Türkiye'de en önemli belediyeyiz. Onu hiç mütevazi olamayız. Şu anda Melikgazi Belediyesi yapmış olduğu kentsel dönüşümde Türkiye şampiyonu. Bunu özellikle vurgulayayım. Niye? Birincisi ambarda birinci, ikinci etap tamamlanmak üzere. Birinci etap bitmişti. İki tamamlanmak üzere. Üçüncü etapa buradan karar alacağız inşallah. Komisyona havale edeceğiz. Bir diğeri Kazım Karabekir. Bir bitti. İkileri teslime başlıyoruz. Üçüncü etaba yapıyoruz. Bir etap bakın Kazım Karabekir'de bir etap kaç daireden oluşuyor biliyor musunuz? 1320 daire. 1320 daire. Bu dile kolay. Çok büyük bir bütçe. Bir yıllık bütçemize denk. Belki daha fazla bir yatırım.
1: Kayseri'de üretilen bazalt taşının kullanımının yaygınlaşması adına açıklamalarda bulunan CHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
3: Kayseri Ticaret Odası'na geçen hafta Kayseri'de bazalt taşı üreten firmalar geldiler. Ben de oradaydım. Onlarla görüşme şansım oldu. Kayseri'deki madenci bu taş üreten arkadaşların şöyle bir talebi var. Farklı şehirlerden çok ucuza bazalt taşı geliyor ve bunlar belediye ihalelerini girip alıyorlar. Biz bundan çok rahatsızız. Madem yerli ve milli bir politika izleniyor, o zaman belediye ihalelerinde mutlaka Kayseri'de üretilmiş bazalt taşı kullanılması yönünde bir ibarenin olmasını istiyorlar. Ki sektör oldukça haklı. Çünkü haksız rekabetin önünü açan farklı firmalar ve farklı şehirler var. Bu şehirlerden gelen ürünler Kayseri'de kullanılmamalı.
1: Talas Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Talas, paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi maddesinde tartışma çıktı. İyi Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Akkomaz Şahin, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Bu bizim Talas ilçemizin çok büyük bir sorunu. Oradaki paraşüt alanının arkasında yer alan yeşil alan konut alanına çevrilmeye çalışıyor. Bunun bahanesi olarak da Büyükşehir'e getirilen mali yükleniyor. Biz de diyoruz ki Büyükşehir'in oradaki küçük bir villa parseline dönüştürülmeye çalışan park alanına ödeyecek parası yok mu? Bu kadar büyük yatırımlar yapılırken sadece Talas'ın park alanına gelindiğinde para mı kalmadı maalesef belediyenin bütçesinde? Bu sadece görünen bir sebeptir. Esas sebep arkasında birilerine sağlanacak villa konut parselidir.
1: Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Talas paraşüt alanının yanındaki park alanının konut parseline dönüştürülmesine yapılan itirazın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Maalesef belediye yetkilileri, özellikle Büyükşehir Belediyesi, buradaki park alanının villa parseline dönüştürülmesini istiyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Talas Belediyesi'nde 1/1000'lik planlar yapılınca buna itiraz ettik ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Talas Belediyesi de bugünkü başkan vekilinin söylediği üzere adeta topu taça atarak topu tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne attı. Büyükşehir Belediyesi'nde görülsün diye. Ama biz biliyoruz ki bu Büyükşehir Belediyesi'ne gittiği zaman Büyükşehir Belediyesi yine reddedecek.
1: Kocaeli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kocaeli CHP Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
6: Yalnız yaşayan, ileri yaşta bulunan, engelli veya sosyal açıdan risk altında bulunan vatandaşlarımız için bir sosyal risk envanteri oluşturalım. İkinci olarak sisteme gönüllü olarak dahil olan vatandaşlarımız için acil durum butonları, hareketsizlik sensörleri ve benzeri erken uyarı teknolojilerini değerlendirelim. Yalnız yaşayan vatandaşlarımız hocalarımızla belirli aralıklarla iletişim kuralım. Düzenli olarak halini, hatırını soran bir belediye anlayışı oluşturalım. Gönüllü vatandaşlarımızı sürece dahil ederek mahalle temelli bir dayanışma ağı oluşturalım. Özellikle önümüzdeki kış aylarına girerken bu çalışmaların geciktirilmeden ele alınmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Saadet Partisi Melik Gazi ilçe başkanlığı görevine Halil Demirbaş yerine Mustafa Bayraktar getirildi. Kayseri Şeker'e bağlı olan Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 1R26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
11: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gelal içinse 08.

0: Bankasına varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın,
3: sabahlar.
4: Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor hali.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan, kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ya, öyle değil. Benim param. Benim param o da benim.
3: O da benim.
2: Senin param. Senin param o da benim.
3: O da benim.
2: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta 5. yılda sizlerle birlikteyiz ve yeni bir güne merhaba dedik. Rabbime çok şükür bugün de uyanmayı nasip etti ve koşa koşa sizlere ulaştık ve yetiştik. Bugün geliş saatim itibariyle trafikte ciddi bir yoğunluk yoktu, birazcık rahattı. Yağmur yaşı olmayınca biraz daha herhalde rahatlıyoruz, öyle gibi görünüyor. İstanbul'a dönmeye başladık. Yağışlar varsa, hava kapalıysa, ola ki hava durumunda ya da yol durumunda birazcık problem varsa otomatik olarak şehir trafiğinin kilitlendiği bir Kayseri haline dönmüş olduk. Ama bugün güzeldi. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Ali İbrahim Öztürk ve teknik masamızda Sayın Merve Esersoy bizlerle birlikte olacak. Ali Beyciğim günaydın.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Dün maç varmış, benim haberim yok. Yine yenilmişiz.
1: O kadar iddiasız bir Türkiye milli takımımız var ki artık Dünya Kupası'ndan bu tarafa yokuz.
3: Yani ben futbolla ilgilenen biri olarak futbol maçımızın milli maçı olduğundan benim haberim yok.
1: Evet.
3: Zaten
1: yenilmiştim. Araya bir Uluslar Ligi diye ara format çıkarttı.
3: İki haftadır liglerde oynanmıyor.
1: Tabii ki. Şimdi Uluslar Ligi'ndeki hikayemiz şuydu. Lig sayısı artınca gelir ve gider artıyor. Hani buradaki hareketlilik artıyor. Böyle bir format icat edildi. Yani bizim içerimizde yeni bir lig kurulması gibi. Yani orada da oynuyoruz, burada da oynuyoruz, bir de burada oynuyoruz, bir de burada oynuyoruz. Aslında her şey para üzerine kurulu bir sistem ama bizim milli takımımız ne yazık ki son kaç aydır Dünya Kupası'nda
3: Haziran'dan
1: bu tarafa tat vermez işler peşinde. Hiç yok. Bir önceki maçı seyretme şansım olmuştu. Arda Güler dışında sahada neredeyse futbolcu yok. Azim mücadele takım ruhu yok. Bunu bazı uzmanlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun üzerinde yapılan operasyonlara da birazcık benzetiyor. Ve tabii ne olduğunu bilmek mümkün değil ama futbol sever olarak ve milli takım sever olarak keyif almadığımız maçtı. Ben de ilk yarısının bir miktarını seyrettim. İkinci yarıyı takip etmedim bile. Yani kötüydük. Kötü gidiyordu ve kötü oynuyorduk işin açıkçası. Ki İtalya'ya evimizde yenilmişiz. Gidip de evinde İtalya'ya ağlamak güzel bir macera olabilirdi ama ilk yarı o tadı vermiyordu. 3-1'de mağlup olmuşuz. Hayırlı olsun. Uluslar Ligi'ndeki tek golümüzü attık herhalde dün akşam.
3: Evet, tek golümüzü kim attı? Ona bakmadım. Her neyse. Sonuçta gelenden gidenden 3 tane 4 tane yedik. Bitti.
1: Tabii baklavasını.
3: Değil mi? Acaba diyorum Montella... Şimdi belki de iyi bir teknik direktördür. Ona bir şey de diyemem ama belki bir lig takımını yönetebilecek kapasitede ama milli takım dediğin zaman acaba yani oradaki futbolcular o milli duygular için bak zamanında yıllarca kendimi
1: Fatih Terim vardı değil mi?
3: Kendimi bildim bileli futbol oynadım. Ya futbolcu gazla çalışır. Şimdi o gazı, o milli duyguyu vermezsen olay gazozuna dönüyor.
1: Cümleyi değiştirir mi? Türk insanı gazla çalışır.
3: Türk insanı, evet. Türk insanı gazla çalışır. Fatih Terim ya da onun gibi, Fatih Terim olsun diye söylemiyorum ama en azından onun gibi. O futbolcular o milli duyguyu verecek, gaz verecek. Ya bir anda insan performansı futbolda %100 değişir.
1: Bir Arda, bir Burak filan olabilir
3: ya,
1: değil mi
3: tabii
1: mesela?
3: Tabii ki yani o an bir gaz verecek, yok, bir çok, kızacak, köt diyecek.
1: Çok teknik anlamda da, altyapı anlamında da çok o noktada değiliz. Yeni nesil ve yeni jenerasyon dedik. İşte Kenanlar, Ardalar vesaireler dediğimiz hadiseydi ama takımın tekniği ve teknik altyapısı itibariyle ve eksiklerimiz itibariyle işte atıyorum Arda olmadığında ne yapacağızın cevabını dün yine görüyoruz.
3: Şimdi milli takımda oynayan futbolcuların yarısı, hatta yarıdan fazlası yurt dışında büyük liglerde. Yani biri Juventus'ta oynuyor, biri Milan'da oynuyor, biri Real Madrid'de oynuyor, biri işte bilmem nerede oynuyor. Futbolcu olarak baktığın zaman her biri de maşallah iyi futbolcular ama şeye benziyor. Malzeme çok iyi ama iş ahçıda biter değil mi? Aynı yemeğe koy, aynı malzemeye koy. Biri parmaklarını yedirir, öbürü kusturur tabiri caizse.
1: Biz futbolu da, ahçının değişmesi da, lazım Ali'cim, sanki. Biz futbolu da sporu da başka bir yerden. Madem açtın ufacık gideyim ve çıkayım, sonra para piyasasına geçelim. Futbolu da sporu da sporun diğer branşlarında profesyonel yapmıyoruz. Gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Yani futbolda altyapımıza baktığın zaman misal Kayseri Spor bu sezon itibariyle birincilikte, inşallah başarı yeniden Süper Lig'e dönebilir. Altyapıya ne kadar yatırım yaptığımızı, gençleri ne kadar eğittiğimizi, ne kadar fazla futbolcu çıkarttığımızı bir sorgulamak lazım, bu bir.
2: İki,
1: bizdeki futbolcu özellikle 4 büyüklere 3 büyüklere gidip de popüler olmaya başladığı anda hayatla ilişkisini kesiyor. Yurt dışında hadise böyle olmuyor. Yani mesela Arda'yı düşün, burada da güzel topçuydu teknik anlamda ama fizik gücü, kondisyonu, çalışma azmi farklıydı. Şimdi Madrid'e gidiyor. Adam 6 ay oynayamadı doğru düzgün. Yani ara ara. Şimdi bakıyorsun kütür kütür oynuyor. Demek ki biz buradaki futbol endüstrimizi, altyapımızı bir değerlendirmemiz lazım. Bizim ülkemizde bu işlerin her birisi ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, para için yapılıyor. Yani net para için yapılıyor. Başka hiçbir derdimiz yok. Ve parayı bulduktan sonra profesyonellik kısmını çöpe atıyoruz. 80 milyon, 88 milyonluk bir ülkede futbol oynarsanız ve futbolculuk yaparsanız, milyon eurolarla maaş alırsanız çok da kendinizi geliştirmeye ihtiyacınız kalmıyor. Yani bu rahatsız zaten diyorsun. Klasman da bu. Türkiye de bunu kabul etmiş. Şimdi Avrupa'ya çıktık, ne oluyor? Burada bir tereddütümüz var. Yurt dışına gittik işte milli maçlarla. Burada tereddütümüz var. Oturuyoruz, birbirimizi seyrediyoruz. Mesela sloganları güzeldi. Türkiye voleybol ülkesidir diye bir sloganları vardı kızların, biliyorsun. Kız voleybol takımımız dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Uluslar Ligi şampiyonu. Bak, şampiyon olup olup geliyorlar. Milli takım kadar ya da milli takımın geliri kadar gelirlerden bahsetmiyoruz. Yani hesabı iyi yapmak lazım. Doğru yerden de görmek lazım. Futbol endüstrisi olarak çok doğru bir yerde değiliz. Geçtik. TFF başkanı bugün yarın istifa eder mi diye beklerken, dün Devlet Bahçeli'nin TFF başkanına gönderdiği çiçek. Ardından verilen cevapla karşı karşıya kalıyoruz. Siyaset bu işin içerisinde mi? Görünür şartlarda değil. Ama görünmez şartlarda, algılanan şartlarda, mesajlar ve sübliminaller anlamında her şey siyasetin elinde. Futbol Federasyonu'nda sen bizim adamımızsın, ora karşı taraf istemiyor, buraya operasyon çekiliyor. Ülkede futbol keyfi kalmadı. Yani bu hafta sonunda Fenerbahçe Galatasaray derbisi olsa Ali'cim, sadece herhalde gazozuna filan oturur izleriz yani. Ha, ne yapıyorlarmış filan diye. Bak, çünkü hakemden emin değilsin. Hakem raporları çıkıyor, giren çıkan para rakamları giriyor çıkıyor, anlatılıyor, görülüyor. Şimdi algısı ve itibarı rezil olmuş bir hakemlik camiası var. Hakikaten kim ya açıkladı? Geçen Galatasaray mı açıkladı? Başka bir Beşiktaş mı açıkladı? Hatırlamıyorum. Ligler iptal edilebilir mi? Tatil edilebilir mi? Bu liglerin tadı kalmadı. Kapatalım kardeşim bu ligi denebilir mi? Artık bu noktaya kadar geldik işin açıkçası. Bu kadar insanların haysiyetsizleştirildiği, sürecin, sektörün haysiyetsizleştirildiği başka bir dönem görmedik. Ve burada şu açıklamayı yapanlara böyle garip garip bakıyorum. Efendim bizim elimizde değil, TFF kulüpler arasından şu şekilde seçiliyor filan. Peki siyasi mesajların işine, taraf tutmaların işine, dönüyorum bu kadar paranın, bu kadar hengamenin döndüğü yerde kontrol mekanizmasının işine, bizde hiçbiri yok. Ha fon krizi, ha futbol krizi, ha hukuk krizi, nereden bakarsan bak ne yazık ki aynı nokta.
3: Maalesef her birinde de ayrı ayrı yolsuzluklar, evet. Usulsüzlükler. Kimin de makam, kimin de para. Bir bakıyoruz Yasin Kol işte tutuklanmasına, evet, karar verildi.
1: Tutuklandı, evet.
3: Mesajlaşmalar, ne bileyim maç başlıktan 10 dakika sonra hesabından para girişi çıkışları. 135 milyon liralık hareket var ya. Ya bu adam
1: savunmasını yapmış. Bana hakaret edenlerden şey alıyordum. Tazminat alıyordum. Avukatım gönderiyordu.
3: Tabii.
1: Vallahi bilmem.
3: Biz de yedik.
1: Vallahi bir ya çok şey biliyoruz herhalde.
3: Laşkalaşma.
1: Şimdi geçen bir gazeteci açıklama yapıyor. Hakikaten çok özür diliyorum ama ne yazık ki bak, bugün şimdi iki tane daha belediye operasyonundan bahsedeceğiz. Gazetecilerle alakalı, süreci anlatanlarla alakalı, eğer kanuni bir bağımsızlığınız ve dokunulmazlığınız yoksa, milletvekili filan değilseniz, riskin ucundasınız. Her an herkes size bir taarruzda bulunabiliyor. Taarruz bazen karşılık buluyor, bazen yedi ceddinize küfür edenler dışarıda gezebiliyor. İlginç bir ülke olduk. Yani bunun kötü tarafını söyleyeyim mi? Bunlar aşılabilir Ali'cim. Yani mesela bu adaletteki süreç, adaletle alakalı yaşadığımız süreç ya da bu hukuki demeyeyim de siyasi hukukla alakalı yaşadığımız süreci atlatabiliriz ama vatandaşın gözünde hukukun ve memleketin itibarını yeniden nasıl toparlayacağız? Buradan da çok fazla artık emin değilim. Çünkü konuşabildiğin sınırlar belli, söyleyebileceğin şeyler belli. Daha fazlasını yaptığında eğer birileri kafaya taktıysa bu bir suç unsuru. Yok birileri kafaya takmadıysa işte sessiz sedasız devam ediyorsun. Yıllarca bunu konuştuk. Yeri gelmişken de söyleyeyim, yıllarca abilerimiz, eşlerimiz, dostlarımız, bizi sevenler ya sizin ulusalda olmanız lazım dediler hep bize. Sağ olsunlar, işleri güçleri rast gelsin. Bizi bir şeye benzettikleri için, yaptığımız işi sevdikleri için, benimsedikleri için, bu şehrin evladı olduğumuz için belki de bunu hep söylediler. Ama sonuca bakıyorsun, şu an yerelde bile bazen sınırlarda zorlanıyoruz. Allah var ki yereldeki yöneticilerimiz bu anlamda birazcık daha insaflı ve vicdanlı. Ulusalda şu konuştuğumuz şeyleri konuşmuş olsaydık belki hikaye başka bir yere çıkardı. Etki alanına da alakalı. Bunun için zorlanıyoruz. Ülkenin itibarını kurtarmak için de bu zorlanmayı bitirip gerçekten adil, gerçekten eleştirilebilen, eleştirinin karşısında toparlanabilen süreç ve mekanizmalar oturmamız lazım. Futbol Federasyonu'ndan SPK'ya kadar, SPK'dan BDDK'ya kadar birçok anlamda sancımız var. Şu an önümüze çıkanları görüyoruz, önümüze çıkmayanlar geride duruyor. Misal veriyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde de misal olsun diye söyledim, yanlış anlamasın. Ya da Deniz İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde de belki benzeri sıkıntılar var ama henüz haberimiz yok. Buna atıf olsun diye söylemiyorum, misalen verdim. Yani işte kurumlar, kuruluşlar üzerinde hala aynı sıkıntı var. Ve güvensizliğimizi, sıkıntılarımızı oluşturan nokta da bu. Yani her bir kurum içerisinde ya ne yapıyoruz kardeşim denilebilecek noktadayız. Onun için iyi bir iktidar için çok net söylüyorum. Her şeyden önce konuşabilen iyi bir muhalefet, bunun da daha ötesinde, muhalefetten bile daha ötesinde, serbest ve özgürce taraf olmadan, birilerinden yemlenmeden, birilerinden para alıp köpeklik yapmadan, tabiri caizse yani para aldık şurayı ısır, para aldık buraya saldır demeden meydanda durabilecek merkez medyalara bizim net bir şekilde ihtiyacımız var. Bu Türkiye'nin kronik problemlerinden bir tanesi, birkaç tanesi ve bunları aşmadan da memleketten çok fazla bir şey çıkabileceği kanaatinde değilim. Çünkü sen anlatamadın, ben anlatamadım, muhalefet konuşamadı, muhalefet konuşacaktı, içeri girdi, içeri girmedi, partisi dağıldı, o olmadı, buradan bu etkili çıktı. Tamam, sen sahipsizsin, full serbestsin, ne istersen istersen yapabilirsin. Sonuç, karşımıza çıkan sonuç, memleket elden gidiyor. Çocuklarımızın geleceğini kaybediyoruz. Sadece bunu fark etmek dileğiyle. Efendim, para piyasasıyla şöyle bir startımızı verelim. Anlamdan geçmiş olmayalım. An itibariyle dolar kuru 49 lira 13 liradan 13 kuruştan. Euro ise 55 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Altının onsunda geriye yönelik kısmi hareket var. 4136 dolar şu an itibariyle altının ons fiyatı. Brent petrolde ise sınıra yaklaşan, 100 dolar sınırına yaklaşan bir seviye var. Bir miktar düşüş var. 100.33 dolar şu an itibariyle Brent petroldeki fiyat. Hala yüksek mi? Hala yüksek. Dün itibariyle Borsa İstanbul %1.42 oranında yükselişe geçmiş. 12.443 puanda da şu an itibariyle Borsa İstanbul hareketine devam etmiş oluyor. Şimdi para piyasasını başka bir noktaya bırakıp aslında fon krizi ve fon krizi yansımalarına bakacağız. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi gönüllü olarak ödeme yapacağını bildirmiş. İstanbul'da yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusu üzerine hesaplarında bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için 7 bankaya yazı gönderilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Başvurular incelendi ve tutarın Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılmasının izin verilmesi istenmiş ve soruşturmalarda halen devam ediyor. Şimdi burada devlet bir gönüllülük esası gibi bir fon hesabı oluşturdu. Fondan para kazandım ama ben soruşturma da geçirmek istemiyorum. Ben bundan rahatsızım. Ben bu parayı iade ettim diyenler için bir hesap numarası var. O hesabı gönderdiğiniz anda hukuki süreci ne olur bilmiyorum ama bir iyi niyet göstergesi olmuş olacak her şeyin ötesinde. Soruşturmada evet siz bunu yapmıştınız ama vazgeçtiniz olacak. Kaç kişi bunu yapar? Kaç kişi bu parayı kaçırmadı? Şimdi 2 trilyon para siyasi bir hadiseniz olmasa ya da bunu hareketlendirmiş olsaydınız şimdiye kadar cezası ne olacaksa olsun, yurt dışına kaçırır mıydınız bu parayı? 2 trilyon. Ben kaçırırdım. Fatma Hanım erdemlik yapmış ya da kaçıramamış. Ben kaçırırdım kardeşim. 2
3: trilyon değil, 2 milyar.
1: 2 milyar. Pardon, özür olsun. 2 milyar.
3: 2 trilyon deyince çok büyük bir
1: rakam. Artık sıfırlar, mıfırlar, altılar, üstler hepsi yeniden geldi. Biz neyle bizim ağzımız ne diyor haberimiz yok yani. O kadar berbat haldeyiz ama ben kendi adıma söyleyeyim. Bu kadar parayı kazandım, bu operasyonu yaptım. 2 milyar para. Ben vermezdim yani şahsen.
3: Yani 50 milyon doları biraz geçiyor dolar bazında.
1: Müthiş bir rakam.
3: Çok büyük bir para. Yani Amerika'da gitseniz, Japonya'da gitseniz, İngiltere'de gitseniz hayatının sonuna kadar refah içinde ve lüks içinde yaşayabilecek kadar büyük bir para. Çok evet. büyük bir para. Hani şey bile alır. Siyasi, sığınma, vatandaşlık, şu bu. Her bir şeyi alabilecek kadar.
1: Alır, ada alır, köy alır, hepsini alır yani. Fon soruşturmasındaki son durum bu sevgili dostlar. Bu arada İzmir Bayraklı Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyonlar yapılmış. İzmir Bayraklı Belediyesi'nde eski başkan dahil 40 kişiye gözaltı kararı uygulanmış. Aralarında eski belediye başkanı da var. Süreç ve işle alakalı geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı var. Sandal dahil 45 şüpheli de gözaltına alınmış. Neymiş efendim? Sayıştay müfettişinin Bayraklı Belediyesi'nin bir önceki dönem yapmış olduğu harcamalarla ilgili inceleme ve teftiş raporlarına ilişkin operasyon başlatıldığını söylemiş. Meli Akın aktardığına göre belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal'ın da sorumlu olduğu çok sayıda harcama ve satın alma işlemi ilişkin mükerrer fatura düzenlendiği ödemeler yapıldığı ileri sürülüyormuş. İzmir Bayraklı operasyonu yapılmış oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ne de operasyon yapılmış. Şimdi belediye operasyonları ile meşhur ülkeyiz şu an itibariyle. Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklanmış. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 13 kişi de tutuklanmış. Neymiş efendim? Bu kadar. Hepsi bu. 28 şüpheli gelmiş toplamda. Savcılık ifadesi tamamlanmış. 17'si tutuklama talebiyle gönderilmiş. 11 adli kontrol şartıyla gönderilmiş. 13 şüpheli de çıkarılıklı mahkemede tutuklanmış. 4 şüpheliye daha adli kontrol vermişler. Buradan
3: Eyüp Sultan'a geçen hafta operasyon
1: kamu
3: yapıldı.
1: Kamu kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olma suçlarından diğer 12 şüpheliye ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan işlem yapılmış. Buyurun.
3: Eyüp Sultan'a geçen hafta operasyon yapıldı. Gözaltılar o zaman vardı. Bazıları tutuklandı, bazıları
1: tutuklama adli kontrol. Tutuklama şimdi olmuş. Peki
3: adli
1: doğru.
3: Adli kontroller vardı. Ya belediyede daha önce de konuştuk. Bu kadar yetki belediyelere, bu kadar inisiyatif vermek ne kadar doğru? Hangi belediye olursa olsun. Partiler üstü konuşuyorum. Hı hı. Belediyenin görevi kaldırım, altyapı, üst yapı. Bu kadar. Cenaze hizmetleri, sosyal donatılar. Bu kadar. Belediye hizmetleri görevi bunlar değil mi? Ana olarak. Peki işin içine imar girdiğinde, işin içine ruhsat girdiğinde işin rengi
1: kocaman bir
3: niyeti bozuyor. Ve konuşulan rakamlar en küçük ilçe belediyesi için bile büyük paralar. Niyeti bozan için yol var. Kafası çalışan için örtbas var. Çalışmayan için de paylaşımı düzgün yapamayan için de birbirini şikayet etmeler var. Ama işin özünde hırsızlığa çok fazla
1: alan var.
3: Alan var çok fazla. Peki bu alanı daraltmayı biz niye düşünmüyoruz hiç acaba?
1: Peki bu alanı daraltmak yerine şimdi bu bir ihtimal Halil'cim masada duruyor. Hani mesela belediyelerin yetki ve bütçe alanlarını azaltabilir miyiz? Şurada masada duruyor. ama bunu azaltmak yerine bunun denetimini, mekanizmasını, cezalandırılmasını daha net, daha keskin ve daha bu suçlar ortaya çıkmadan yapsak nasıl olur? Bu bir ihtimal. Bak şimdi ruhsat meselesi dedin. Her bir belediyenin kendisine ait bir yemek yeme yöntemi var. Ve bazı yöntemler bazı belediyeler tarafından kullanıldığı için yol olmuş. Bazıları iyi olmuş. Bazıları anlamsız olmuş. Mesela basit bir şey söyleyeceğim. Sen de içinde olduğun için biliyorum. Şimdi Kayseri'ye bir bakalım. Kocasinan, Melikgazi, Talas merkezdeki 3 ilçemiz. Böyle büyükşehir belediyemiz var. Talas'ta gidip yaptırabildiğiniz işi Kocasinan'da yaptıramıyorsunuz. Kocasinan diyor ki efendim kanunen ve hukuken bunu yapamam diyor. Ama Talas yapıyor.
3: Parasını verirsen yaptırırım diyor.
1: Şimdi misal veriyorum. Dükkanların önüne şu an yaşadığımız için söylüyorum. Bende de öyle bir işletme var. Dükkanın önüne adam binanın altına dükkan yapacağım diyor. Yola çıkıyor. 30 metre, 40 metre, 50 metre kare dükkan yapıyor. Belediyeye belli bir bildirim ve alanla o dükkan 500 metre kare oluyor. Bu Talas'ta mümkün. Kocasinan'da mümkün değil. Melikgazi'de mümkün değil. Melikgazi'de başka bir uygulamada mümkün. O da Talas'ta mümkün değil. Şimdi bir, kural ve kaidenin esnediği alanları ve kural yapısını bir bilmemiz gerekiyor. İki, belediyeler, bakın dün yine Talas olsun konu, Talas Belediye Meclisi'nin gündemindeydi bu. neydi gündeminde? Hatırlıyorsun Halil'cim, Talas Paraşütçüsü'nü hatırla, camiyi hatırla. Camiden yukarı doğru giden ve park yapılan, köpeklerin filan da gezilebildiği park yapılan bir alan vardı. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alan. Belediye diyor ki biz buraya villa parseli yapalım, yeşil alanı. Bu tarafta işte birçok kurum, sivil toplum kuruluşu vesaire ve hatta bakanlık daha girmiş içeri. Olmaz, yanlış yapmamanız lazım diyor. Şimdi dün meclisteydim, özellikle Talas Meclisi'ne gittim. Kemalettin Cengiz Tekinsoy meclis başkanlığını yaptı. Başkan Bey muhtemelen cenazedeydi, Oğuz Bey'in. Bu arada Allah gani gani rahmet eylesin. Sevdiğimiz, şehrin sevdiği Sayın Oğuz abimiz hayatını kaybetti. Dün cenazesi vardı, Allah rahmet eylesin. Şimdi o da cenazede olduğu için muhtemelen Kemalettin Bey yaptı. Muhalefeti itiraz ediyor. Diyor ki efendim bizimkiler topu taca atmış, büyükşehire göndermişler yeniden diyor. Komisyon diyor ki yok, topu taca atmadık. Topu taca atmak değil, biz baktık işte bunun şuna itiraz edilmesi lazım, buna edilmedi, belediyelerin gelire ihtiyacı var. Şimdi 50 bin metrekare, biz buna villa parseli yaparsak bir 60 tane 70 tane villa sığdırır mıyız 500 metrekarelik yerlerden, yolu parkı vesaire dahil buna? Çok rahat.
3: 80-100 yani tane sığdırırsın.
1: 50 bin metrekarenin 35-40 bin metrekaresini rahatlıkla villa parseli yapar mıyız?
3: En az 70-80 tane villa sığar.
1: 40 bin metrekareyi yapsak şu an itibariyle oradaki metrekare fiyatı 20 bin TL. O bölgenin raiş metrekare fiyatı hemen 20 bin TL. Lazım.
3: Kaç para? 800 mi yapıyor?
1: 800 milyon para değil yapar. 800 milyon para yapar. Şimdi belediye diyor ki gelire de ihtiyacımız var. Yani belediye kaynak da oluşturmalı diye bakıyor. Bir taraftan çevreye, sağlığa, yeşil alana dair bakıyorsun. Çok normal değil. Muhalefetin ya da kurumların, işte bunun içerisinde mimarlar odası vesaire de var yanlış bilmiyorsam, itirazı var. Yapmayın kardeşim diyor. Şimdi orada villa parseli olarak yapılacak. Çıkışın içerisine. Şimdi belediye tarafından bakıyorsun, para lazım diyor. Diğer taraftan bakıyorsun, çevrem yeşil alanım gidiyor, ne yapıyorsun diyor. Ve yanında da meşhur o dere yatağı var ya, dere yatağının yanı biliyorsun. Yani orası enteresan sel bir yer, sel yolu diye geçer. Aynen, birazcık ıslah edildi kendince ama yarın bir gün Allah kesin ösürgesin. Erciyes'ten, Kranardı'ndan vesaire de daha önce sel yaşandı. Büyük bir yağmur, büyük bir felaket geldiği anda paketsin yani. O kısımda yok şimdi, İldem'in girişinde yaşadığımız hadise gibi. Şimdi dönelim, hangisi doğru diye bakıyorum. Yanlış anlamayın, para ihtiyacımız niye var önce bir sorgulayalım. Şimdi belediyenin para ihtiyacı var. Niye var?
3: Harcamaları var.
1: Şimdi belediyenin normalde para ihtiyacını merkezi bütçeden alacağı pay, çevre temizlik vergileri vesaire, ruhsat payları, vırtlar zıtlarla çözmüş olması lazım. Belediyeler bunun için kuruluyor. Doğru mu? Yani düşünsene, bir kurum kuruyorsun. Adı Sağlık Bakanlığı oluyor. Sağlık Bakanlığı'na diyorsun ki parayı kendin bul. Nasıl yani? Parayı kendin bul. Merkezden para yok diyebiliyor musun? Demiyorsun. Yani belediye ve hizmet alanı, bu devletin işi.
3: Doktorların para alması lazım hasta başı.
1: Şimdi hikaye böyle olduğu için belediyelerin niye paraya ihtiyacı var kısmını şuraya koyacağım. Birazdan konuşalım bunu. Ama paraya ihtiyacımız var diye her şey legal midir? Olmayacak işlerin olması, verilmeyecek ruhsatların verilmesi legal midir? Mesela diyoruz ki belediyenin para ihtiyacı var. Bunu buradan çözmemiz lazım. Çözüyoruz. Benim paraya ihtiyacım var. Belediyenin paraya ihtiyacı var diye baktığımız yerlerde bunu daha önce yaşadık. Bunu şehri yönetenler çok çok iyi biliyor. Müteahhit gidiyor, diyor ki ben 8 kat yapacaktım ama 14 kata çıkartmak istiyorum diyor. Mevzuatta yeri bulunmuş işin. 14 kata müsaade ediyoruz bu adama. 8 kattan 14 kata çıkartmak için binasını ya da metrajını vesairesini, her neyse. Bir ara formülle adama diyoruz ki tamam, 10 milyon sen para öde. 10 milyonu belediye alıyorsa neyse diyeceğiz. Dün de konuştuk, deprem yönetmeliği vesaire açısından da bir sıkıntı var ama hadi geçtik. 10 milyonu belediye alacaksa tamam diyoruz ama biz bunu daha önce şöyle yaşadık. Bunun götürü 3 milyonunu 5 milyonunu Kayseri Spor'a ver diyebiliyoruz. Dedik mi? Bu şehirde onlarca yüzlerce kez dedik bunu.
3: Buyur. 10 milyon hesap çıktı. Dedik ki 3 milyonu Kayseri Spor'a ver. Tamam. Kalan 7 milyon? Onlar bağış bunu nereye veriyor?
1: Bağış makbuzuyla teslim edebiliyor. Şimdi o aşamaya
3: nereye
1: geleceğim.
3: Nereye teslim ediyoruz?
1: Şimdi o aşamaya belediye.
3: Yani kimin kasasına giriyor?
1: Belediye. Belediye bağış makbuzuyla veriyoruz onu. Belediye bağış diye geçiyor. Tabii belediye bağış makbuzuyla geçebiliriz. Ama bak, burada şu problem var. Bizim kendi stratejimizde hep vardır ya, farenin geçtiği yerden fil de geçer. Şimdi
3: fil de geçer, ejderha da geçer.
1: Sen 3 milyonu buraya ver, 5 milyonu buraya getir demeye başladığında, yarın bir gün başka bir iş var. Bir vakfın işi var. Bir derneğin işi var. Bir hayır işi var. Bir etkinlik işi var. Mustafa'nın işi var. Halil'in işi var. bunu da buraya ver, bunu da buradan hallet demeye başladın. Şimdi düşünsene, karşı tarafa karşı istersen 20 milyon alabilecek gibi gücün var. Sen bunu 10 milyona fixliyorsun, 15 milyona fixliyorsun ama bunun misal veriyorum 3'ünü belediyeye yatır, kalanını şunlara şunlara şunlara ver diyorsun. Çalıyorlar demiyorum. Çalıyorlar demem için Halil'cim evramın elimde olması lazım.
3: Gözümle de görmem lazım, ispat lazım.
1: Tabii ki bu iftiraya girer, Allah esirgesin. Ama bakın, sizin dün de konuştuk. Sizin görmediğiniz yerde aşağıda birileri bu operasyonu yapıyor. Ben Halil'e diyorum ki Halil'cim şunu hallet de nasıl halledersen hallet diyorum. Halil bugün onu hallediyor. Yarın kendi derdini hallediyor. Yarın Merve'nin derdini hallediyor. Yarın diğerinin derdini hallediyor.
3: Robin Hood gibi adamım. Hallederim.
1: Şimdi o zaman farenin geçtiği yerden fille geçiyor. Şimdi belediyenin bütçeye ihtiyacı var kısmına yeniden dönüyorum. Belediyenin niye bütçeye ihtiyacı var? Şimdi kardeşim, personel sayınız fazla. Bunu hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Kamudaki personel sayısı ve verimlilik kat sayısı çok düşük. Personel sayısı çok yüksek. Geçen gün anlattım mı bilmiyorum. Bir yerde ismi de lazım değil. Selam olsun. Düzgün bir arkadaş, bir kamu görevlisi. İşte biz dedik ki özel sektörde yapılan işi 10 kişiyle yapıyorlar. 3 kişiyle yapılan 10 kişiyle yapıyorlar. Ben dedim ki ne 10 kişisi, 30 kişiyle yapıyorlar. O da dedi ki 100 kişiyle yapamıyorlar dedi. Şimdi bak, yapıyorlar ayrı, yapamıyorlar ayrı. Personel sayısının fazla olması sizin daha efektif iş yapmanız anlamına gelmiyor. Şimdi belediyenin içindekiler, kamu kurum ve kuruluşlarının içindekilerin, bunların hakkaniyetle duranların her birisi bunun farkında. Bu bir ziyan ve zul. Şimdi saat 10.30'a kadar kahvaltı ve çay molası verebilen bir kurumdan performans falan bekleyemezsin. Yo, ben salladım masayı, deprem yok. 10.30'a kadar giden, yani çayını kahvesini içti, her şey hayatına rahat devam ediyor. 10.30'dan sonra işe başlıyorduk acaba deyip 12'de öğle arası veriyoruz. 12'den sonra geldiğimizde bir ona baktık bir buna baktık, akşam kahve basmaya yer arıyoruz.
3: 4'te mesai bitiyor.
1: Şimdi belediyenin en büyük kaynak ihtiyacı neresi? Bir, personel. Bunu zamanında Haseki bir açılış programında söylemişti. Bizim zamanımızda 12-15'lerde personel ihtiyacı, 20'lerden neyse, şu an %50'ler %60'ları buluyor. Personel sayımız fazla. Gelin düşürün. Mesela EYT gibi bir furyada böyle bir elimizde imkan vardı. Tazminat vesaire diyorsun ama çıktı adam, alma yerine yenisini. Birimlerden kaydır. Olmaz. Şunun dayısının oğlusun, namzasının oğlu. Şurada da iş var, şurada da iş ihtiyacı var. Herkes bir tarafa geliyor. Şimdi geçen gün burada mı oldu? Far 38 oldu. Hadi yeriyle söyleyelim. Koca Sinan Belediyesi'nde iş alımı var diye bir furya çıkmış. Herkes Koca Sinan Belediyesi'ne saldırıyor. Aman iş alınacakmış, bizimkini de al, bizimkini de al diye. Başkan Bey bizzat söyledi. Dedi ki işe alacak bir yerim yok. Hani yıl içerisinde alıyoruz ayrı biraz. İhtiyaç oluyor, bir yerde bir ihtiyaç oluyor, ayrı biraz. Lazımsa göndereceksiniz. Temizlik işlerinde açığımız var. Belediyenin temizlik işleri birimde açığımız var. Çalışacaksa buyursun gelsin. Ama şimdi ama benden kardeşim, ben masada istiyorum, sandalyede istiyorum, şuradan da yetki istiyorum, yok diyor. Bak, temizlik işlerinde yerim var, buyursun gelsin. Mesela işte atıyorum iş makinesi operatörü aradılar ve bulamadılar bir dönem. Niye? Belediye veriyor atıyorum bugünün parasıyla 60 bin lira, dışarıda alıyor adam 90 bin lira, gelmek istemiyor. Var mı imkanın, ruhsatın, belgen vesaire, çık gel. Şimdi sen alıyorum dediğinde kimse senden emek vereceği, zahmet vereceği yeri istemiyor. Rahat bir iş olsun, kravatımı gömleğimi takayım, güzel elbiselerimi, kadınlar için elbiselerimi, kıyafetlerimi şıkır şıkır giyeyim, tık tık tık tık tık gideyim. Ona 11'e kadar çayımı, kahvemi, kahvaltımı yapayım. Ondan sonra 1-2 saat çalışıyormuş gibi yapayım. Müdürüme şirinlik yapayım, başkanıma şirinlik yapayım, daire başkanıma şirinlik yapayım. Akşamüstü de tık tık tık, bana bir şey diyen olursa da oturayım, gerekirse alayım ya da torpilim kimse onu alayım. Hikaye bitti. Şimdi yine aynı yere döneceğim. Sizin bu kadar personel ihtiyacınız var mı? Bunu bir hesap edin. İki, gereksiz harcamalarınızı hesap edin. Gereksiz harcamalarınızı. Şimdi biz gereksiz deyince şöyle, efendim konser yapıyorlar. Konser de bir ihtiyaçtır arkadaşlar. Bir şehrin, bir alanın rahatlaması için konser de bir ihtiyaçtır. Sponsor da yapabilirsin, büyük yapabilirsin, yerel sanatçıya destek verebilirsin, hiçbir şey yapmayabilirsin. Bunu bir hesap edin. İki, usulsüz ve gereksiz yaptığınız işleri bir hesap edin. Yani bir yere asfalt döküyoruz, 3 ay sonra bir daha döküyoruz ise... Burada da kamu parasının, kamu malının bedavadan ve gereksiz yere harcanması var. Bunları da hesap edin. Tasarrufunuza hesap edin. Ondan sonra dönün deyin ki bizim hala paraya ihtiyacımız var. Paraya da ihtiyacınız varsa siz memleketi lütfen parsel satmayın. Bakın bu sadece Kayseri üzerinde değil. Ankara'da da, hatırlıyor musunuz? Melik Gökçe'yi. Ne istediler de vermedik. Parsel parsel yediler. Demediler mi birbirlerine? Bunu FETÖ zamanında söylediler. FETÖ parsel parsel aldığı için kabahatli de bugün müteahhit Halil aldığı için, Hasan aldığı için kabahatsız mı? Normal mi yani her şey? Alana bir bak ya Halil. Yeşil alan diye gördüğün, alan diye gördüğün vesaire yaptığın her şeyi operasyon yapıyoruz. Niye? Merkezdeki değerli dediğimiz alanlar bitti. Değersiz alan oraya da kim altyapı götürecek? Sen sağ ben selameti. Şu an bakın Koca Sinan, Büyükşehir, Melikgazi, Talas, Hacılar. Bunların her birisi arsa, villa parseli, ticari parsel ilanı çıkıyor. Geçtiğimiz yıldan bu tarafı bir bak, her biri en az yıl içerisinde 8-10-20 tane ilan çıktı. Satıyoruz diyor. Satıyoruz ya. Sahibinden sattık. Niye? Bütçeye para lazım. Bütçeye artı veri lazım. Bütçe niye eksi de? Bütçede niye para yok? Ya da biz herhangi bir X belediyesi için bu kadar satışa rağmen biz niye hala faizle para kullanabiliyoruz? Oturup bunların cevabını bir verelim. Bu bize şunu katıyor Halicim. Borcumuz vardı, yaptık. Usulsüzlüğe yer açtık. Ya da memleketin arsasını, payını, parselini satmak için kendimize yer açtık. Düzen böyle, yapacak bir şey yok. O zaman birinin yapacak bir şey yoksa devletin yapacak bir şey olmalı. Ve şu an bu belediyelere yapılan operasyonda da detaylarını bilmiyorum. Şahısları da tanımıyorum. Ama rahatsız olmuyor musun bu kadar belediye operasyonunun yapıldığı yerde? Rahatsız olmuyor musun bir vatandaş olarak? Ya. Hangi partinin olduğunu bakmaksızın söylüyorum. Rahatsız olmuyor musun? Şimdi oldu ya, zannetmiyorum böyle bir konjektür yok ayrı bir hadise. Oldu ya, yarın bir gün iktidar değişti. Yeni gelen iktidar da eski belediyelere, şu anki AK Parti belediyelere, gel kardeşim siz böyle böyle diyordunuz, sen de şunların bir hesabını ver dedi. Eskisiyle yenisiyle 20-30 belediyeyi daha ele aldık. Nereye kadar gidecek? Senin tespitin çok doğru. Yetkisini mi azaltıyoruz? Kanuni yaptırımını mı yükseltiyoruz? Bu işler yapılmadan mı çözüm buluyoruz? Gelin yapın. Buyurun hadi meydan. Şimdi dün Şahin Bey'le de ayaküstü de lafladık, oturduk da. Severim de, Allah var Sayın Şahin Ülker'i, dinliyorsa da selam olsun. Zamanında bir dosya getirdi raporuna. Dedi ki şu kadar doğrudan temin kullanıyorsunuz. Gün ortalaması şu kadar doğrudan temin. Gün ortalaması o zaman kaçtı? 2000 küsur filan herhalde doğrudan temin sayısı. Doğrudan temin dosyasıyla satın alma yapıyorsunuz. İhale sürecini deliyorsunuz dedi. Buyurun. Şimdi her şeyi normal, legal bir fiyatında olduğunu varsay. Bak her şeyin. Hiç problem yok. Ya biz fiyatında almışız zaten. Zaten böyle yapınca uzuyordu. Biz daha uygun aldık demiş olsam bile. Kanuni alanda sıkıntı var. Şimdi buradan muhalefet mantığında ya da bunu muhalefet yapıyor olsaydı gözümüzü alıp buradan inceleme, soruşturma, vırt zırt vesaire çıkabilir miydik? Çıkarttık. Belediye başkanı değilse de aşağıdaki ekibi gözaltına alabilirdik. Yapılsın diye söylemiyorum ben sakın. Öyle bir derdim yok. Ben şehrimdeki belediyelerin özellikle belediye başkanları özelinde hakkaniyetli olabildiğini düşünüyorum. Yüzleri arkaları. Ha, ekipleriyle alakalı her birinin kendi ekibinin içlerinde bazı parçalarda tereddütüm var. Kendileri de zaten bunları biliyor. Beyan ediyoruz, konuşuyoruz da. Ama bu başka bir partinin cumhurbaşkanı olduğu, iktidar olduğu bir dönemde olmuş olsaydı şu anki sistemde, şu anki sistemde bunu yok etmiş olabilirdik. O zaman bunun yaşanmaması için bu tedbiri önden baştan temiz olarak alacaksın. İhaleye fesat karıştıramayacak, irtikap yapmayacak, çalamayacak, ruhsat problemlerini parasal ve rüşvetsel kısımda çözdürmeyecek ve bunu bir sisteme bağlayacaksın. Kanuni müeydiye bağlayacaksın, harca bağlayacaksın, harcın üstünü isteyemeyecek, kanunun üstünde bir şeyin ruhsatını vermeyecek ya da iptal edemeyecek. Elinde sopayla gezemeyecek.
3: Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığımız yok mu?
1: Var.
3: Ne iş yapıyor?
1: Evet, bakıyor çevreye işte.
3: Çevreye bakıyor. Peki tüm Türkiye'deki hem çevre hem imarla alakalı il müdürlüklerinde var. Ruhsat işlemleri yapılamaz mı? Belediyeden aldık. Ben biraz önce söylediğimin hala arkasındayım. Hı-hı. Belediyelerin en büyük rant geliri, rant da demeyeyim, geliri diyelim, imarla alakalı kısımlar. Doğru mu? Evet. Bir tarafı tarlayı imara açabiliyorsun, tersini yapabiliyorsun, villa parseli yapabiliyorsun, yeşil alan yapıyorsun. Her şey senin elinde. Şimdi her şey senin elindeyse Hazreti Ömer adaletini beklemek ne kadar doğru? Bak partiler üstü konuşuyorum. Kayseri için de konuşmuyorum. Hı-hı. Tüm Türkiye'deki en ufak, Türkiye'deki en ufak ilçe nere? Herhalde bizim özvatan en ufaklardan biridir herhalde değil mi? 3000-4000 evet. Nüfusu bir yer. Yani iki tane apartmanda yaşayan insan sayısı kadar bir yerde de bir ilçe kurmak ne kadar doğru? O da ayrı bir mesele ama. Herhangi bir yerdeki bir en ufak ilçeyi düşün. Bu kadar elinde imkan var ve sen diyorsun ki buna Onun da bir çevresi var, arkadaşı var, baskı var, siyasi baskı var. Diyorsun ki hakkaniyetli o. Bu adama da para da lazım. Birileri diyor ki şu adamı diyor halle işe al. Öbürü diyor ki işi şuna ver. Şimdi şuradan para lazım. Bu adam da çaresiz, el mahkum. Bak her şey iyi niyetle başlasa bile Mustafa, bir süre sonra, bir yıl, iki yıl sonra çaresizlikten bu sefer işte biraz önce konuştuğumuz tarlayı parsel yapmaya dönüyor. 8 katı 14 katı çıkarmaya, aradaki o 6 kat 4'er dairede 24 dairenin çarpanıyla beraber 5 milyon 10 milyon başka yerlere aktarabiliyor. Bak adam çok iyi niyetli, böyle vatan millet aşkıyla, hizmet aşkıyla geldi, 2 sene sonra bozulur. Bu kadar baskının.
1: Bozulmazsa ne olur anlatayım sana Bilal.
3: Bu söyle şimdi, belki.
1: Bak dedik ki ok gibi bir adam getirelim belediyenin başına. Tamam. X belediye, Y belediye problem değil. Bu adam zinhar bozulmasın. Etliye sütliye millete zinhar para pul yedirmesin. Ve dimdik dursun. Memleketi de korusun. Tamam.
3: Var mı öyle bir adam?
1: Dur. Şimdi sürekli saldırı, sürekli taciz, siyasi tehdit, süreçsel tehditle karşı karşıya kalmak zorunda. Şimdi önümüzdeki 2-2,5 yıl sonrasında seçimler var. Belediye seçimleri. Memduh Bey devam etmiyorum dedi. Ya da merkez devam etmesin dedi. Ya da Memduh Bey bırakıyorum dedi. Ya bak bunların her birisi olabilir.
3: Devam ediyorum da diyebilir.
1: Ya o da olabilir. Değiştireceğimizin fantazisiyle gidiyorum. Bunu değiştirelim. Tamam bir adam bulalım. Şimdi bu adam öyle bir adam olacak ki bizim isteğimiz vatandaş tarafında dümdüz olsun, dimdik olsun, işini düzgün yapsın, her şeyi halletsin. Ama şimdi siyasi alandan, siyaset dışı alandan, iş dünyası alandan sürekli talepler var. Abi bizim bir de ne şura vardı halleden mi diye başlıyor. Oradan bakana, eski bakana, eski cumhurbaşkanı isim vermeden söylemediğime bakmayın. Yani kimin ne talep ettiği anlamında söylemiyorum. Genel merkezden genel başkan yardımcısı vesaire herkesin bir akraba ve network'ü var. Bir tane şunun işi var diyor. Şimdi onu mu yapsak bunu mu yapsak? Ben burada belediye başkanları biliyorum. Şimdi adını söylemeyeyim işim varmasınlar. Yani o zamanki grup başkanı vesaire telefon açıyor. Bu benim yeğenim işi alınacak diyor. Almıyorum diyor. Kaç baba yiğit yapabilecek bunu? Kaç baba yiğit yapabilecek ya?
3: Binde bir.
1: Yani düşünsene. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da özel kalemi telefon açıyor. Belediye başkanı Halil olsun. Halil'cim şu benim yeğenim buna yardımcı ol. Bu işi alınacak iyi bir yere diyorsun. Sen de bu bana yaramaz ve ben bunu şu an almıyorum diyorsun.
3: Cumhurbaşkanı aradı.
1: Şimdi bunun riskine cephede karşı karşıya kalıyorsun. Şimdi siyaset buradaki kamusal alandan elini çekmeden hiçbir şey olmaz. Şimdi mesela seçime giriyorsun, seçime ya da işe girmeden önce düşün. Yani işi yok, çocuğun işi yok vesaire yok. Hakkaniyet, KPSS vesaire diyorsun. Torpili bulduğun anda sen de o taraftasın. Ve siyaset bunu rüşvet olarak vatandaşa teslim ediyor. Ve bunun içinde buna müsait bir altyapı var. Sadece burada mı var? Şimdi bu partiler üstü konuşuyorum bunu. İstanbul'da olmadı mı aynı hadise? Ankara'da olmadı mı? İzmir'de olmadı mı aynı hadise? Ya, tillah oldu.
3: Ya özellikle 70'li 80'li yıllarda bak bizim Yeşilçam'da izlediğimiz aslında her
1: hikayeye
3: biri gerçek.
1: Döndük.
3: Her evet. biri gerçektir oradaki izlediğimiz. Seçimler zamanı, seçim vaadi, gece kondulara ruhsat verilmesi daha birkaç sene önce imar barışı diye başımıza gelmedi mi?
1: Birkaç sene geçti biraz da.
3: 3 sene 4 sene. Birkaç sene dediğimde bu. Sonra o depremde bazıları yıkılmadı mı?
1: Evet.
3: İmar başladı. Ya sen bir kamyonun istihap haddi 20 tonsa, 20 tonluk kamyona 30 ton 40 ton yük atarsan dingili kırar. Şimdi 3 katlı bir binanın üzerine 2 kat daha çıkarsan onun temeli 3 kata dayanıklı. 2 kat daha çıkarsan üzerine bir 20 ton daha atarsan o bina en ufak bir sallantıda çöker. Bir işin parasal boyutu var Mustafa. Bak bir imar barışı denen belirli harçlar yatırılarak alınan bir var. Belge var. Bir de Allah esirgesin en ufak bir depremde yerle bir olup imar, hayata ve camına
1: imar barışının şanssızlığı üzerine çok geçmeden deprem olmasıydı. Ama yarın bir gün şu an mesela devletin imkanı olsa bir imar barışı daha çıkartır. Ya da benzeri bir şey çıkartır.
3: Oy,
1: niçin? Yok yok sadece oy değil. Para da lazım.
3: Ya hem oy
1: para
3: hem
1: da lazım.
3: Para. Tabii.
1: Yani şimdi fon krizinde yani devlete bütçe yükü var mı? Yok gibi görünüyor. Ama piyasaya toplam yükü var mı? Var.
3: Var.
1: Şimdi nasıl çözeceğiz bunu?
3: Para lazım.
1: Yani milyar dolarlardan bahsediyoruz Halil'ciğim. Az paralar değil. Milyar dolardan bahsediyoruz. Yani ufak tefek filan değil. Şimdi büyük rakamlar kardeşim. Devletin elinde para var mı? Olmadığını sen de ben de biliyoruz. Yani tamam bir sistem sürdürüyorlar. Bak işleri rast gelsin. Devletin işi çok zor. bu kadar vergi, bu kadar baskı, yani faize gidenler, diğerine gidenler filan hesap ediyorsun. Emeklinin, memurun maaşı ödediklerini için vallahi teşekkür, tebrik etmek lazım. Nasıl başarıyorsunuz ya, hakikaten. Aferin filan demek lazım. Şu konjektürde. Ama şimdi buradaki rakamları ya da buradaki oluşan darboğazı ya da sıkıntıyı çözmek için yarın bir imar barışı lazımsa.
3: Yani. Şimdi bak, cümlenin sonu. Bu kadar yetki veriyorsun, bu kadar baskı var. O onun tanıdığı, bu bunun emmisinin oğlu. Evet. Sonra birine he diyor, birine yok diyor derken artık iş kontrolden çıkıyor. Senin atıyorum X bir belediye için 300 kişilik normalde yapılacak bir kadro sana oldu 3000 kişi. Ya da 1000 kişi, 1500 kişi. Bunların her biri zaten şu an bir belediyelerde en düşük maaşlar herhalde 60 bin lira civarından başlıyor.
1: En az.
3: Bunun sigortası, yediği içtiği bilmem ne istediğin zaman 70-80 bin lira. Çarpı 1000 kişi aylık 7 milyon lira veya 70 milyon lira ilave sana yük. Her biri senin hizmet aksını olumsuz yönde etkiliyor mu? Etkiliyor. Bu sefer senin bütçenin %50'den fazlası personel maliyet olursa sen
1: hizmete yerin kalmıyor.
3: Hizmete yerin kalmıyor. Yerin kalmayınca ne oluyor? Paraya ihtiyacım var.
1: Kaynak
3: para içinde haydi ben nereden kaynak bulurum?
1: Neyi satarım?
3: Neyi satarım? Kat yüksekliğini nasıl ayarlarım? Bahçeleri nasıl imara çeviririm? Dert dava bu. Bak yine iyi niyetten gidiyorum. Bak art niyet söylemiyorum. Hep iyi niyetten yaklaştım. Farkında mısın? Çalma, çırpma, bilmem
1: hiçbir
3: ne.
1: Şey yok.
3: Sadece bu siyasi ya da etrafın baskısı, iş dünyasının baskısıyla nerelere geldiğimizin, sistem kendini kilitledi.
1: Doğru. Şimdi bugün satacak,
3: bir de, çok özür
1: bugün
3: diliyorum,
1: satacak
3: bir de,
1: yerim var. Yarın biterse ne yapacağız bir de?
3: Bitmez, onu hallederler. Daha evet. Çok.
1: Üstüne, arsa yukarı doğru satarız.
3: Yukarıda.
1: Doğru.
3: Aya kadar kaç kilometreydi? 700 bin kilometre miydi? Neyse çıkarsın. Aya kadar orada bir yer var. Peki bunlar hepsi iyi niyetle sistem kilitledi. Döndük dolaştık yine para. Niyeti bozdu. Ulan dedi bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bir daha belediye başkanı mı seçileceğim? Önümde kaldı şurada 3 sene. Hadi niyeti bozduktan sonra var ya Allah.
1: Tut da bağla.
3: Tut da bağla. Şeytan en yakın dostu. O kadar çok fazla götürecek alan ve yer var ki. O kadar fazla.
1: Harikasın.
3: Mustafa bak, aklını alamayacak da bak ben çok üzüldüm. 2018, 2019, 2020 Adana, Mersin, Osmaniye'de çalışırken hep belediyeler iç içeydi.
1: Şimdi oraya
3: neler
1: geçmeden,
3: döndüğünü öyle bir biliyorum
1: oraya,
3: ki.
1: Oraya geçmeden ben bunu fonla birleştireceğim. Peki. Şimdi fon krizinin içerisindeki isimler çıkmaya başladığında bir sürü yakın ismin, külliye, cumhurbaşkanlığına, bakanlıklara yakın ismin olduğunu gördük. Eski bakan dahi var işin içerisinde. Hayati Yazıcı'nın oğlu var vesaire var, var da var. Bunu niye söylüyorum? Bu suç AK Parti'yi bağlamaz ama memleketi çok bağlar.
3: Bağlar.
1: Niyesi şöyle. Paranın imanı yok. Şimdi bir dava için yola çıktığınızda bunu tüm siyasi kaynaklar için söylerim. İster sol, ister sağ, ister merkez, ister komünist. Bak ne diyorsan da hepsini söylerim. Komünistin bile en şey komünist hali parayı bulana kadar derler. Şimdi bu hikaye başladığında elinizde para imkanları varsa, siz geniş bir coğrafyada geniş bir kitleden bahsediyorsunuz. Birkaç kişiden bahsetmiyoruz. Bir bakıyorsunuz zehirlenmeye başlıyor. Aynen dediğin gibi. Bir seferde tadını aldı mı? Milyarlık paralardan bahsediyoruz Halil. Bak yanlış anlama, ben paraya bozulan bir adam değilim. Bugüne kadar bozmadı para. Ben hep de beni bozacak parayla daha karşılaşmadım diyorum. Ama şu an 2 milyar dediğinde
3: sen
1: beni bozar.
3: Sen henüz 2 milyarla karşılaşmadın.
1: Beni bozar. Ben kendim biliyorum.
3: Bozulmayacak adam yoktur herhalde.
1: Şimdi abi çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Çok büyük rakam, bahsedilen vurgunun bak.
3: Belki %10'u.
1: Şimdi
3: belki.
1: Basit bir şey söyleyeceğim sana. %10'u mu? %10'u.
3: Belki.
1: Geç ya, ne %10'u? %1'e etmez o rakam. Niyesini söyleyeyim mi sana? Zaten tablo oradan çıkıyor. Fon krizinde kaç kişi var diye bakıyorsun. 100 küsür bin kişi sadece bu fon krizinden etkilenen, içeride bulunan çıkanlar var diyoruz. Fatma, Betül, Sayan, Kaya bunlardan biri. Kocasıyla beraber 2 kişi. Şimdi 100 küsür bin kişi büyük bütçeyle oynamadı diye düşün. Oynayamazsa. Bunun 10 bin kişisi büyük bütçeyle oynasa. Geçtim. 1000 kişisi büyük bütçeyle oynasa. Fatma Hanım ve eşi bunlardan sadece bir tanesi. Anladın mı? %1'i değil. 2
3: milyar olur sana 2 trilyon olur.
1: %1'i değil. Şimdi vurgunun ve kabahatin büyüklüğünü bir hesap edin.
3: Ya Mustafa Sandal'ın eşi 15 milyar
1: bak,
3: TL.
1: Şimdi biz sadece aldı. Aynen öyle siyasetten değil.
3: 12 milyar küsür, pardon.
1: Sadece siyaset değil. Siyasetin dışı, yakını, işte bunun içinde hakimi, savcısı, avukatı, kamu görevi. Öğretmen var ya. Ben geçen duydum, kafayı yedim. Öğretmen var. 400 milyon yatırmış. Kaç? Bir öğretmen nasıl 400 milyonu buldu diye 400 başladık.
3: 400 milyon ha. Yatırdı. Kaçla çekmiş?
1: Çekememiş. Patlatmış içeride. Fonu diplemiş. Fon dip yapmış. Şimdi orada da söyleyeyim. Arkadaş diyor ki öğretmen 400 milyonu nasıl bulur? Şöyle bulur.
3: Biraz.
1: Yo yo. Şöyle bulur. Değil. 4 milyonu bireyin içerisinde 300 milyon yapabiliyorsun ya bu sistemde. Sonra onu 300-400 milyon
3: çekip
1: olarak
3: öbür tarafa aktarınca
1: tabii. 300 milyon. Katsayı çok yüksek.
3: Hani peki biz o 4 milyon nasıl bulmuş? Ha? Başlangıçta.
1: 4 milyon bir ev parası canım. Bulur öğretmen de onu yani. Onu bulur. Evini satar yine bulur. Birikiminden hanımın altınlarından bulur
3: bilgi
1: yine.
3: Bilgi gelmediyse, sağlam bilgi gelmezse kimse evini satıp da oraya aktarmaz.
1: Tabii canım, tabii aynen
3: olay öyle. Olay için başka şimdi, istihbarat bak, var.
1: Şimdi bak %1'i bile etmeyecek kısım Fatma Hanım'ın kısmı. Ya da Mustafa Sandal'ın eşinin kısmı. Milyarlardan bahsediyoruz. Tabii. Bunu iyi görün. Şimdi bunu da biraz önceki hadiseyle birleştireceğim. İçeriden biri sistemi satana kadar, sistem kendini korumaktan vazgeçene kadar, paylaşımda problem olana kadar herkes halinden memnun. Ne zaman ki içeriden biri benim payımı vermediler diye isyana çıktı, biz o zaman sistemin açığını görüyoruz. Çünkü sistem kapanmak üzere ve görmemek üzere. Şimdi o şeyleri gördün mü Halil'cim, hatırlamıyorum bilmiyorum ama mesela neydi? Bizim Selahattin Demirtaş mıydı? Demirtaş değil neydi? Ekonomist olan vardı ya. Demirtaş'ta akrabalığınız var mı filan diyordu. Özgür.
3: Özgür Demirtaş.
1: Ha, şimdi bak.
3: Amerika'da yaşıyor. Ha. O da geçen, bir adam ya neyse.
1: Fonla alakalı bunun adına bir şey yazmışlar. Demiş ki ben fon mon sakın tavsiye etmiyorum. Bunların hepsi çöp. Yazmış adam bir yıl öncesinde kendi. Hani bir de biliyorsun ya onlar adına sponsorlu gibi çıkıyorlar bir şeyler yapıyorlar filan. Bunun üzerine bir açıklama yapmış. Bunların hepsi de çöp demiş. Çöp dediği için. Bir cenah tarafından saldırıyormuş. Siz ne anlarsınız sermayeden, siz şöylesiniz. Bir sene önce bu adam hatalıydı. Bunların gözünde. Çünkü hedef aldık. Bir sene sonra adamın haklı olduğunu görüyoruz. Geçmedi mi işte? Şimdi mesela o gün Özgür Demirtaş'ın söylediği hadiseyi. Bu adam ya bir şey söyle bir saniye bunu çöp dedi. Bizler herkes manşete taşısaydık. Bunlar çöp dedi dikkat etmek lazım filan deseydik. Belki bu kadar çarpılan olmayacaktı.

0: Sistemde evim vesaire gruplarından abartarak söyleyeceğim. Yıllık 10 milyon, 20 milyon para alıyorum reklam parası diye. Adamlarla alakalı yanlış haberi nasıl yapabilirim?
1: Yapamaz.
0: Ben bu haberi şunu söyledim diye bendeki reklam müşterisi olan bilmem bir şey evim. Reklamları durdurun kardeşim, bu adamlar bizi hedef alıyor dediğinde para gidiyor. Şimdi parayla mı konuşuyorsun? Normalde hayır. Ama gelir var orada.
1: Parayla konuşmuyorsun da parayla susabiliyorsun.
0: Bunun
1: Bak güzel
0: için
1: cümle kurdun.
0: para birçok şeyi çözüyor ve
1: Çözüyor.
0: paylaşım çatışması başlamadan hiç kimse neyin ne olduğunu görmüyor. Ne yazık ki. Efendim Fatma Betül Hanım fon kazancını iade ediyormuş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Etsin
0: Bugün
1: tabii.
0: itibariyle motorinde 4.95'lik bir indirim söz konusu. Yakıt fiyatlarında gece
1: 93
0: yarısı
1: liraydı sabah
0: indirim gelmiş,
1: gördüm.
0: pardon, 4.95'lik indirim
1: İndirimli
0: gelmiş.
1: hali mi? 93 lira o zaman.
0: Motorinde
1: 86 lira da benzin
0: aynen
1: şu anda.
0: indirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Litre başına 4.95 indirim gelmiş oldu. Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Motor ile gelen indirimle birlikte benzin ve motorun arasındaki fark 5 liraya kadar düşmüş. Bu fark 17 Eylül'de 20 liraya kadar çıkmıştı demiş. Motorun fiyatları İstanbul'da 90, Ankara'da 91, İzmir'de 91 lira, Doğu illerinde 92'ye kadar düşmüş diyor efendim. Benzin fiyatları da 84-85 lira civarında oynuyormuş. Bu bizi aslında şuradan da çok etkiledi Ali'cim. Taşımacılık yapan, ulaşım yapan, işte otobüsçülük yapan, nakliyecilik yapan tüm arkadaşlarımızın otomatik olarak maliyet zincirleri
1: Herkes,
0: değişti.
1: herkes.
0: Bu otomatik olarak sana gelen ürünün mahiyetini ve maliyetini de değiştirdi. Şuradan Ankara'ya gitmek istediğinde bundan 3 ay 4 ay öncesinde 500-600 liraya gidiyordun. Şu an 1000 liraya gidiyorsun otobüste. 1000 lira, 1100 lira. Ya şimdi ne oldu? Yakıta zam geldi. Adam 60 liraya aldığı mazotu 100 liraya alıyor şu an. 90 liraya alıyor.
1: Tabii.
0: %50 yakıt zammı gelmiş. Şimdi bunu yansıtmayacak mı sana? Yani sırtında mı
1: Ya
0: taşıyor?
1: mecbur.
0: Bu otomatik olarak bizim ulaşım ve maliyetlerimize çıkıyor. Ama enflasyonu açıkladık dün. Nasıl buldun rakamı? Hadi bir önce
1: Ya
0: onu da
1: normalde
0: bitirelim.
1: şimdi bak Eylül ayı satın alma ayıdır.
0: Evet.
1: Genel konjonktür. Dün dinliyorsa kulaklar için de Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'le de konuşurken bu konuyu da konuştuk. Eylül ayı satın alma. Çünkü yaz tatili bitmiş, okullar açılıyor, kış hazırlıkları başlıyor. Ya hiçbir şey almıyorsun, domates alıyorsun salçalık için.
0: Doğru.
1: Biber alıyorsun, turşu yapıyorsun bilmem ne. Çocuğun şeyi var, kalem, kitap, kırtasiye, kıyafet, evin ihtiyaçları var, cart curt. Bir sürü. Bir taraftan da Ağustos ayı da Mustafa tayin ayıdır. Kamu personelleri için, özellikle askeri
0: Taşınmayın.
1: için. Taşınma. Bunların yansıması da Eylül'dür. Yeni ev, yeni taşınma bilmem ne derken hep bir harcama. Harcamanın olduğu yerde de enflasyon vardır.
0: Evet.
1: Normal şartlarda, dün konuştuğumuz konu buydu, biraz daha uzun konuştuk. Normal şartlarda Eylül ayının enflasyon rakamı Haziran, Temmuz, Ağustos'un üzerinde olması lazım. Normali budur. Dünyada da budur. Bizde daha düşük çıktı. Şimdi 1.84 yıl bazına vurduğun zaman ilk defa %30'un altında son 12 ayı bir açıkladılar. Sene sonu hedef 28'di. Sonra bir 29'a çıkardılar galiba. Şimdi akıl ve mantık çok fazla almıyor. Talep varsa, ticaret varsa, talep varsa ürünün fiyatı da artar. Ama Eylül ayında biz 2'nin altında açıklandı. Ben 2'nin üzerinde bekliyordum. Açık
0: Doğru.
1: söyleyeyim. 2'nin bayağı üzerinde 2,5-3'lere yakın beklerken 1.84 beni de şaşırttı. Ama şaşırtmayan başka bir şey de ya acaba oradan kitabına mı uyduruldu diye benim de aklıma geliyor. Dün sokağa da sorduk bunu.
0: Bakacağız birazdan orada.
1: Bakacağız işte
0: Şimdi
1: orada.
0: bir uzman diyor ki 66 aydır enflasyon Naci Ağbal'ın görevden alındığı Mart 2021'deki %16.19 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Aritmetik olarak dezenflasyon süreci başladı diyebilmek için öncelikle enflasyonun 16'nın altına düşmesi gerekiyor demiş. Şu an itibariyle 2.2 gibi bir beklenti var idi ay beklentisine, ama sistem bu anlamda 1.84 oluşturdu ve buradaki ufak vücut çalımıyla 29.73'e geçti. Şimdi dediğin noktada alanda şöyle bir veri var Halil'cim. Resesyonun dibini yaşıyoruz iç piyasada. İnsanlar ne kadar bunun farkında bilmiyorum. Ama şimdi şuradan mobilya mağazasına, beyaz eşya mağazasına, lahmacuncuya, çorbacıya, kim var? Halıcıya, çocuk mağazasına, hepsine isterseniz tek tek gidelim. Mesela geçtiğimiz yıla göre işleriniz nasıl diyelim? İnsanlar tüketimlerini minimize ettiler ve harcamıyorlar. Minimize etmenin sebebi de stok, birikim vesaire yapmak değil. Para. Para olmayınca

0: harcayamıyorsun. Yani bunu şu an stüdyodaki 3 kişi üzerinden anketleyelim, ofisteki 20 küsür kişi içerisinden anketleyelim ya da sokaktan anketleyelim. Pastırmacı da iş yok diyor. Don satan doncu da iş yok diyor.
1: Kuyumcu da iş yok.
0: Kuyumcu diyor. Da iş yok diyor. Araba satan adam da iş yok diyor. İş yok. Müteahhit zaten hiç iş yok diyor. Şimdi bu veriyi gördüğümüzde rakam doğru bence. Çünkü enflasyonun olabilmesi için iş olması lazım. Şimdi enflasyon oluşması için ticaretin devam ediyor olması lazım. 1 liraya sattım, 1.1 liraya sattım filan. İş ve hareket dönerse enflasyon oluşur. Depoda mal duruyor ve mal çıkmıyorsa bu enflasyonist ortama sana bir artı sağlamaz. Türkiye tarihinin yaşım yettiği itibariyle söylüyorum. Yani bu benim yaşım yettiği itibariyle. Yaşadığımız en büyük krizinin birinin içinden geçiyoruz. Bitti bitecek, yarın biterle alakalı hiçbir fikrim yok. Ama son 3 yıldır 4 yıldır yaşadığımız krizin hesabını yaptığımızda diğerinden farkı şu. Diğeri bir gecede tak diye düşüp tak diye çıktığı için bizi alt üst ediyordu bu krizlerimiz. Bu uzun vadede bizi yorarak devam ediyor. Sen de alandasın, ben de alandayım. Şu an dinleyen arkadaşlarımız da bir şekilde piyasada. Şimdi memur dediğin adam maaşı aldığında rahat ederdi. Memur maaşını valla asgari ücret diye döndü kendi içerisinde. Ama memur kardeşimin sonucu bu asgari ücretle geçineni de bir düşün. Yani sabır sebebi midir? Yok, ama asgari ücrete döndü. Yani şu an elindeki para, düşünsene, yani bir memur şu an itibariyle 70-80 lira maaş alıyor diye düşüneceğim bir memur. Ya iyi kötü bir evde oturayım dediği ev şu an itibariyle 30 bin liraları buldu. Kayseri yine ucuz. Şehir dışında oturulabilir evler 40-45 bin liradan başlıyor. E bunu verdim. Yaşam maliyetini verdim. Faturaları ödedim. Çocuk yanlışlıkla özel okulda. Özel okulda değilse aylık 3-5 bin lira zaten kafadan servis maliyeti var. Kitap maliyeti, gıda maliyeti vesaire el elde yok yok da. Ve şu anki resesyonun sebebi, şu anki resesyonun oluşum sebebi bir. Piyasadaki tüm parayı çekiyoruz. Bir dönem kripto ile çektik. Yakın dönemde fonla çekmişiz Halicim. Vergiyle çekiyoruz, taksitlendirmeyle çekiyoruz, şunla çekiyoruz, bununla çekiyoruz, piyasadaki parayı çektik.
1: Vadeli mevduat. Asıl büyük çektiğimiz kısım şu an Türkiye'de bankalarda bulunan vadeli mevduattaki para yaklaşık 24 trilyon TL. Mustafa bak. Mis. Akla ziyana aykırı, kaç kamyon yapar parasal anlamda onun hesabını yapıyor. 25 trilyon TL'ye yakın bir para bankalarda vadeli mevduatta, yani faizde. Yaklaşık olarak bir o kadar da para yastık altında. Altınla, dövizle. Etti mi sana yaklaşık 50 trilyon TL.
0: Mis.
1: Bu da 1 trilyon dolar yapar. 1 trilyon dolar. Çok büyük bir para. Türkiye'nin milli gelir, gayri safi milli hasılası 1.6 trilyon dolar. 1 trilyon dolar demek yani hakikaten çok büyük bir para. Daha bu bir kısmı. Döviz, altın ve vadeli mevduatı topladığın zaman 1.5 trilyon dolar yapıyor. Şimdi bu para ekonomide değil, ticarette değil. Alışverişte kullanılmıyor. Ve bir de bahsettiğin gibi fonlarda, orada burada, saadet zincirlerinde, dolandırıcılarda, tosuncuklarda, bir de bir yerlerde var. Olan vatandaş yok. Açlık sınırı rakamı 37 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira. Önceden dedim, 2 yıl öncesinden bahsediyorum. İşte örnek veriyorum, 17 bin lirayken asgari ücret, açlık sınırı 16.500 TL'ler açıklanıyordu, hatırlarsın. Biz o zamanki yayınlarda diyorduk ya, bir şey kalmamış, 3 ay sonra asgari ücretin üzerine çıkacak. Başa başa gelecek diyorduk. Konuştuğumuz gibi de Nisan, Mayıs dediğimiz zaman da o rakama denk geliyordu.
0: Evet.
1: Açlık sınırı eşittir. Pardon. Açlık sınırı eşittir asgari ücretti. Bugün asgari ücret 28 bin lira, açlık sınırı 37 bin lira. Gitgide altta.
0: Bu enflasyon, bu enflasyon rakamıyla biz yıl sonundaki enflasyonu %25-26 seviyesine indirirsek asgari ücreti de yapacağımız zam da bu kadar civarında olacak. Şimdi önümüzdeki itibariyle asgari ücret zamını konuşacağız. Asgari ücrete zam yapsan ne olur? Vallahi fark etmiyor. Sen zamı yapıp da asgari ücretinin cebine girmeden piyasa o zammı alıyor. Bir de ürünün üzerine koyuyor. Zaten orada hiçbir anlamımız kalmıyor. Hani zam yapmıyoruz desek bundan rahat. Ya da aylık zam yapıyoruz desek bundan rahat. Çok garip bir durum. Ama piyasadaki yokluk ve resesyon, biraz önce dediğin gibi, yani parayı birileri yok etmedi. Toprağa filan da gömmedi. İşte bankada duruyor, altında duruyor, fonda duruyor, kripto duruyor, bir yerlerde duruyor. Piyasadaki var olmayan para sebebiyle piyasada iş döngüsü, hareket döngüsü yok. Şişirilmiş fiyatlar, şişirilmiş kiralar, şişirilmiş maliyetler var. İşte fahiş fiyat dediğimiz hadisede de aynı hadise var. Fahiş fiyat diyoruz ama fahiş fiyat derken bunun kira, maliyet, amortisman, gider, yol, işçilik vesaire bedelini yaptığında, yani adamın şişirilmiş fiyat dediğine adam zarar ediyor. Düşünsene, hani fahiş fiyat yaptığında para kazanan adam, fahiş fiyat dediğinden adam zarar ediyor. Piyasayı birileri yiyor ama şu an piyasada çok net bir kurguyla net söylüyorum. Yani dün, bugün, yarın değil, sonu 2 aydır, 3 aydır hikayemiz böyle. İnsanlar doğru düzgün yaz tatiline çıkamadı. İstediklerini istedikleri yerden alamadı. AVM'lerdeki mağazalara kadar bakınız sıkıntı var. Bazılarında popülerlik var, bazılarında yoğunluk var, bundan bahsetmiyorum. Mesela hep aynı hikayeden bahsediyorum. Efendim kafeler hep dolu. Ne yapsın adam ya? 100 lira, 150 lira bir kahveye para verip 3 saatini geçirebiliyordu. Kafeler hep dolu dediğin yerde insanlar, bir de o kafelere sorun. Kafeler dolu diye diye kafe kiralarını vesairelerine aylık 500 bin lira, 1 milyon lira çıkarttık. Adamlar ekmek mi yiyecek?
1: Döngü yapmıyor ki, bir adam 8 saat oturuyor. Ha. Giren çıkan olsa para kazanacak.
0: Aynen öyle. Yani biz bu hikayenin artık bu tarafını unutalım. Bak, piyasada bir krizimiz var. Ben net söylüyorum. Yaşım 45-46 oldu Ali'cim. Sen benden büyüksün. Abi diyeyim ben sana filan. Bu süreç içerisinde benim bugüne kadar gördüğüm en sert ve uzun geçen kriz. Ve şu an piyasadaki resesyon hali, keşke şu olsa mesela, piyasada anlık bir dengesizlik olur. Bir aya, bir buçuk aya bu geçer diyebileceğimiz durum olsa keşke. Razıyım. 2027'nin ne kadar sürecinde bunu geçireceğiz, bunu da bilmiyorum. 2027'de mesela bana biri şunu söylesin. Ya tamam, bugünlerde sıkıntı var ama 2027'nin başında, birinci, ikinci ayında, üçüncü, beşinci ayında bu iş geçer. Şu an kimse bunu söyleyemiyor. O kadar uzun sürdü ki bu normalleşmemiz oldu. Ve piyasadaki resesyon şu an bu enflasyonu bende dokuluyor. Yani alan satan yok ki fiyat artsın. Şimdi alım satım olur da fiyat artırsın. Şu an sadece akaryakıttan vesaireden. Mehmet Şimşek şunu söylüyor. Merkez Bankası bunu söylüyor daha doğrusu. Mehmet Şimşek de tekrar ediyor. Diyor ki eğer dünyadaki kriz olmasaydı, akaryakıt vesaire kriz olmasaydı, bu rakam %7 daha düşerdi. 21-22 olabilir. Doğru. Doğru. Doğru
1: ya, 30 yerine var. 23 olur da olacağı bu. 23 az bir rakam mı?
0: Vallahi 23 bizim için. Bak 23.
1: Bu daha resmisi.
0: Ama bak 23 şu an bizi çok rahatlatır Dalil. Niye? 23 olsaydı 25-30 civarında faizle döngüye girebilirdik. Para dönebilirdi. Yani ticarette, çünkü hani %20 ve altına döndüğünde Türkiye gibi bir piyasada paradan yıllık %20 para kazanabilirsin. Ama şu an %40-45'ler civarında dönen banka ve mevduat faizlerinden dolayı kimse piyasada %40-45'i kazanacağına gözü kesmediği için oturuyor. Parası diyor ki öyle. Dursun bankada. Bu da piyasadaki para kıtlığına sebebiyet veriyor. Evet, faiz ekonomisinin bize zararı bu. Piyasadan dengeyi çekti ama faiz ekonomisini şu an siz deseydiniz ki bu ülkede %5 faiz bankanın faizi, alırken verirken %5, piyasada deli gibi para dönerdi.
1: 2011-2012'de buydu.
0: Aynen.
1: %5 altınlardaydı.
0: Cennet gibi değil miydi Ali'cim? Ya düşünsene, para alıyorsun, para veriyorsun, ev alacaksın.
1: Son 100 yıldaki altın çağıydı o 2-3 senelik zaman.
0: Şimdi dönmemiz gereken yer bu olduğu için şu an %29 yerine %20-21 olsaydı enflasyon Ali'cim, piyasa bir tık rahatlamış olurdu. Çünkü piyasada %15-%20 parayı her türlü kazanırsın. Ticarette kazanırsın, evde kazanırsın. Bu mümkündü. Ama şu an biz bunu yok ettiğimiz için, mevduatta da kaldığımız için kilitleniyoruz.
1: Program sonuna geldik. Ama şunu da söyleyeyim. Sarı deli. Amerikan başkanı. Trump. Bugün ilk defa adını anacağız değil mi? Trump ne diyordu? Faizleri indirin, indirin, indirin. Yüksek faiz, resesyon, resesyon, resesyon. Adam haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Ama oradaki bir kısır döngü var. Sen faizi indirdin. Tamam, para ticarete döndü. Faiz olduğu, faizden kazanamadığı için bankadaki para sisteme girdi. Tamam, güzel. Sisteme girdikten sonra harcama oldu. Harcama olunca da enflasyon.
0: Evet.
1: Şimdi kısır döngü, enflasyon olunca paranın değeri düştü. Paranın değeri düşünce enflasyon arttı. Piyasadan sen parayı toplaman lazım ve bir taraftan da tüketimi kısman lazım ki enflasyonla mücadele edebilirsin. Tamam. Buradaki kozun ne? Bu sefer de devreye yine faiz giriyor. Faizleri yükseltiyorsun, piyasadan parayı çekiyorsun. Çektiğin zaman tüketimi azaltıyorsun. Azaltınca da resesyon oluyor. Hadi buyur buradan ya. Peki. Tüm bunların çözümü nedir diye sorarsan, bu döngüyü kıracak tek bir yöntem var. Çin'in uyguladığı üretim, üretim, üretim. Bir çelik kapı işi yapan bir arkadaşımız, abimiz daha doğrusu, yaşı da bizden büyük. Cumartesi günü sohbet ederken yakın bir zamanda Çin'e gittiğinden bahsetti. Hı hı. Dedi ki, ya dedi, zaten dedi bizden 100 yıl öndeler, o ayrı mesele dedi, yani bu büyük şehirlerden. En küçücük bir kasabadan geçerken Yani ya dersin ki dedi burada millet ekmeğe muhtaç diyebileceğin yerleşim yerlerinde bile bir fabrikada 1000 kişi çalışıyor. Her yerde bir üretim var dedi. İnanılmaz. Ben ömrümde hayatımda yani çok ülke gezmiş birisi görmedim.
0: Biz üretimi tam tersine çeviriyoruz Özcüğüm. Biz üretimden vazgeçiyoruz.
1: Şu an son cümle enflasyonla, resesyonla, faizle mücadelenin tek bir yolu var. Üretimi artırmak. Tamam. Sen üretimi artırırsan satacak yer bulunur. Öyle ya da böyle bulunur. Elimde patladı, kaldı, stok patladı. Yok öyle bir şey. Maliyeti azaltmak istiyorsan üretimi artıracaksın. Ekonominin temel kurallarından biridir bu.
0: Not. Bakacağız efendim, Laf Sokak'tayla da sizi baş başa bırakacağız. Yarın yine aynı saatlerde de burada olacağız. Bugün çok konudan girip çok konudan çıkıyoruz artık. Birazcık da keşke konularımızı düzenleye gitsek bizler için diyorlar. Spontane ama gündem başka bir noktaya getiriyor. Biz bugünlük müsaade isteyelim efendim. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Laf Sokak'ta da evet Merveciğim neyimiz var?
2: TÜİK'in rakamları gerçeği yansıtıyor mu diye sormuşuz.
0: Sence yansıtıyor Merve?
2: Yansıtmıyor.
1: Ama önce bir kaş kaldırdı sonra cümle geldi.
0: TÜİK'in, yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bu ay ilk kez gerçek rakamlara bence yakın. Yani Enak'la yine makası var. Çünkü şöyle bakıyoruz. Şimdi ufak bir açıklama yapalım, kapatalım. Hissettiğimiz enflasyon diye bakıyoruz. Hissettiğimiz deprem gibi oluyor. Bence böyle değil. Bunun şöyle bakmamız lazım. Geçen aydan bu aya almış olduğun bir ürünün fiyatı ne kadar arttı diye bakmak lazım. Bak, indirim kampanya geç. Mesela ekmek alıyordum, arttı. Sigara alıyordum, arttı.
1: Evet,
0: misal veriyorum.
1: İşte arttı.
0: Kola
1: evet.
0: Alıyordum, arttı.
1: Evet, arttı.
0: İşte atıyorum. Manavdan mevsimsel olduğu için biraz zorluyor. Buradan bakmak gerekiyor. Şimdi bu mantıkla baktığınızda bazı ürünler de gerçekten hiç durmadan fiyat artıyor.
1: Artıyor.
0: Ama bir taraftan işte kira, vırsıt vesaire bunların her birini beraber topladığın zaman bir ortalama çıkıyor. TÜİK kendi sepetine göre bir enflasyon oranı çıkartıyor. Ve bu makas hep vardı Enak'la. Ciddi anlamda bir makas vardı. Ama bence aslında mesele şu. Hissedilen enflasyondan çok. Mesela enflasyon aylık %1 değil de %5 olsaydı da insanlar sere serpe rahat mı hayatına devam etseydi de oturup düşünmeden evet. Edemiyorsun. Ve şu an hepimiz daraldığımız için şu an sokakta da benzeri sonuç çıkacak. Yani vatandaş söylemeden söylüyorum. Şu an herkes daraldığı ve satın alma gücünü kaybettiği için herkes diyecek ki bu rakam doğru değil. Burada sıkıntı var. Bunlar hep söylenecek. Ne zamana kadar? Son tarihi bilmiyoruz işte. Onu bir bilsek ona göre plan yapacağız.
1: Ben de aynı şeyi söylüyorum. Benim hissettiğim enflasyon %5'in altında değil.
0: Not. Neye göre hissediyorsun hocam?
1: Harcadığım parayı
0: göre. Kendi enflasyon sepetimize
1: göre. Kendi enflasyon sepetime göre. Benim evimde aldığım ne vardır? Manav, ürünleri, yeşillikler, temizlik ürünü, gıda, başka? Bu.
0: Evin bilmiyoruz.
1: Zaten bu. Genelde bu. Şimdi benim her ay elektriğim artıyor. Doğalgazım artıyor. Su faturam artıyor. Her ay artıyor. Ya aynı kullanıyorum. Aynı metreküp 1850 lira öderken 2100 lira geliyor. Aynı metreküp. Bir ayda. Hesapla bakayım bir aradaki
0: farkı. Şeyden gidiyor artık. Enflasyon önünde gidiyor.
1: Metreküp aynı. Aynı işte, metreküp.
0: Aylık zam yapıyoruz.
1: İşte ne oldu?
0: Aylık zam yapıyoruz.
1: Aylık %10'un üzerinde zam. Hani 1.84 bak aylık dedik. Aylık %10. Benim hissettiğim başka. Her aldığımda daha yüksek ödeme yapıyorum. Dün çok özür diliyorum sonunda. Eşimle ufak böyle bir kuru yemiş gibi bir yerden çok küçük minnacık 3-5 parça bir şey aldım. 1650 lira tuttu. Çıktık. Ya dedi bir hesap hatası var dedi eşim. Elimizde küçücük de bir poşet ha. Biz dedi, bu kadar ne aldık 1650 lira? Dedim kontrol et fişi bir hata varsa. Baktı. Doğru dedi. Ben ne aldım da bu kadar tuttu diye böyle bir şaşkınlık geçirdi. Ama hakikaten durum bu.
0: 100 TL çok büyük rakam. 10.000 TL para değil. Nereden bakarsın?
1: Ne dedi eşim? Biz aslında çok bir şey almamışız dedi. Bizim paramız değersiz gibi bir cümle.
0: Senin lafı birine daha söyledim. Çok canım sıkılıyor abi dedi. Canın sıkılmıyor, paran yok, fakirsin dedim. Efendim yarın yine aynı saatlerde görüşünceye dek bizden bugünlük bu kadar. İyi haberlerle güne başlayacağımız, günü bitireceğimiz bir gün olsun inşallah. Biz yine de tüm bu konuşulanlara rağmen umudu kaybetmeden vatan, memleket ve ailemiz için, sevdiklerimiz için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Tek görevimiz bu. Çünkü süreci değiştiremiyoruz. Onun için moralinizi bozmayın. Bunun için çareler bulmak hepimiz için daha evli olacak. Yarın yeniden aynı saatlerde görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Vallahi ne yapacak bilmiyorum. Şu an durum hiç iyi değil yani.
4: İnanmıyorum abi. 66 yaşındayım. Kesinlikle de inanmıyorum.
5: Yetmiyor. Maaşlarımız yetmiyor. Ev kirasını ödeyemiyoruz. Geri geliyor. Bir kere Yemen'in yanına varamıyoruz emekli 20 milyon maaşla. Utansınlar bir kere, utansınlar.
3: Gıda ürünleri kontrolsüz. Herkes tuttuğuna satıveriyor. Denetim yok.
6: Alımcı düşük, her şey yüksek.
7: İyileşme hiç yok. Daha kötüye gidiyoruz.
8: TÜİK Eylül ayı enflasyonunu %1,84, yıllık enflasyonu ise %29,73 olarak açıkladı. Sizce açıklanan rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?
9: Abi ekonomi hiçbir şekilde iyiye gitmez. Ekonomi zaten iyiye gitseydi şu an yani ben çalışmazdım ya. Ben okulumu okurdum. Babama yardım etmek zorunda kalmazdım. Benim babam da emekli bu arada. Polis memuru. Benim babam hala emekli olmasına rağmen çalışıyorsa bu ülkede hiçbir şey yerine gitmiyordur. Ekonomide iyileşme hissetmiyorum. Daha da beter oluyor bence. En çok giyim. Ya ben giyinme de önem gösteren bir insanım abi. Mesela üstümüze adam akıllı üstbaş alamıyoruz abi artık. Önümüzde kış var. Mesela ben kıyafet almaya çıktım abi. Yok. Yok yani. Şey 1200-1300 liradan başlamış.
7: Sıfırdan alım gücümüz yok abi. Hiçbir şey alamıyoruz. Öyle bu sarrafları gözümüz gibi bakıp bakıp gidiyoruz. İyileşme hiç yok. Daha kötüye gidiyoruz. Önümüz kış ama evde ne yaparsak onları yapıyoruz. Kışın yiyeceğiz. Bir düzelemeyiz.
3: Şimdi enflasyonun şu durumda gerçek olduğunu inanmıyorum. Piyasaya bakıyorum. Piyasanın durumuna, pahalılığa bu enflasyon bunu kaldırmaz diyor. Haliyle cebimizde yansıyor da genelde dünyada böyle. Türkiye'de değil. Gıda ürünleri kontrolsüz. Herkes tuttuğuna satıveriyor. Denetim yok. Denetim yaparlarsa biraz da üzerine düşerlerse faydası olur millete yani. Yani insanların vicdanı merhameti olmadığı müddetçe bu düzelmez. Bir yere gidiyorsun bir malzeme 5 lira birine aynı malzeme 10 lira. Aynı kalite, aynı ürün. Ya bu esnaflarımızın bilemeyeceğim. Allah bizden merhamet versin.
6: Vallahi ekonomi işte iyiye gitmiyor tam tersi. Alımcı düşük, her şey yüksek. Tam tersi yani işte düştüğü yok. Alışverişe çıktığında zaten hiçbir şey tercih yapamıyorsun. Hepsi de aynı fiyatlar. Hiçbir şey yani ya şu ucuz diyecek bir kaydın yok ki. Kıyafet olsun, yiyeyim olsun, yiyecek içecek olsun her konuda pahalı. Yani tam tersi ekonomi düştüğüyle tam tersi daha çok tavana vuruyor. Daha yüksek. Zaten doğalgaz deyince yani hemen hemen ev kirası yarı yarı öyle bir şey.
10: Vallahi ne desem gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Ortalık 56. Hayat çok zor, geçim çok zor. Bizim cebimize hiçbir şeyin girdiği yok. Hiç kesinlikle. Daha kötü, daha kötü. Yetmiyor, maaşlarımız yetmiyor. Ev kirasını ödeyemiyoruz, yeri geliyor. Yani aldığımız para belli, ödediğimiz kiralar belli. Kiralar çok pahalı, geçim çok zor. Markete gidiyorsun bir poşet, iki bir şey alıyorsun. Kesinlikle ödediğin 1000 lira, 2000 lira. Nasıl geçineceksin? Doğalgaz var, evet doğalgaz var, elektrik var. Allah herkese yardım etsin.
5: Enflasyon fırlamış. Sen nasıl sorun bu soru? Sen bilmiyor musun da bunu bana soruyor? Her şeyden sıkıntı çekiyorum. Bir kere Yemen'in yanına varamıyoruz emekli 20 milyon maaşla. Utansınlar bir kere, utansınlar.
11: Vatanın altında oturacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok.
5: 5 yaşında çocuğa da sorsam bunu söyler. İnanacak bir şey yok. Pahalı, hayat pahalı. İnsanlar dışarıda aç duvar köşelerinde oturuyor. Birer simit yiyorlar bak. Onlar utansın. Ben memnun değilim yavrum.
12: İnanmıyorum. Çünkü aldığım maaş ay sonunda getirmediği için günden güne Ocak ayından başlıyor, sene sonuna kadar yetişmiyor. Alım gücümüzde bir artış yok. Sene başında aldığımız zamla sene sonunda da gidiyoruz.
3: Ekonomide hiç iyiye gidiş hiçbir şey yok yani. Evet. Yani hep kötüye gidiyor, hep kötü. Bir şey yatırım yapak diyor, bir şey alıyor, zarar ediyor. Ben anlamadım ki yani neye yöneleceğiz bilmiyorum yani. Asgari ücret desen ortada zaten. Geçim sıkıntısı var. Vallahi ne yapacak bilmiyorum. Yani. Şu an durum hiç iyi değil yani. Mesela en ucuz ekmek diyoruz. Şu an Türkiye'de ekmek yiyeceğiz normalde. O da olmuş 15 lira. Hani hesaplayın. Asgari ücretin günlük mesela 5 tane ekmek yesek hesaplasak. Yani ayda kaç lira para yapıyor. Ekmek bile yani alamıyor yani. O kıvama geldik yani. Ürün olarak diyorum yani. Bence hiç iyiye gidişat yok. Şu an normalde Aralık ayında zaten asgari ücrete zam yapılacak. Ondan sonra göreceğiz yani bakalım daha ne kadar pahalanacak her şey. Yani onun için bir an önce dış devletlerden sıyrılıp kendi paramızı kendimiz kullanmamız lazım. Euro olsun, dolar olsun keşke bizim ülkemizde geçmese de en azından kendi paramız değerlense yani. O zaman da alım gücü çoğalır yani.
4: İnanmıyorum abi. 66 yaşındayım. Kesinlikle de inanmıyorum.
1: Neden?
4: Nedeni var mı abi? Her şey göz önünde yani. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Emekliyim, sürünüyorum. Hepsi bu kadar. Cebinde paran olmasa hiçbir şey düşünemiyor. Geldim boş boş gezip gideceğim.
10: Böyle giderse zor. Mazot desen öylesine. Enflasyonun düşmesi de biraz o da zor. Hiçbir şeye inanmıyorum yani. Hayat zor. Kışın zor geçecek bu kış galiba.
13: Serbest piyasa gerçekten insanları mahvediyor. Serbest piyasaya bir
5: dur denilmesi gerek. İnsanlar zorlanıyor. Marketler faiz fiyat sürekli her gün farklı etiketler. Her gittiğimizde ayrı ayrı etiket görüyoruz. Bu da insanları zorluyor tabii ki.
13: Zenginlerin bu dünyaya, hatillerin bu dünya. Bana da bir tane zam veriyor. Onu öbür tarafa hemen tak tak tak onu verdim diyor. Bir kurbanı bundan 10 sene evvel biz bir emekli parasına kesiyorduk. Şimdi 4 emekli parası, 3 emekli parası oldu.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda 90'lı yılların bağımsız Türk müziğinde kendine özgü akustik tarzıyla yer edinen Düş Sokağı Sakinleri grubunu sizlere aktaracağız. Düş Sokağı Sakinleri, 1993 yılında Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım tarafından İstanbul'da kuruldu. Müzikal altyapısını ağırlıklı olarak iki akustik gitar, vurmalı çalgılar ve iki farklı vokal renginin uyumu üzerine kurgulayan ikili, albümlerinde dijital sesler yerine doğal enstrüman tınılarını tercih etti. Şarkı sözlerinde ise geleneksel halk şiiri, tasavvufi öğeler, kent insanının yalnızlığı ve varoluşsal temalar işlendi.

Grup kurulduktan 3 yıl sonra 96 yılında kendi adlarını taşıyan ilk stüdyo albümleri Düş Sokağı'nı Picatura etiketiyle piyasaya sürdü. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve besteleri Murat Çelik'le Murat Yılmaz Yıldırım'ın imzasını taşıyordu. Albümün prodüksiyonlarında sade bir akustik anlayışın benimsendi, dönemin popüler müzik kanallarında ve ana akım medyada çok fazla yer bulamamasına rağmen albüm kulaktan kulağa yayılarak özellikle üniversite gençliği ve bağımsız müzik dinleyicileri arasında geniş bir kitleye ulaştı. Grup içinde Murat Çelik daha duru ve lirik söz yazımıyla öne çıkarken, Murat Yılmaz Yıldırım daha dramatik ve imge ağırlıklı dizeleriyle beste yapısını dengeliyordu.

Grup ilk albümün ardından 3 yıllık bir ara vererek 99 yılında ikinci stüdyo albümleri olan Yaşadıkça'yı piyasaya sürdü. Bu albümde perküsyon kullanımı artırıldı, şarkı süreleri daha uzun tutuldu ve akustik solo bölümlerine geniş alan ayrıldı. Albümdeki beste dağılımı yine iki üye arasında paylaşıldı. Albüm, grubun müzikal olgunlaşma dönemi olarak kabul edildi ve diskografilerindeki en bilinen eserleri barındırdı.

2001 yılına gelindiğinde Düş Sokağı sakinleri, 3 adını taşıyan 4. diskografik ve 3. stüdyo albümlerini yayınladı. Bu albüm, grubun birlikte kaydettiği son stüdyo çalışması olma özelliğini taşıyordu. Albümdeki aranjeler tamamen grubun kendisine aitti ve kayıt süreçlerinde analog stüdyo tekniklerinden yararlanıldı. 2001 yılından sonra Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım, müzikal anlayışlarındaki farklılaşmalar ve bireysel üretimlerine ağırlık verme kararı doğrultusunda ortak stüdyo çalışmalarını sonlandırma kararı aldılar.

Grubun dağılmasının ardından üyeler solo kariyerlerine yöneldi. Murat Çelik, müzikal üretimini daha sakin ve akustik bir çizgide sürdürdü. 2002 yılında ilk solo albümü Su Süzüldüğü çıkaran Çelik, Söyleyemediklerim ve Aşkın Üzerine Söylenmemiş Her Şey gibi solo albümlerle dinleyicilerin karşısına çıktı. Solo çalışmalarında masalsı ve yalın bir anlatım tercih etti. Müzik kariyerinin yanı sıra edebiyata da ağırlık veren Çelik, Su Süzüldü ve Gözlerin Su Rejimi gibi şiir kitapları yayımlayarak edebi yönünü de pekiştirmeye devam etti.

Grubun diğer üyesi Murat Yılmaz Yıldırım'sa solo müzik kariyerine Düş Yolcusu konseptiyle oldukça verimli bir şekilde devam etti. Yılmaz Yıldırım, Kırık Hava, Aşk Müziği, Cennet Sürgünü, Büyü, Dere Boyu Kavaklar ve Sulara Yazılan Düşler gibi çok sayıda albüm yayımladı. Kendi kurduğu üretim çizgisiyle diskografisine onlarca beste ekledi. Solo çalışmalarında senfonik ve akustik öğeleri bir araya getirirken, Düş Sokağı Sakinleri ismini de konserlerinde ve projelendirilen yayınlarında yaşatmaya devam etti. Ayrıca Düş Yolcusu adıyla şiir ve deneme kitapları kaleme aldı.

Düş sokağı sakinleri, aktif oldukları yıllarda ve sonrasında canlı performans kayıtlarından oluşan konser albümleri de yayımladı. Müzikal anlayışları gereği konserlerde şarkıları birebir albüm kaydı gibi

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen Aile Dostu Bir Avrupa, Demografik Yenilenme İçin Politika Önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün

0: en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Merhaba, ben Doktor Sema Karıoğlu. 39 yıllık tıp doktoruyum, dermatoloji uzmanıyım. Aynı zamanda bir kadın girişimciyim. 2 şirketim var. Aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif olarak çalışıyorum ve müzikle uğraşıyorum. Başardım dediğim zaman dili geçmiş ve bitmiş bir olaydan bahsediyoruz. Oysa benim başarı anlayışım biraz farklı. İyi bir eğitim almış olabilirsiniz, mesleğinizde ilerleyebilirsiniz, çok para kazanabilirsiniz, istediğiniz noktaya yükseğe çıkabilirsiniz ama önemli olan oraya geldiğinizde ne yaptığınızdır. Bunu bir metaforla anlatmak gerekirse ben başarıyı açıkçası bir merdivene benzetiyorum. Sizin bir merdiveniniz var, basamak basamak yukarıya çıkarsınız, hedefinize ulaşırsınız, yükseğe geldiğinizde de merdiveninizi çekip alırsınız. İşte tam da bu noktada benim için başarı o merdiveni aşağıda bırakmak. Çünkü o merdiveni aşağıda bırakırsanız buna ihtiyacı olan başkaları da o merdiveni kullanarak yukarıya çıkabilirler. Bu bir süreç olduğu için, hala devam ettiği için ben başardım ya da başarıyı böyle algılıyorum. Başardığımı onun için söylemiyorum. Bu bir devam eden süreç. Merdiveni orada bırakmak. Benim merdivenimin ilk basamağı hekimlikte 24 yaşında Kayseri'ye geldim. 40 yıla yakındır Kayseri'de hekimlik yapıyorum. Sadece 3 yıl bir mecburi hizmet için ve 2 yıl bir Amerika için buradan ayrıldım. Orada mesleğimle ilgili ayrılmıştım. Kayseri'de binlerce hastaya baktım. 3 çocuk dünyaya getirdim burada, onları yetiştirdim. Burada birçok dost edindim. Hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. Şehre karşı da bir sorumluluğum oluştu. Dermatoloji uzmanıyım ama hayatımın tamamı hekimlikle geçmedi. Yapabileceğim bir iş olduğunda mutlaka onu denemek istedim. Belki de beni anlatan taraf biraz da bu. Bir şeye katkı sunabileceksem mutlaka onu denemek istiyorum, katkı sunmak istiyorum. Hekimlik tabii bu anlamda çok önemli çünkü hekimlik bana insana bakmayı öğretti. İnsana baktığınız zaman sadece hastalığına bakmıyorsunuz hekim olduğunda. İnsan bedeniyle ruhu birbirinden ayrı değil, ikisi bir bütün. Bazı hastalıklar verdiğiniz ilaçla tedavi oluyor. Bazı yaralar ilaçlarla tedavi edilir ama bazı yaralar vardır ki kişinin yaşam koşullarını değiştirmeniz gerekir. Bu hekimlikte bana en çok kadınlarda göründü. Çünkü kadınlarda ekonomik bağımsızlık, eğitimsizlik, özgüven problemleri, işte şiddete uğrayan kadınlar, bu kadınların yaşam şartlarını, bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Bunların yaşam şartlarını değiştirmediğinizde yaralarını da iyileştiremiyorsunuz, hastalığını da tedavi edemiyorsunuz. Dolayısıyla belki de hekimlikle kadın çalışmalarımı birbirinden ayırmayan nokta bu oldu ve hayatım boyunca hekimlik ve kadın çalışmaları beraber gitti. Kigder tam da merdiveni aşağıya bırakma çabası. Bundan 13 yıl önce arkadaşlarımla birlikte, çünkü hiçbir şey yalnız olmuyor, birlikte bu amaçla yola çıktığımızda amacımız şu değildi. Biz güçlü kadınlarız, biz başardık, şimdi size yardım edeceğiz. Yani yukarıya çıkmış kadınlar yukarıdan aşağıya bakıp hadi biz size yardım edeceğiz şimdi demek değildi. Çünkü biz bütün kadınların içinde bir güç olduğunu biliyoruz. Biz sadece o gücün ortaya çıkması için olanakları hep birlikte ortaya çıkarmak, hepimiz kendi merdivenimizi aşağıya bırakmak için Kigder'i kurduk ve bu çaba hep devam ediyor. Biz uzun yıllardır Kayseri'de yüzlerce insanla, yüzlerce kadınla çok değişik projeler yaptık. Eğitim projeleri, yani mikrofinanstan girişimciliğe, bakım hizmetlerinden sosyal alanlara kadar çok çalışma, çok proje yürüttük ama önemli olan bizim için hiçbir zaman rakamlar da olmadı. Bir kadın ben de yapabilirim diyorsa bizim için önemli olan buydu ve bu devam ediyor. Aslında bunların birbirinden farkı yok. Tarımla uğraşmakta, hekimlik yapmakta, bir kadına yardımcı olmakta, birine katkı sunmakta, hepsi üretmek. Ben sadece seyirci kalamıyorum hiçbir şeye. Tabii bütün bunları yaparken çok yorulduğum zamanlar da oluyor. Belki benim en kötü huylarımdan biri de bu zaten. Ama bir şey gördüğüm zaman, bir haksızlık, bir eksiklik ya da güzel bir şey denemek istiyorum en azından. Bu beni ilgilendirmiyor diyemiyorum. Elbette biliyorum her şeyi değiştiremeyeceğimi. Ama beni ilgilendirmiyor dersek o zaman hiçbir şey değişmiyor. Elbette bu süreçte başarısızlık olarak gördüğüm olaylar var ama geriye dönüp baktığımda iyi ki başarmamışım diyorum. Çünkü bugün kişiliğinizin oturmasında kazandıklarınız kadar başaramadıklarınız da sizi şekillendiriyor. Ben başarıyı yolun karşısında değil, yolun içinde görüyorum. Beni en çok mutlu eden şey ne biliyor musunuz? Bir insanın karşıma çıkıp iyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız, sizi tanıdığım için şöyle şöyle oldu dediği zamanlar. Çünkü makamlar, ünvanlar geçiyor ama insanların hayatınızda bıraktığınız iz kalıcı. Bir gün karşıma genç bir kız gelse ve bana ne söylemek istersiniz dese, ona söyleyeceğim şey şu olurdu. Lütfen hayatının sorumluluğunu kendin al. Hayatınla ilgili vereceğin kararları başkalarına bırakma. Bu sorumlulukta elbette yanlış şeyler yapacaksın, hatalı kararlar vereceksin. Çok emin olduğun şeylerin bazen yanlış olduğunu göreceksin. Çok güvendiğin insanlar tarafından hayal kırıklığına uğrayabileceksin. Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Eve giderken şunu söyleyebilirim özetle. Ben makamı, ünvanı, para kazanmayı, gücü, başarı olarak görmüyorum. Karşıma bir kadın geldiğinde sizinle tanıştıktan sonra hayatım şöyle değişti diyebiliyorsa, genç bir insan benden cesaret alıp yolunu çizebiliyorsa, benim başlattığım bir iş ben olmadan devam edebiliyorsa, o zaman başarıyla ilgili konuşabilirim. Sizin nereye yükseldiğiniz değil, sizden sonra kaç kişinin daha yükselmesine katkı sunduğunuzdur başarı.
2: Nasıl başardım sona erdi.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Hiç aklımdan çıkmıyor ki ya. İçtiğin suyun içinde, yediğin ekmeğin içinde ya, yemeğin içinde. Hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor ki. Telefona cevap veremedim. Çaldı. Kalkıp da cevap veremedim. Telsizden duymuşlar. Yandım anam demiş. Olsam da kurtarsam yanım.

بریم شیطان نفس سه بار تو بگن خواهد بگنگن نیستیم اتو سنه اولدو 1993 Aralık 15 şehadet haberini aldık. Çocukluğunda yeni konuşmaya başlarken asker olacağım derdi. Çok arzulardı asker olmayı. Ve ortaokulu bitirdikten sonra askeri liseyi kazandı. Asubay hazırlama okulunu. Çankırı'da okudu. Oradan Tuzla'ya gitti. 8 ay burada eğitim aldı. Kurasını da çektiğinde de iki sefer bir de ne çekmiş? Komutanı demiş ki Kayseri olmaz demiş. Kayseri çıkmış. Tekrar atmışlar bir daha çektirmişler yine Kayseri çıkmış. Burada komutanda Tugay'ında göreve başladı. Yavrum. Ama diyorum ya bizim yanımızda çok durmadık. Kuzey Irak'a giren ilk girenlerin arasındaydı. Buradan komando tukayıyla giderlerdi. Kuzey Irak'a ilk girenlerden. Ondan sonra jandarmaya ek olarak dediler komando tukayındaki subaylara, subayları Kıklar eline gönderdiler. Orada jandarmaya ek olarak tekrar eğitim aldılar. Ara ara da yine de giderdi Doğu'ya, Güneydoğu'ya.

1970. 5'indeyim, 5'inde yavrum. Doğum tarihi. Ölüm tarihi de 93 Aralık 15. 1993 Aralık 15. Şimdiki çocuklarımın yaş gününü bilmiyorum. Geçen kızımın yaş günüymüş. Ellerinde pastayla girince odada onlardaydı. Onları hatırlamıyorum ya. Yaşayan çocuklarımın doğum gününü hatırlamıyorum. Oğlan arar ki ablamın yaş günü. Kız arar ki anne, o Mustafa'nın yaş günü. Hayatım benim bu şekilde gidiyor yani. Şimdi benim gözümde dışarıda biriyle rastlarsam şehit ailesi. Herkes şehit ailesi gözüküyor gözümde ya. Kızımın arkadaşının annesi gelini geldiler bize yani liseyi okurken. Biz de onlara gittik, evlerine gittik. Kadını yolda gördüm, nasılsın, iyi misin diye sordu. İyiyim yavrum dedim hani şöyle. Sen dedim kimidin, hangi şehidin annesisin dedim. Düşünün yani. O sıraya dedi ki Sebahat abla kurban olayım dedi. Kızının adını söyledi, ben de onun annesiyim, bize geldiniz ya, biz de size geldiydik ya dedi. Yani herkes yanımda şehit ailesi. Böyle yaşıyor. Yaşam buysa bu.

3 ayların başıydı. Akşamdan askerlerine demiş, hepiniz de abdest alın, abdest alın. Yarın hepimiz de oruç tutak demiş. Buradaki yaşadığında, o kızım buraya tayini çıkıp geldiğinde bir gün dedi ki bana, anne dedi, beni dedi kaharsan dedi, ben 3 aylara başlayacağım dedi. Oğlum dedim, oğlum sen 3 aylar tutuyorsun, ben durulmayayım. Kalktıktan sonra dedim, ben de tutarım. 3 ayları tuttuk. Öneleri pazartesi, perşembelerini tutmaya başladı. Tayini çıkınca, hadi gittiği yerde yapamadı onu. Bir izine geldiğinde müftüye sordu, böyle böyle. Yavrum dedi, müftü de beraber gittik. Vazifen ağır dedi. Onu sonra da tutabilirim dedi. Ama o gün akşamdan hazırlanmış. Askerlerinin de kendilerinin 4 askeri de şehit oldu. Sabah kalkmış, içine sığmıyor. Hani ağzının orucuyla şehit oldu yavrum. Yanından gelenler söyledi. Ben orada değilim. Gelen arkadaşlar anlattı ki böyle böyle.

bu suya düşürmüşler ya. Yanından gelenlerin dediği. Sabah 8'de tevliğe çıkmışlar. Yanında 4 askeriyle. Bir gün evvel aynı saatte çıkılırsa bir yarım saat sonra çıkılırmış veya yarım saat daha evvel çıkılırmış. Onu da yukarıdaki komutanı demiş şu saatte çıkacağım. Çıkmışlar. Pusuya düşmüşler yavrum. Olduğu olay yerinde hani. Olay yerinde vefat etmiş. Tesisden duymuşlar. Yandım anam demiş. Olsam da otursam. Yanımda. Şu telefona cevap veremedim. Çaldı çaldı çaldı. Kalkıp da cevap veremedim. Aramış ki helallık alayım. Her aradığında da hakkımıza helal olsun dedi. Meğer orada başına hoş gelmiş. Kalkıp da cevap veremedim. Ondan sonra teyzesi İstanbul'daydı. Teyzeyi aramış, ondan helallık almış. Ömer'le devriyeye çıkmışlar. Rüyamda gördüm. Çok ağlıyorum. Gelmiş bir kot takımı vardı, o da üstünde hani. Yatakta yatıyor. Ben de hani ölü gibisine ağlıyorum başında. Kalktı. Ben de ölmedim anne dedi. Sen niye ağlıyorsun bu kadar dedi. Ben ölmedim dedi. Kore'ye çıktı, Kore'ye gittim dedi. İstediğin zaman gelirim dedi. Ama hiç göremiyorum, bir de ne gördün ya. Gelip gidek de dedi, yerimi göstereyim Kore'ye gittiğim yere dedi. Şöyle Ali Dağı'na gibi bir yer, orada bir kapı açılıyor, giriyor. Ama öyle yeşillik, öyle şey, aydınlık, ferah yer hiç görmedim ben devamlı. Genç toprağa girdi diye hani üzülüyorum ya. Gel de gör dedi. Ben oraya şey etti vakti ben buraya göreve geldim. Uyandım. Hiç şey yok. Bir daha da göremedim ya. Şimdi de ilaç alıyorum. Sinir ilacı alıyorum, onunla yaşıyorum. Beyine pıhtattı, onun ilaçları var. Peş geçirdim. Astım var, şekerim var, tansiyon var. Hep onların ilaçları. Bir çanta ilacım var içiyorum. Yaşam dirseniz bu.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: 38 saniyede bugün.
2: Başakşehir'de bir okula düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kayseri Şeker'e bağlı Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erkilet'te yola kaçan hayvana seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırması listesinde Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri'yi afetlere hazırlamak amacıyla 9-10 Ekim tarihlerinde deprem paneli ve çalıştayı düzenlenecek.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen Aile Dostu Bir Avrupa, Demografik Yenilenme için Politika Önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan,

0: öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda Anadolu müziğini batı formlarıyla buluşturan, Türk rock müziğinin özgün ve asi kalemi, toplumsal duyarlılığı ve unutulmaz eserleriyle hafızamıza kazınan Fikret Kızılok'u konuk edeceğiz.

1947 yılında İstanbul'da doğan Fikret Kızıloğan müzik yolculuğu Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Müziğe ilk adımını ise doğum gününde kendisine hediye edilen kırmızı bir akordeon sayesinde attı. İlk müzik derslerini sınıf arkadaşlarından birinin klarnetçi olan babasından alan sanatçı, ilk konserini ise bir 23 Nisan kutlamasında Taksim Belediye Gazinosu'nda düzenlenen okul müsameresinde verdi. O yıllarda sınıf arkadaşlarıyla kurdukları Fikret Kızılok ve Orkestrası adlı küçük topluluk, seslendirdiği halk türküleriyle büyük alkış topluyordu. Dönemin en sevilen yorumlarından biri de Tamzara türküsüydü. Ortaokul ve lise yıllarında bu konserler devam etti. Lise döneminde akordeonu bırakan Kızılok, Elvis Presley'nin etkisiyle gitar çalmaya başladı. Bu yıllarda en büyük destekçileri ise üst sınıflarda okuyan Barış Manço'yla Timur Selçuk oldu.

1964 yılında Kadıköy'de yaşayan Kızılok, arkadaşı Cahit Oben'le birlikte profesyonel müzik yaşamına adım atmaya karar verdi. Koray Oktay ve Erol Ulaştır'ın da katılımıyla Cahit Oben 4 kuruldu. Kendilerini daha ziyade Beatles tipi müzik yapan bir grup olarak tanımlayan topluluk, İlham Gençer'in işlettiği Çatı Gece Kulübü'nde sahne almaya başladı. Aynı zamanda mahalle konserleri devam etti. Kendi imkanlarıyla 2 adet 45'lik plak doldurdular. İlk plakta yabancı şarkılar yer alırken, ikinci plakta Silifke'nin Yoğurdu'yla birlikte Kızılok'un plak olarak yayınlanan ilk bestesi Hereke bulunuyordu. Grup, 1965 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasına Makaram Sarı Bağlar Halime Pila ile katıldı. Ancak Cahit Oben'in müzik yaşamına Füsun Önal'la devam etme kararı almasının ardından grup dağıldı.

1965 yılında Kızılok, Fikret Kızılok ve Üç Veliaht adıyla ilk planı yayınladı. Gitarda Harun Batı Baygil, basta Gökhan Targay ve davulda Koral Tümay'ın yer aldığı grubun seslendirdiği Belli Marie ve Kız Ayşe şarkılarının ikisi de Kızılok'un besteleriydi. Sanatçı daha sonra diş hekimliği eğitimine ağırlık verdi ve bir süre yalnızca okuluyla ilgilendi. Ancak müzikten uzak kalamayacağını anlayınca ilk solo EP'sini hazırladı. 4 şarkıdan oluşan bu çalışmanın folk albümünde Ay Osman ve Colors, Beat albümünde ise Beatles'ın All My Loving şarkısının Türkçe uyarlaması Sevgilimle Baby yer aldı. Beklediği ilgiyi göremeyen bu çalışmanın ardından sanatçı eğitimini tamamlamaya karar verdi. Yine de zaman zaman Barış Manço ve Kaygısızlar'la çalıştı. Ay Osman'ın yeni yorumunda da yer aldı. Ancak Barış Manço'nun ilk eşi Maria Cloud'la yaşadığı ilişki nedeniyle ikilinin yolları ayrıldı.

0: bana bırakıp ayrılığa katlanıp gidiyorsun.
1: İstanbul Diş Hekimliği Yüksekokulu'nun son sınıfındayken mahalleden arkadaşı Arda Uskan'la çıktığı bir yolculuk, sanatçının hayatını tamamen değiştirdi. Bu yolculukta Aşık Veysel'le tanıştı. Dönüşünde Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım eserini yeni bir düzenlemeyle kaydetti ve 1969 yılında yayınladı. Ardından çıkan ikinci solo plağında kendi sözlerini yazdığı Benim Aşkım Beni Geçti yer aldı. Plak kapağında ise Türk müziğine yönelişinin nedenini şu sözlerle anlattı. Piyasa öylesine Türk benliğinden uzak melodilere kucak açmıştı ki beni dinlemeyeceklerdi bile. Bugünse durum büyük bir hızla değişiyor. Bu öz benliğimize dönüşte ben de üzerime düşen görevi yapmaya karar verdim. 1969 yılının Kasım ayında yeniden Sivri Alan'a giderek Aşık Veysel'in yanında kalan sanatçı, kar yolları kapayınca 3 ay boyunca ustasının yanında yaşadı. Dönüşünde yayımladığı Yumma Gözün Kör gibi Yağmur Olsam kariyerinin gerçek çıkışını sağlayan plak oldu. Şarkıların sözleri Aşık Veysel'e, besteleri ise Kızıloğa aitti. Plakta gitar, tumba ve sazın yanı sıra tahta ve taş gibi alışılmadık enstrümanlar da kullanıldı. Büyük ilgi gören plak, sanatçıya ilk altın plağını kazandırdı.

Yumma gözün kör gibi ve yağmur olsan plaklarının başarısının ardından kendi bestesi olan Söyle Sazımı yayımlayan sanatçının plağının arka yüzünde Karacaoğlan'dan bestelediği Güzel Ne Güzel Olmuşsun bulunuyordu. Her iki eserde de Nedim Demirelli kendisine eşlik etti. Söyle Sazım, uzun süre zirvede kalan Barış Manço'nun Dağlar Dağları'nı geride bırakarak liste başına yükseldi. 1970 yılının sonunda Hey Dergisi'nin düzenlediği ankette Söyle Sazım, Yumma Gözün Kör Gibi ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun Dağlar Dağların ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Aynı ankette Fikret Kızılok yılın erkek şarkıcısı seçildi. Bu başarının ardından Anadolu turnesine çıkan sanatçı, turne sırasında Siverek yolunda donma tehlikesi geçirdi ve bir kamyon şoförü tarafından kurtarıldı. Daha sonra bestelediği Emmo'yu bu kamyon şoförüne ithaf etti.

1972 yılında Bir Ali Var adlı tiyatro oyunu yazdı. Oyun sahnelenmedi ancak şarkıları plak olarak yayımlandı. Günola Devran Döne, Anadolu'yum, Leylim Ley, Gözlerinden Bellidir, Köroğlu Dalları, Tutamadım Ellerini, Bacın Önde Ben Arkada ve Koy Verdin Gittim Beni bu dönemin eserleri arasında yer alır. Oyunun diğer şarkılarından Kime Sormalı'yı Tansu, Duyar Mısın'ı ise Timur Selçuk seslendirdi. 1973 yılında Aşık Veysel'in vefatı Kızılok'u derinden sarstı, cenazeye katıldı, ardından sazını kırdı ve bir süre müziği bırakarak diş hekimliğine yöneldi. Aynı dönemde ilk eşi Şeyda Kızılok'la dünya evine girdi.

Kızılok 1974 yılında Tehlikeli Madde grubunu kurarak yeniden sahnelere döndü. Anadolu turneleri gerçekleştirdi, ardından İstanbul'da konserler verdi. Folk motiflerini rock müziğiyle harmanlayan grup, zamanla daha Alaturka bir çizgiye yöneldi. Haberin Var mı, Kör Pencere, Ay Battı, Aşkın Olmadığı Yerde, İnsan Mıyım, Mahluk Muyum, Ot Muyum, Anadoluyum 75, Dar Ağacı, Biz Yanarız ve Sen Bir Ceyhan Olsan bu dönemin önemli kayıtları oldu. Ancak son plağa beklenen ilgiyi görmeyince Kızılok yeniden ortadan kayboldu. 77 yılında daha önce kaydedip yayınladığı deneysel çalışmalarını Not Defterimden adıyla albümleştirdi. Atonal altyapıtlar üzerine Nazım Hikmet şiirlerini kullandığı bu albüm, dönemin siyasi koşulları nedeniyle kısa süre sonra toplatıldı. Daha sonra Varşova'da iki ödül kazanmasına rağmen yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle profesyonel müziği bıraktığını açıkladı. O güne kadar 13 altın plak kazanan sanatçı, eserlerinin ticari bulunmadığı gerekçesiyle yayımlanmamasını bu kararının temel nedeni olarak gösterdi. 1978 yılında oğlu Yağmur Kızılok dünyaya geldi.

bir havada. Sanatçı 5 yıllık sessizliğinin ardından 1983 yılında Zaman Zaman albümüyle geri döndü. Tavla, ney, bendir ve bas gitar eşliğinde kaydedilen albümde Zaman Zaman, Yeter Ki, Sevda Çiçeği ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun'un yeni yorumu yer aldı. Albüm büyük bir beğeni topladı. Tüm bunların yanında 1980'li yıllarda Bülent Ortaçgil ile birlikte Çekirdek Sanat Evi'ni kurdu. Erkan Oğur, Yeni Türkü ve Ezgi'nin Günlüğü gibi birçok sanatçı burada ilk sahne deneyimlerini yaşadı. Kâr amacı gütmeyen bu projede kayıtlar yapıldı ve sınırlı sayıda yayımlandı. Aynı dönemde diş hekimliğini tamamen bırakarak kendisini müziğe adayan sanatçı, Ortaçgil ile birlikte Bizim Şarkılarımızı, Olmasın Varsın'ı ve Pencere Önü Çiçeği albümlerini hazırladı. TRT için çocuk şarkıları kaydetti, daha sonra ikili Yollarını Ayırma kararı aldı.

kızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

yatar günü. Kızılok 1989 yılında yayımlanan Yana Yana albümünde Erkan Oğur, Fuat Güner ve Fahir Atakoğlu gibi isimlerle çalıştı. Ardından gelen Olmuyor Olmuyor albümü ise sanatçının kendi değerlendirmesine göre aceleye getirilmiş bir çalışmaydı. 1993 yılında Ferhan Şensoy'un Köhne Bizans Operası'nın müziklerini besteledi ve aynı yıl ikinci eşi Dicle Kızılok'la evlendi. 95 yılında Demirbaş şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Süleyman Demirel'e yönelik siyasi taşlamasıyla dikkat çeken eser, Türkiye'nin en başarılı politik mizah örneklerinden biri kabul edildi. Aynı dönemde Yadigar albümü yayınlandı. Ardından Uğur Mumcu'nun sesleniş yazısından bestelediği Vurulduk Ey Halkım albümünü çıkardı. 97 yılında yayınladığı Mustafa Kemal Devrimci'nin Güncesi, Atatürk'ün hayatını kendi ağzından anlatan destansı bir konsept albüm olarak müzik tarihindeki yerini aldı. Bu çalışmanın ardından duyurduğu Suya Yazılan Şarkılar albümü ise hiçbir zaman yayınlanmadı.

0: tüm sözlerin.
1: Son yıllarında daha çok söz yazarlığı ve besteciliğe yönelen Fikret Kızılok, Fuat Güner için eserler yazdı, Derya Baykal'ın oynadığı Şu An Mutfaktayım oyununun müziklerini besteledi ve Sertab Erener'e Oysa'yla Kumsal'da şarkılarını verdi. 98 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından 2001 yılının Temmuz ayında Bodrum'da ikinci kez kalp krizi geçirdi. İstanbul'a getirilen sanatçının durumu bir süre düzeldi. Kendisini hayata döndüren hemşire Yıldız Atılgan için son şiirini yazdı. Kalp pili takılmasına rağmen 22 Eylül 2001 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 54 yaşında yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine hayatının son yıllarını geçirdiği Bodrum'da toprağa verildi.

0: 38 saniyede bugün.
1: Başakşehir'de bir okula düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kayseri Şeker'e bağlı Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erkilet'te yola kaçan hayvana seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırması listesinde Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri'yi afetlere hazırlamak amacıyla 9-10 Ekim tarihlerinde deprem paneli ve çalıştayı düzenlenecek.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

varsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan

0: Muğla Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Eminettin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Eminettin Mikail aslında Rum asıllıydı. Yani Anadolulu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü Maliye Bakanı Saadettin Ebubekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızra ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Eminettin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Eminettin Mikail de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Eminettin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıç Arslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Emineddin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Emineddin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Emineddin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
4: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'dir. dünyanın ilk medresesi 937 yılında çıkan bir yangında yok olan Buhara'daki Faracek Medresesidir. Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingit ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler, Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum.
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih sona erdi.
5: Başakşehir'de bir okula düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kayseri Şeker'e bağlı Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erkilet'te yola kaçan hayvana seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırması listesinde Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri'yi afetlere hazırlamak amacıyla 9-10 Ekim tarihlerinde deprem paneli ve çalıştayı düzenlenecek.
6: 38 saniyede bugün.
0: Müzik Radarı.
7: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sende.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
0: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1963 yılına gideceğiz.

1 Şubat 1963, Ankara üzerinde çarpışan iki uçak nehre düştü, 87 kişi hayatını kaybetti. 12 Mart 1963, Adalet Bakanlığı, Celal Bayar'ın sağlık durumuyla ilgili olarak bir bildiri yayınladı. 22 Mart 1963, Celal Bayar, Kayseri Cezaevinden geçici olarak tahliye edildi. 24 Mart 1963, 27 Mayıs'a karşı yapılan protesto ve gösterileri protesto etmek için Ankara'da gösteriler düzenlendi.

25 Mart 1963. Ankara, İstanbul ve çeşitli şehirlerde gösteriler yapıldı. Gösterilerde 27 Mayıs'a karşı tutum kınandı. 27 Mart 1963. Ankara'da Adalet Partisi Genel Merkezi tahrip edildi. 26 Mart 1963. Celal Bayar tekrardan tutuklandı. 11 Nisan 1963. 27 Mayıs günü kutlanmak üzere Hürriyet ve Anayasa Bayramı kabul edildi. Bak bir gün sen de solarsın, aşkım ilk ve son aşkımsın.

21 Nisan 1963. Genç Kemalistler Ordusu adlı bir örgüte bağlı 5 subay tutuklandı. 11 Haziran 1963. Kabineden CKMP'li 3 bakan çekildiğini açıkladı. 28 Haziran 1963. Komünist oldukları gerekçesiyle 12 kişi tutuklandı. 2 Temmuz 1963. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kuruluş Kanunu kabul edildi.

15 Temmuz 1963. Grev ve lokavt kanunu kabul edildi. 15 Temmuz 1963. Sendikalar kanunu kabul edildi. 17 Temmuz 1963. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK kuruldu. 18 Eylül 1963. İstanbul'da Çınarcık Yalova merkezli 6.3 şiddetinde deprem oldu. Bir kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

3 Ekim 1963. Kurtuluş Savaşı komutanlarından tüm General Refet Bele hayatını kaybetti. 11 Ekim 1963. Anayasa Mahkemesi, DP iktidarı zamanında çıkarılan CHP'ye ait malların hazineye devrine ait kanunu iptal etti. 17 Ekim 1963. Sıkı yönetim Ankara ve İstanbul'da 2 ay daha uzadı.

17 Kasım 1963. Mahalli seçimler yapıldı. 42 ilde AP, 23 ilde CHP kazandı. 24 Kasım 1963. Başbakan İnönü, Kennedy'nin cenaze töreninde bulunmak için Amerika'ya gitti. 27 Kasım 1963. Başbakan İnönü'nün Amerika'da bulunduğu sırada Yeni Türkiye Partisi koalisyondan çekilme kararı aldı. 2 Aralık 1963. Başbakan İnönü Amerika'dan yurda döndü, istifasını Cumhurbaşkanına sundu.

2 Aralık 1963, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'da açıldı. 14 Aralık 1963, İnönü hükümeti kurmakla tekrar görevlendirildi. 24 Aralık 1963, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yani TRT Kanunu kabul edildi. 25 Aralık 1963, İnönü bağımsızlarla birlikte 10. kabineyi kurdu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: 38 saniyede bugün.
2: Başakşehir'de bir okula düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kayseri Şeker'e bağlı Tokat Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 26 işçi sızan gazdan dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erkilet'te yola kaçan hayvana seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırması listesinde Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri'yi afetlere hazırlamak amacıyla 9-10 Ekim tarihlerinde deprem paneli ve çalıştayı düzenlenecek.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soyu Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşmeler

0: Görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soyu Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılalım. Bugün takvimleri tam 7 yıl geri alıyoruz. Yanlış duymadınız. Çünkü Etiyopya'da hala 2019 yılındayız. Kendi yerel takvimlerini kullanan bu ülkede bir yıl tam 13 aydan oluşuyor. Üstelik saat sistemleri de bildiğinizden çok farklı. Onlar için gün sabah 6'da, yani güneşin tam doğuşuyla sıfırlanıyor. Afrika'nın hiçbir zaman sömürge olmamış bu ağırbaşlı ülkesi, aynı zamanda her sabah içtiğiniz kahvenin de gerçek vatanı. Her şey bir çobanın meyveleri yiyen keçilerinin canlandığını fark etmesiyle başladı. Ve o küçük keşif bugün tüm dünyanın sabah rutini haline geldi. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi.
2: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri

0: Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam,

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen Aile Dostu Bir Avrupa, Demografik Yenilenme İçin Politika Önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı

0: Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.